hidayette zannediyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman böyle bir yapı görüyoruz. Zaman içerisinde Allah'ın doğruları yerine şeytan yanlışları ikame etmiştir. Yanlışlar doğruların yerini doldurmuştur. Ve faydasız ilim bu şekilde oluşmuş. Doğrular nedir? Doğrular 19 tane kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'dan kopan kavramlar. Bunların başında Resul ve Nebi geliyor. Zikir ehli ve zikir ehli geliyor. Teslim geliyor. Hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amin olmak ve delalet olmak üzere 19 tane bidat Kur'an'da yer alıyor ve bunlar din tatbikatından çıkartılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve khayril hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En faziletli yol Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bid'atlerdir. Bid'at delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İşte gördüğünüz gibi bir faydasız ilim. 7 safa 4 teslim Kur'an ayetleriyle sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen doğruları buyken Allah-u Teala Kur'an'da bunları açıklamışken bunun yerini 7 tane bidat almış. İşte sahabenin Resulullah'la yaşadığı faydalı ilim 7 safa 4 teslim. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Fetih ona göre müşriklerin hası Nebile Sultanı Peygamberimize tabi olmuşlar. Enam 71 ve Yarat 21 ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamyan 20 fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18 nefs teslimini yapmışlar. Bakara 139 ihlasa ulaşmışlar. Ve tövbe 100 iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama 7 sabah 4 teslim sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen günümüzde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için birinci bidat ruh vücuttan çıkanca kişi ölür. İkinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yoldur. Sirat-ı müstakim doğru yoldur. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartı vardır. Ben 5 şartı gerçekleştiririm ve kurtuluşa ulaşırım. Beşinci bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak. Bizim gibi insanlar işte onlar ulul elbaptır. Altıncı bidat, bir şey işten yapılırsa o ihlastır. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. Daha bunun gibi birçok şeytanın uydurduğu faydasız ilim yani zanlar söz konusu. Resulullah'tan önce de ehli kitaptan olan Yahudiler ve Nasraniler dinde fırkalara ayrılmışlardı. Ve onlar Kur'an, Tevrat hakikatleri, İncil hakikatlerinin yerine kendi zanlarını yerleştirmişlerdi ve dinde fırkalara ayrılmışlardı. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu Yahudiler 71 fırka, fırka inerce bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerinin hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 73 fırka, biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Her devirde bir fırka fırka inacıya hariç, diğerleri hep dinde fırkalara ayrılan, gideceği yer cehennem olan bir sonuca bizi ulaştırıyor. İşte hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, bu dilek Allah'a ulaşma dileği yoksa, hidayet yoksa, o kişiler dinde fırkalara ayrılmışlardır ve gideceği yer cehennem olan kişilerdir. İblis, Kur'an Allah'ın muhafazası altında olması hasebiyle değiştiremiyor. Ama yanlışları doğruların yerine geçirerek Kur'an'ı unutturuyor. Ve gerçekten de
içinden bulunduğumuz hidayet çağında dine girmiş olan bidatleri temizleyecek, dinleri birleştirecek, İslam birliğini kuracak olan Mehdi Aleyhisselam, o ne diyor? Kur'an'ın oturduğunu ifade ediyor. Furkan 30. Ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazze hazel Kur'an'ı mahcure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetten mahrum. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an'ın unutulmasına sebep hidayetin din tatbikatından çıkartılmasıdır. Hidayet nedir? Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İnsan hayatında hidayet yoksa o zaman din yoktur. İnsan hayatında hidayet yoksa o kişi din konusunda faydasız ilmi sahibidir. Ve o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlidir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. İşte faydasız ilim muhtevasında hidayetin yer almadığı ilimdir. Faydalı ilim de Kur'an-ı Kerim ilmidir. Ve Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenler, onlar Allah'ın kendilerine ilim verilenlerdir. Onlar aynı zamanda yedi sabı dört teslimi yaşayarak ilmin sahibi olacaklardır. Ama davet kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar hidayetten nasibi olmayan cahillerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Ama ilim verilenler, onlar Kur'an hakikatlerine tabi olan, 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan, ilmin sahibine tabi olup Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlardır. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi: Ey amin olanlar, şeytan adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, muhakkak ki o na şeytan fuhuşiyatı ve münkeri emrediyor. Öyleyse şeytanın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'ın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dinde fırkalara ayrılmayan, fırka-i naciyenin içerisinde tek toplumu oluşturanlardır. Zaten Allah-u Teala'nın ezeli ebedi dini üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid kalben ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplumu, mutlu toplumu oluşturmaktır. Ve tevhid ruhu vücudu, teslim ise ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Her devirde Allah'ın peygamberleri olsun, onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamları olsun, onların çevresinde mutlaka sünnetlerine uyan, emrettiklerini yapan havariler ve arkadaşları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona tabi olan sahabe, sahabeye tabi olan tabi'in, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'inle hepsi kurtuluşa ulaşmışlardır. Ama ne zaman ki tebe-i tabi'inden sonra iblis tarafından ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması unutturulmuşsa, o zaman şeytan yavaş yavaş insanları Allah'ın yolundan saptırmaya başlamış ki Resulullah sırat-ı müstakim için Allah'a ulaştıran yol diyor. Ama sırat-ı müstakimin sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesi böyle. Ya veylete len ettehez filanen halile. Yazıklar olsun, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim?
yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları faydasız ilimle oyalıyorlar ki Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor meylediyor. Allah'a isyan eden, şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, onlar faydası ilmin sahipleri ve faydası ilimle iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ama son dönem içinde bulunduğu çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle Resulullah'ın da ifadesiyle her yüz asırda dini bidatlerden tamamen temizleyecek. Kutsal kitaplardaki aslı ile yedi sabah dört teslimi yaşatılacak olan her devirde mutlaka adil bir imam ve faydası ilmin sahiplerinin, hakimlerin tarifini batıl ehlin bidatlerini ve cahillerin yorumundan dini uzaklaştırarak yok etmek suretiyle bir imam her zaman var olacaktır. İşte bu zamanda da dini bidatlerden temizleyen, hakimlerin tarifinden koruyan, batıl ehlin bidatlerinden de cahillerin yorumundan da yarımını dinden uzaklaştıran olan vekaleten devrin imamı Mehdi aleyhisselam bir Allah'ın veli resulüdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bu anlattıklarımız, bu Kur'an'ın muhtevası adil imam olan vekaleten devrin imamı Mehdi Resul'den biz öğrendik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet, bu anlattığımız faydası ilim konulu konferansımız, eğer siz de gerçekten faydası ilimden Allah'a sığınmak istiyorsanız, bunun giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de faydalı ilmin sahibi, sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelime-i arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan
bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonunda varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asal seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asal seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asal seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinin alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun tedavisi olur mu? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ruhun tedavi edilmesi gerektiğine dair bir işaret var mıdır? Hayır. Allah-u Teala İsra 85'te şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ اَنَا الرُّحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَلْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhun tedaviye ihtiyacı yoktur. Ama tedavi olması gereken hastalıklarla mücehez, tedavi olması gereken nefsimizdir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّا اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا يَحْمِنْهَا وَاَشْوَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنُّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْرًا Biz emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakine hepsine yüklensin de teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Nefsimiz yaratılışımıza baktığımız zaman fizik vücut nefse ruh için bir mekandır. Hicr 26'da açıklıyor Allah-u Teala. Nefsimiz Şemsiyedi'de açıklıyor. Ve nefsine mamâ sevâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama Allah-u Teala bizleri iblisin elinde oyuncak olsun diye başıboş bırakmıyor, zatından bize ruhu veriyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere. 19 tane haslet. Ve sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaya baktığımız zaman ruhun asla bir tedaviye ihtiyacı yok. Tedaviye muhtaç olan nefsimizdir. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Yani insanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne hastalıklarla muarız olması mümkün değildir ruhun. Sinir hastalıkları denilen şey aslında nefsin muhtevasındaki hastalıklardan kaynaklanıyor. Hastalık bir nefs için tabi bir olaydır ve tekamül eden denilen müessese nefs için bütün boyutlarıyla geçerlidir. Yani Allah Teala nefsimizin tezkiye ve tesfiye olmasını istiyor. Tezkiye nefsteki hastalıkların kontrol altına alması, tasfiye ise tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle mümkündür. Onun için Hazreti Ali ruha dön, metalbini olgunlaştır. Nefsen yönel, faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil, nefsinle insansın. Öyleyse ruhun hastalıkları yok. Hastalıklı olan nefsimizdir. İkinci sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar manevi sıkıntılar yaşarlar mı? Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem öyle bir sistemdir ki insanın mutluluğunu sağlayacak olan bütün faktörler onda mevcuttur. İnsanoğlu daha başlangıçta ruhun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, onu iç dünyasında huzursuz edecek olan hiçbir faktöre sahip olması düşünülemez. Allah Teala'nın hedef gösterdiği nihai neticeye baktığımız zaman kesin teşhisimizi koyabiliriz. İnsanın nefsinin ahsana dönebilmesi, nefsteki bütün afetlerin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin onun yerini almasını icap ettiriyor. Yani nefse başlangıç noktasında 19 afet var, ruhta da 19 tane haslet var ve nefsimizin de ruh gibi 19 faziletlerle mücehaz olmasını Allah-u Teala istiyor. Bu da ancak nefsin ihsan olması ile mümkündür. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanı bir takvim bir zaman demişinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve bunun 12 kere üzerimize farz olduğunu buyuruyor. Öyleyse üzerimize 12 kere farz kılınan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Yani bu yapılmazsa, kişi nefsine tabi olursa o zaman ruhun devamlı yaptığı hatadan dolayı nefse azap ettiğini görüyoruz. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama bir gün nefsteki afetin hepsini temizlenir, ruhtaki hasretler fazilet olarak kalbe yerleşir. O zaman da ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet ve bu noktadan itibaren artık şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Evvelden kişi şeytanın emrindeyken ihlasta 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık şeytan kişinin emrindedir. Üçüncü sual, ruhun hasretlerin nefsin kalbine yerleşmesi hangi şartlar altında gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama her nefsimize zulmedişimizde ruhun nefse yaptığı azap da söz konusu. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirete de cehenneme gidiyoruz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayeti tebliğ ediyor ve hidayetin tebliğiyle kişi daveti kabul ederse mutluluk üçgeni içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da Allah-u Teala, Allah-u Teala ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler. Ama günün birinde nefsimiz rahimizlikle ulaşırsa o zaman da mutluluk gayesi içerisinde yaşamaya başlarız. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemez. Ruhun hasretlerinin nefsimizin kalbine yerleşebilmesi zikir adı bir müessese ile gerçekleşir. Zikir olmaz ise mutluluğun da olması mümkün değildir. Mutluluğa ulaşmanın yolu mutlaka zikirden geçer. Çünkü zikir nefsin afetlerini azaltan, nefsin kalbindeki vaziyetleri çoğaltan bir özellik taşır. Evet, zikir nefsin kalbindeki afetleri azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşıyor. Allah'ın hedefi bir ahsen-i takvim içinde yarattığı nefsi ahsen kılmaktır. Bu ahsen hedefine doğru yola çıkmayanlar, esfel-i safiline doğru gidecek olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, bir depresyona yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hayattayken sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Sizin fikriniz.
2: Yani şimdi Allah'a yakın olan gerçekten takva sahibi müminler var. Şöyle söyleyeyim, o biraz önce saydığım kişilerin ruhları hayat, Allah'a ulaşmış zaten. Allah onlara o dayanma kudretini vermiş, onlarla beraber yani. Ruhen tamlar onlar.
3: Ruhumuzu Allah'ı anaraktan şey yaparız. Yani bu dünyaya niçin geldiğimizi bilincili olaraktan ruhumuz daha şey olur. Çünkü boşu boşuna gelmedik yani, bir imtihan dünyası. O yüzden Allah, onu da yaratanımız da kim? Allah-u Teala. O yüzden anmak güzel bir şey.
4: Ya bu dediğiniz gibi zikirle alakalı bir şey. Allah'ı çok anmakla olan bir şey. Allah'ın farzlarını, yani emir verdiklerini yerine getirmekle olacak bir şey. Ve hiç de kolay değil. Bu da çocukluktan geliyor. Bir disiplin gerektiriyor. Diyelim ki çocukluğunuzda öyle bir aile ortamında büyümemiş de olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Zaten bir insan gerçekten doğruyu bulmak istiyorsa ve iyi bulmak istiyorsa araştırıyor. Ve o zaman bir insan iyi bulmak isterse Allah ona doğru yolu gösterir bence. Doğruyu bulmak ve doğruyu bulma amacıyla ulaşır bence.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
1: Amin.
0: Bir misafirimiz, bu dünyaya niçin geldiğimizin bilincinde olmamız lazım. Çünkü boşu boşuna gelmedik, bir imtihan dünyasındayız. Allah insanları imtihan etmek üzere mi bu dünyaya göndermiştir? Tek hedef biz insanların mutluluğudur. Ama bu dünyada var olan her şey bizi bu mutluluğa ulaştıran birer sebep olabilir. Allah-u Teala yaratılış gayemizi Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Kul olmak asıldır Bakara 156'da. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Birçok insan Allah-u Teala bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Fikrine ulaşmaktadır. Bu kesinlikle doğru değil. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmaktır. Yani mutlu olmaktır. Asli emir Allah'a teslim olmaktır. İmtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Allah'a kul olmak mutluluk mudur? Evet. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ve mutlu olmak. Allah-u Teala insanlardan kesinlikle bunu istiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ya açıkçası öncelikle zikrin mantığını anlamak lazım. Bu çok önemli. Her insanın bunu fark ettiğinde, anladığında düşünmüyorum ve bu bir eğitimle olacak bir şey. Mesela bir mantığını anlamayan bir insan zikir çekerek ya buna inanmayarak yaparsa bunun bir etkisini göremez bence. Dolayısıyla o zaman bilmeyen bir insan der ki bu işe yaramadı. Zikir konusunu bilen, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamış, alanında uzman hocalardan eğitim alarak ya da ne bileyim onlardan duyarak yapmak daha anlamlı olacaktır.
3: Zikir yapan insanda olumlu şeyler olur yani. Psikolojik hastalara daha çok böyle Allah'ı anma, Kur'an-ı Kerim'i dinletip hastaların iyileştiğine şahit oldum. Ben şahsen psikolojiyle ilgilenen, hı-hı, hatta işim gereği de, hı-hı, şey yapıyorum. Yani zikretmek faydalı bir şey.
2: Şöyle söyleyeyim, yanlış ve doğru bilinci sürekli kafasında olduğu için yanlışa giden yola en baştan girmez. Çünkü hedefinin takva olduğunu bildiği için hiçbir şekilde yanlış yola sapmaz. Yanlış yola sapmadığı için de kalbi kırılmaz, ruhu daralmaz, ruhu bozulmaz. Hem dini hem de imani hayatını düzenlemiş olur, hem de dünya hayatı, dünyevi hayatını düzenlemiş olur.
0: Bir misafirin zikir mantığını her insanın anladığını düşünmüyorum. Mantığını anlamayan bir insan zikrin etkisini göremez. Der ki bu işe yaramadı, bu eğitimle olacak bir şey dedi. İnsanların zikrin etkisini görebilmesi için nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Yedi kalp şartı ve yedi nimetle kişi zikri ilmaya başlarsa Allah'ın katından gelen iki çift nurlardan bir tanesi rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı özellikleriyle kişinin nefsin manevi kalbindeki karanlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar. Zikir ifade edildiği gibi nefsin kalbindeki afetleri azaltan ve faziletleri artıran bir sonuç oluşturur. Ama bunun gerçekleşebilmesi 7 kalp şartına ve 7 nimete bağlı. Ne zaman o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa mutlak surette Allah'ın Rahim esması tecellisiyle 12 tane insanla 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı evvela kalpteki ekineti alıyor Allah Teala alıyor. Sonra ihbatı koyuyor. Sonra kalp Allah'a döndürülüyor. Kalbe giden nur onu açıyor Allah Teala. Ve Zümer 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor hem 46 ve kalbe iman yazılıyor. Buna paralel aynı zamanda devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer aldığı için bundan sonra bize verilenler 7 nimet hükmünde 7 nimetin sahibi oluyoruz. Devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımıza gelip yerleşiyor. Kalbimize iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikirle esta edici ameller gerçekleşiyor ve iradenin güçlenmesi tahakkuk ediyor. Bununla birlikte zikir 15 bin zikirle %7 fazıl kalbimize dolduğu zaman ruhumuz birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde %14 nur dolduğu zaman ruhumuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle %21 nur, üçüncü gök katında, dördüncü gök katında %28 nur, 23 bin zikir, %35 nur. Nefsi raziye. Nefsi marziye, %42 nur. 25 bin zikir ve nefsi tezkiye, 33 bin zikir, %49 nur. Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğundan meydana geldiği doğru mudur? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğuna meydana geldiği doğru mudur diyor kardeşimiz. İnsanların düşüncesi bozuktur diye mutlaka hasta olacaklarına dair bir kanun Kur'an-ı Kerim'de yok. Düşünce bozukluğunun Allah tarafından dikkate alınarak o kişiye bir hastalık verilmesi de mümkün değil. Mümkün ama bunu kanunlaştırmak yanlış bir şey. Hasta olmak veya olmamak insanın elinde olan bir şey değildir. Hasta olan insanlar bunu kader olarak yaşarlar. Kaldı ki hepimiz hastalığa dayalı veya başka bir sebepten bir gün öleceğiz. Bizatihi ölüm bir kaderdir. Hastalıklar da hangi köyden olursa olsun mutlaka kaderdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Allah-u Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefis doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela Mevlana gibi, Yunus Emre gibi mürşitlerden bahsediyorum. Gerçek Allah dostlarından.
3: Evet, ben tamam onların ben Mevlana'nın sözlerini falan hep inceledim, okudum. Güzel yol gösteriyor. Yani daha çok insancıl, yani saygı, sevgi birbirine. Güzel bir şey ama ben şahsen direkt Allah'la kendim şey yaparım. Yani duamı da namazımı da direkt kendim yapmakta taraftarım, evet.
4: Açıkçası eğer günümüz şeyler olsaydı korkardım. Yani korkarım da. Genellikle zaten hadislere bakılabilir bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani görevini tamamlayarak gitti zaten bu dünyadan. Onun hadislerine bakılabilir. Ondan sonra dediğiniz gibi Hazreti Mevlana, sonra Yunus. Gerçekten önemli düşünürler. Onları kendimize düstur edinebiliriz, rehber edinebiliriz vesaire.
2: Kur'an'da da yazıyor, ben sizleri cemaatle toplu olarak cennete alacağım diyor. Tek başına bir mümin hata yapabilir ama 2-3 mümin, 4 mümin olduğu zaman hata yapacaklarını düşünüyor. Çünkü birbirlerine uyarma durumlar oluyor.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Peygamber Efendimiz görevini tamamlayarak bu dünyadan gitti. Onun hadislerine bakılabilir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri her devrin ihtiyacını karşılar mı? Enam 38'de Allah-u Teala biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Ve olaya baktığımız zaman Allah-u Teala her devirdeki insanlara mürşide tabi olmayı farz kılmış. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri açıklayan birbiri ardınca Allah veli Resuller gönderiyor. Veli Resuller arasında bir boşluk yok. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size sizden olan Resuller gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı? Buraya geleceğinizi uyarmadılar mı? Öyleyse her devirde mutlaka Resulün lisanıyla o kişiye tebliğ yapılıyor. Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz Resullere ne cevap verin? يَوْمَنْ يُنَادِمْ فَيَقُلُوا مَا زَعَجَبْتِمْ الرَّسُولِ O gün Allah onlara niya edecek. O zaman hayattayken mürsellere, Resullere ne cevap verdiniz? Öyleyse bütün Resuller ardı ardınca geliyor ve o kavmin bütün insanlara tebliğ yapıyor. Daveti kabul edenler Resul'e pozitif cevap veriyorlar. Daveti kabul etmeyenler Resul'ü yalanlıyorlar. İşte Resul'ü tasdik etmek veya Resul'ü yalanlamak durumuna göre kişi mükafat veya mücazat neticesine ulaşıyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Biz kendilerine vahyettiğimiz ricalden başkasını vazifeli kılmadık, bilmiyorsan onlara sorun. Burada baştan Allah-u Teala dininizi ehli zikirden öğreneceğiniz diye cevap veriyor. İsra 71'de her devirde, İsra suresinin 71'de onu devrin imamları var. Yani her devirde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler var. Birçok insan için hadis ne yazık ki Kur'an'dan daha önemlidir. Oysa ki bütün hadisler rivayete değerlidir. Yani hiçbir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz direkt olarak söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızdan ise kainattaki en üstün öğretim müessesini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her devrin kitabıdır. Bütün ilimlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanlar söylediklerimizi incelerlerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklardır. Nitekim Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Yine bir başka hadis. Ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Öyleyse Resulullah'ın özellikle size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim deyince ve Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam için o benim soyumdandır. Benimle bu dini Allah nasıl başa onu da sona erdirecek. Ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Yani Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir ve ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzerine mücadele verecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Buradan görüyoruz ki kesinlikle ancak mürşit devrede olduğu takdirde kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı öğrenir ve yaşamaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Kendisini mutsuz ve sıkıntılı hisseden birçok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden.

verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Bunlar alışkanlık peyda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sükun verici, sakinleştirici bir ilaç bulmamız mümkün değildir. Yetmez, her türlü hastalığın da vasıtasıdır. Yani şifa verici vasıtasıdır. Hiçbir hastalık yoktur ki ilacı şifası olmasın, irade eksikliği hariç. Öyleyse biz Allah'a müracaat ettiğimizde mutlaka hedefe ulaşırız. Doktorlar tedavi eder ama şifayı veren Allah'tır. Öyleyse hangi hastalık olursa olsun Allah'a müracaat ettiğimizde kendimize düşeni yapmamız halinde, zikri gerektiği ölçüde gerçekleştirmemiz halinde Allah Teala'nın umulur ki bize şifa vermesi söz konusu olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Hanam Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımı ile mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor? Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salawat.

0: Kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ailem ve başka insanlarla tartıştığım bir konuda haklı olduğum için ve hakkımı savunmak için tartışıyorum. Haklı olduğum halde her tartışma sonrası mutsuz oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde Allah'ın bize örnek gösterdiği, bizim için irşat makamına tayin edilene baktığımız zaman onların birinci vasıfları devamlı hayır işleyenlerdir. Yani hayırlarda yarışanlardır. Biz de eğer o hedefe ulaşmak istiyorsak, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunma noktasında değil, zaten olay bitmişse, Allah seri hesap olarak 7 ayet-i kerimede hesabını görmüştür. Sen haklıysan, derecat kazanmıştır, amel defterine geçmiştir. Haksızsan, derecat kaybetmiştir. Amel defterine gitmiştir. Bundan sonrası hesap başka insanlarla hesap görmen değil. Tam tersi senin onlara karşı onları mutlu edecek davranışlar sergilemen lazım. Yani hayır işlemen lazım. Diyelim ki haklı olduğunu onlara ispat ettin. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ama öyle olmasına rağmen Allah hesabı bitirmiştir. Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اِنَّ اَلَيْنْ حِسَابٍ Tebliğ sizin vazifeniz, hesap benim işim diyor Allah-u Teala. Sen o noktadan itibaren hayır işleyecek noktada onları mutlu edecek davranışlarda bulunursan, ayetleri tebliğ edersen, onları zikre davet edersen, hayır işlemiş olursun ve mutlu yaşarsın. Böyle yaparsan, her olayın arkasında mutlu olduğunu görürsün inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte Allah'ın faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım buyuruyor. Bu hadisi Kur'an ayetleriyle açıklar mısın? İnşallah. Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yani faydasız ilim Kur'an'a uymayan insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan uygulamalar hepsi faydasız ilmi içeriyor. Baktığımız zaman 19 tane hürafe bidat var. Bunun karşılığında 19 açıdan kavramın Kur'an'ın unutturulması var. Onları hemen ekrana getirebilirsek. Evet, şimdi Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhuşiyan münker yani insanların zanları. Bu faydasız ilmin muhtevasını oluşturuyor. Buna karşılık Kur'an'da yer alan kişi faydasız ilimle meşgul olursa o zaman Kur'an'da yer alan 19 tane kavramı da unutacaktır. İşte Kur'an'ın unutulması yerine insanların zanlarının geçirilmesi faydasız ilmi oluşturuyor. Faydasız ilimle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Huşu duymayan kalpten. Şimdi hemen beraberce bakalım neden huşu duymuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 45'te وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir bu huşu sahibi olan kişi? Huşu sahibi olan kişi Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Şu sahip olan kişi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir hayattayken ki ölümle. Ölümle kader tahtında gerçekleşir marifet. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Şimdi tekrar o hürafelere dönerim. 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 hürafe, 19 bidatın içerisinde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrci emri bir ölüm emridir. Şimdi kişi buna inanırsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde de o faydasız ilimle meşgul olacaktır. O zaman kalpleri asla huşu duymayacak. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Huşu duymayanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse faydasız ilim insanların zanlarını, huşu duymayan kalben ulaşmayı dilememek, doymayan nefisten, tabii ki o zaman kişi mürşide ulaşamayacaktır. Mürşide ulaşamadığı zaman hırs afeti sebebiyle asla sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecek. Hep hırs afetinin tesiri altında devamlı azgınlığı artacaktı. Böylesi bir kişinin kabul edilmeyen duadan kimin duasını Allah Teala kabul etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Evet, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını, tabii bu manevi açıdan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını kabul etmez. Yoksa dünyalık taleplerde insanlar ne olursa olsun kim Allah'tan dünyalık isterse Allah Teala onu veriyor. Hemen ayet-i kerimeye bakalım. Bakara 186. İza saleke ibadi anni fenni karibun ucibu davati daiza daani. Bir kere Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Yani kim Allah'tan talepte bulunursa Allah mutlaka kişinin duasına icabet ediyor. Ama felyestecibu onlar da bizim yani dünyalık taleplerdeki dualarını Allah Teala mutlaka veriyor. Ama manevi istikametteki talepleri felyestecibuli onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Yani amen olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şöyle. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani manevi açıdan kabul olunan ilk dua kalpten Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Evet, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. O zaman hangi duayı Allah kabul ediyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. O zaman manevi açıdan ilk kabul olunan dua, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasıdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah yolunda ilerlememizde itaatin ve edebin önemi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Şahin Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah rızasını itaatte? Öyleyse hep niyet ediyoruz Allah rızası için, Allah rızası için. Yedi safa rızadan bahsedebiliriz. Hemen ekrana getirebilirsek. Yedi safa rıza. Birinci safa rıza, ikinci safa rıza, üç, yani nasıl diğer kavramlarda yedi safalık bir durum söz konusuysa rızada da yedi safa var. Ya birinci safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Ve in tekfiru fennallâhe gani ankum. Eğer küfrederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. Ve lâ yerdâhli ibadül küfr. Ama Allah Teala küfredenlerden razı değildir. Ve in teşkürü eğer şükrederseniz sizden razı olur. Gerçekten de şükür nedir? Şükür Allah Teala'nın bize verdiği maddi nimetlerin Allah'ın ölçülerine uygun şekilde başkalarının hakkını onlara vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği mesele zekat kul hakkıdır. Ve şu hadisinde diyor ki zekatı olmayanın namazı, orucu, cihadı, haccı, imanı yoktur diyor. Öyleyse ilk etapta ona siz zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. O zaman ilk etapta kesinlikle itaat etmek istiyorsak Allah-u Teala'nın izahını içerisinde mutlaka zekatı verebilecek durumda olmamız lazım. Zekatı verdiğimiz zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nitekim bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamasında İbn-i Selebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. İbn-i Selebe'ye Allah Resulü diyor ki ben senin için bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine anlamıyor İbn-i Selebe. 2-3 ay sonra ya Resulullah Allah dua et, Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bunu söylemesine rağmen yine İbn-i Selebe idrak edemiyor. Tekrar ya Resulullah Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz de dua ediyor ve sürüleri artıyor. Resulullah'ın duasıyla mala kavuşan İbn-i Selebe yani zekat memurları gönderildiği zaman o onları oyalıyor. Gidin falandan da alın sonra bana gelin. Ve zekat memurları Resulullah'a gelip durumu bildiriyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ve İbn-i Selebe'nin zekatını bundan sonra Allah Resulü kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir de kabul etmiyor. Hazreti Ömer de hayatı boyunca bir sahabi iken mal sebebiyle zekatını veremediği için mal sebebiyle ne yapmış oluyor? Kesinlikle kaybedenlerden oluyor. İşte ilk rızanın elde edilmesi mutlaka kazancımızın %2,5'unun zekat olarak başkasına verilmesidir. Buna itaat gerekli. İtaat edersek o zaman ne oluyor? Şükrümüze eda etmiş oluyoruz. Ve in şekertüm. Yani şükrün ilk başlangıcı budur. Mutlaka kul hakkının verilmesidir. Onun için Şahin Şaban Hazretleri Allah rızasını itaatte. Eğer siz buna itaat ederseniz o zaman şükrünüzü eda etmiş olun. Şükredenlerden de Allah razıdır birinci safa rızayla. O birinci safa rızayla Allah Teala ne yapıyor onu? Mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Daha sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci safa rızayla Allah ondan razıdır. Ne yapıyor Allah Teala onu? Tezkiye ile kendisine ulaştırıyor. Onun için Allah Teala'nın kanunu İbrahim 7'de ve in şekertüm lazidennekum. Şükrederseniz arttırırım Allah'ın izniyle. Öyleyse itaat mutlaka dua kimin duasını Allah kabul ediyor? Şükreden kişinin duasını Allah kabul ediyor. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu duada Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlak surette Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor ve ileride halkın içine işte kimdir Allah'ın edep dairesinde hareket eden? Allah'ın dostu olan. Allah'ın dostu olan kişi Kur'an'daki emirlerin hepsine itaat eden, yasakları işlemeyen bir vasıf kazanıyor. O da diğer insanlara o konuda en üst seviyede örnek oluyor. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabiyetini yerine getiren ancak zekatını vermeyen kişi yozlanmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabiyetini yerine getiriyor ancak zekatını vermeyen. İşte zekat verilmediği zaman o zaman aslında itaati yerine getirmiş olmuyor. Otomatikmen yozlaşmaya başlıyor ve farkında değil. Bu sefer Allah'a yaklaşabilmesi için bizim etrafımızdaki insanlara olan hizmetimiz Allah'ın yardımını celbediyor. Allah'ın yardımı o kişinin zikrinin artırmasına sebep oluyor. Eğer o kişi taviyetin gerçekleştirmiş olmasına rağmen kul hakkını vermiyorsa, o zaman yardım azalıyor, yazdım o kişinin zikirsizliğine ve yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm, rahmet ve berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizle öpüyorum inşallah hocam. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum. Allah'a ne kadar güvenirseniz sizi o kadar rahat şartların içerisine alır. Sözünün muhtevasını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizle öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm, rahmet ve berekat.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan güvenimiz zikrimize paraleldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Ve daimi zikrin sahipleri olduğu söz konusunda aç karınla yuvanızdan çıkarsanız, mutlaka hem kendi karnınızı hem de yavrularınızın karnını doymuş olursunuz. Yani siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. Allah sizin içinse o zaman sizi en güzel şartlar içerisinde hayatı nasip eder ve en güzele ulaştırır. İşte hadis-i şerife, eğer siz Allah'a gereği gibi güvendiyseniz, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani Allah sizi en güzel şartların içerisine sokacaktır. Ama sizin Allah'a olan güveniniz, güveniniz neye paraleldir? Güveniniz de Allah-u Teala'nın zikrine paraleldir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Hani Efendimiz her zaman söylüyor, ne kadar köfte o kadar ekmek. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ ederken en çok sorulan soru, siz Kur'an okudunuz mu? Okul okudunuz mu? Şeklinde geliyor. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ve sahabenin hepsi okuyor yazar değildi. Okuyor yazar olanlar vardı, yazar değildi. Dolayısıyla bu dünyayı Allah'ın medresesi olarak düşünmek gerekiyor. Ve doğar doğmaz herkes istisnasız Allah'ın medresesinde ders alıyor. Bu aldığı ders kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek istediği muhtevayı ifade ediyor. İki tür insan var bu dünyada. Bir hayrı ve şerri bilmeden yaşayanlar, bir de hayrı ve şerri Allah'tan öğrenerek yaşayanlar. Hayır nedir? Derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Her an insanın kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler noktasında Allah katında bir yeri vardır. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka hayırları şerlerinden fazla birisidir. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse mutlaka şerleri hayırlarından fazla olan birisidir. Dolayısıyla ilk etapta o kişi Allah-u Teala ya cennetine ya cehennemine. Ama neye göre alıyor? Kazandığı derece pozitifler, negatif dereceler. Kişinin günahı ne olursa olsun, kainat kadar günahı olsun, o kişi Allah-u Teala pozitif derece noktasına ulaştırabilir mi? Evet, o her şeye kadirdir. Kalben ulaşmayı dilediği takdirde Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse kainat kadar günah oldu. Günah örtülmesine sebebiyle kainat kadar sevap oldu ve günahlar sıfırlandı. Günahı sıfır olan kişinin gideceği yer elbette Allah'ın cenneti. Çünkü bizi cehenneme götüren günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Artık günahımız yok. O zaman ilk etapta Allah-u Teala bizi bu dilek sebebiyle cennetine alıyor. Yaptığımız diğer hayırlar devamlı bize mutluluğu tattırıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın siz okuma yazması yoktur dediği zaman Allah'ın dersini almayacak diye bir engel yoktur. O Allah'tır, her şeye kadirdir. ve bizi bu şartların içerisinde eğitime tabi tutuyor. Nitekim en üst seviyede Kur'an taşıyıcısı Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve ona da Allah Teala ne diyor? Ankebut 48'de senin okuma yazman yoktu diyor. Bizzat Allah söylüyor. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onun eline yazmıyorsun. Öyle olsaydı batıldakiler şüphe ederlerdi. Öyleyse okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e kim öğretti? Allah öğretti. Ama okuma yazması yoktu. Fakat Allah öğretti. Şimdi her devirde de devrin imamını Allah öğretiyor. Siz okudunuz mu? Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrendik. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Devrin imamlarının okuma yazma şartını Allah uygun görmüyor. Yani şart koşmuyor bu ayet gereğince. Dolayısıyla Allah onları seçiyor ve tasarrufunu alıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah onlara öğretiyor. Nitekim nasıl öğrettiğini de Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i nasıl Allah öğrettiğini. وَلَا تُحَرَّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiriyor. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek Cebrail Aleyhisselam'la beraber dinini hareket ettirme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُ وَقُرَانُهُ Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Yani biz sana onu öğreteceğiz. Feiza karanahu fetebi Kur'an'a. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Sümane emeni beyanehu sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde kutsal kitapların açıklamasını Allah gerçekleştiriyor. Kime yapıyor bunu? Devrin imamına. Devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Devrin imamının öğrencileri kimdir? Devrin imamının öğrencileri Kavim Resulleridir, Devrin İmam'ın öğrencileri, Veli Mürşitlerdir, Vekil Mürşitlerdir. Hepsi onu temsil ediyorlar ve diğer insanlar da onlardan öğreniyor. Dolayısıyla okudunuz mu, okul okudun mu? Biz Allah'ın üniversitesinden mezunuz diyecek. Yani daha doğrusu Allah'ın üniversitesinde okuyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. 79. Âl-i İmrân 79. Âl-i İmrân suresinin 79. ayet-i kerimesinde bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra bütün devrin imamları Allah-u Teala kitap veriyor, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor. Sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kullar olun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu hadisinde? Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğreten. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kendisini Rabbe adayan Rabbanilerdir. Rabbani kendine Rabb'e ademiş kullar olun. Biz de kendimizi Allah'a adayan kullarız ve bu standart içerisinde muhterem efendimizden devrin imamdan öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz diyeceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hicr suresi 26-27. ayetlerini açıklar mısınız? Lakad halaknel insane min salsalin min hamain mesnun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şeklinde bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halkettik. وَالْجَانِ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُمِ Ve cinleri daha önce dumansız ateşten yarattık. Yani cinler insan yaratılmadan melekler ve cinler yaratılmıştı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim abi, muhterem hocam, günümüzde dua yazılı yüzükler, kolyeler ya da duvara asılan dualar, evlere, iş yerlerine asılan dualar çok yavaşta yazılı dualar üstümüzde taşımanın ya da evimize asmanın bir biz tasavvuf ehline ya da tasavvuf dışı insanlar herhangi bir faydası olur mu? Hayır. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte Diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden bir tanesi, ya Resulallah, biz onu eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah gelip evlerdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onların elinde Tevrat var, İncil var. Bunların ne işine yarıyor? Öyleyse onların yanında olmasına, üzerinde taşımasına rağmen içindeki muhteva ile amel edilmediği takdirde hiçbir faydası olmaz. Allah Teala üzerinde Kur'an taşıyanlara bakmıyor. Bak sen işte her tarafın Kur'an yazılı kolyeler ve şunlar bunlar sende var. O zaman onun hatırına ben seni korurum. Hayır. Devamlı kalbe bakıyor. Allah'ın koruması kalpteki bir dilekle oluşuyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'teki Allah'ın garantisi ona göre çalışır. Men kâne yercu likâ Allâhi fe nâcerâ illâhâ. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim başka bir ayette Kehf 110. Kul ene beşerin müslüküm. De ki ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Bana Allah bana vahid. İlâküm vahid. İlâhın vahid. İlâhınız tek mi? Men kâne yercu likâ Rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel yâmel amele salihen. Salih amel işlesin, zikir yapsın. İşte kalpten ulaşmayı dileyen ve zikir yapanlara Allah'ın yardımı ulaşır. Yoksa üzerinde kolye taşıyan şu bu. İşte iblis insanları hep kendine faydasız şeylerle oyalandırıyor ki vakit geçsin, bitsin. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı nasıl güçlendirir? Açıklar mısınız lütfen? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, evvel insanın yapısına bakalım beraber. İnsan zahiri alemet olan bir fizik bedenle yaratmış. Merzah alemine ait olan bir nefsi Allah dizayn etmiş. Ve secde 9'a göre Allah ona ruhundan üfürmüş. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Yapısındaki 19 haslet sebebiyle zaten %100 Allah'a bağlı. Bizim içimizde olsa da %100 Allah'a bağlı. Allah'ın bizde bir emaneti. Gelelim fizik, beden ve nefs. Fizik, beden ve nefs primitif halde. Başlangıç noktasında nefsi emmarede muhtevasında 19 tane afet var. Kime nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik hepsi bunlar ve bu nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle cehennemde rehine. Müddessir 38, 39, 40. Cehennemde rehine. Ama bu rehinelikten kendisini kurtarabilenler kurtarabildiği miktar kadar nefs de Allah'a yakın oluyor. Evet. Dikkat ederseniz cehennemde rehine olanların özelliklerine bakıldığı zaman namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar vesaire, bunları yapmıyorlar. Ama şimdi ne diyelim? Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala bu talebi onun nefsinin manevi kalbinde gördü. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek o kişinin zikir yapmaya başladığı an katından rahmet ve fazlın kendisine gelmesi demektir. Nitekim Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yenlezine amenu en tahşa kulubun zikrillahi ve ma nazer minha. Ankebut değil, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, pardon. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde huşu duyma zamanı gelmedi mi? Bakın hemen kişi kalpten ulaşmayı deleyip zikre başladığı an Allah onu huşuya ulaştırıyor ve huşu sahibi kişi namazı huşu içinde kılıyor. Ve o huşu o kişiyi Allah'a bağlıyor. Ama bu huşunun artan oranı kadar da Allah'a bağlılığı artıyor. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı. Sevgiyi arttırıyor ve bağlılığı da arttırıyor. Kişinin kalbindeki huşu miktarı kadar o kişi Allah'a bağlı bir insana girer. Mesela %2'lik rahmet kalbinde taşıyan kişinin Allah'a bağlılığıyla %51 kalbinde nur taşıyan kişinin Allah'a bağlılığı aynı değil. Diğeri ondan %49 daha fazla. %2'lik rahmet taşıyan kişiden %51 nur taşıyan %51 nur daha fazla bağlı. Aşağı yukarı nefsin manevi kalbindeki 19 afeti Allah-u Teala kontrol altına almış ve daha bağlı. Bu bağlılığın %100 artış gösterdiği yer, nefsin de 19 afetin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin gerçekleştiği bir yerdir. O zaman o kişi %200 Allah'a bağlı, Allah'a kendisini adayan, Allah'a %100 teslim olan bir kişiyle karşılaşırız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk falanla bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hikmet. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet kavramının muhtevası nedir? İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiye hikmet sahibi kabul ederler. Ancak hikmet o değildir. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkarır. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala Bakara 269'da yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ulavul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Tabii ki o dilediği layık olan kişidir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu ulu'l-elbab'tan başkası tezekkür edemez. Yani ulu'l-elbab'ın aslında hikmet sahibi olduğu da ifade ediliyor. Üç sonuç şartına ilaveten dört tane vasıf şartı vardır. Bu kişi kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir 2, 19 faziletin sahibidir 3 ve daimi zikrin sahibidir 4. İnsanlarla arasındaki ilişkide hikmet sahipleri en üst makamı işgal ediyor. Ulu'l-elbab da hikmet sahibidir. Muhlisler de hikmet sahibidir. Salihler de hikmet sahibidir. Ve Allah-u Teala hikmet sahibi alimleri derken irşada memur ve mezun kulluğu veli mürşitleri, veli resulleri en üst noktada devri imanı ifade ediyor. O halde eğer Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır diyorsa, Allah Teala hikmet sahibi alimi irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşatta vazifeli olan hikmet sahibi alimin ilim meclisinde bulunmak, onların ölü bulunan kişilerin ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Kimin kalbi diriliyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Hikmet sahibi alim ne yapıyor? Hikmet sahibi alim de Allah'a davet ediyor. Hikmet de Allah'a davet ediyor. İşte Nas suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اُدْعُوا اِلَى سَبِيلَ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَمَوْزَةِ الْحَسَنَةِ. Öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yoluna davette baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yere düz bir çizgi çizdiğini görüyoruz. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde doğru zannettikleri yanlışlara davet eden şeytanlar var. Kendileri ulaşmayı dilemeyen Başkasının dilemesine mani olan insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi bir insanın mutsuz olma ihtimali var mıdır? Dikkat edin, güzellik ve çirkinlik tamamen sizin iç dünyanızdadır. İç dünyanıza yansıyan şekliyle her şey hüviyet kazanır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman hikmetin mutlulukların bir başlangıç noktası olduğunu görürüz. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe ulaştığınız yer burasıdır. Burada bütün düşmanlıklar bitmiştir. Sulh ve sükûne ulaşmışsınızdır. Ve ondan aldığınız o hazı, mutluluğu, huzuru başkalarına da aktarmakla vazifeli oluyorsunuz. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişi, nefsinde afetler yok, şeytan tesir edemiyor. Öyle olunca tamamıyla o her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendiriyor ve her şeyde huzur ve mutluluk yaşıyor. Onun mutluluk huzurun dışında bir şey yaşayabilmesi ancak kalbinde afetlerin var olması, şeytanın da bu afetlere tesir etmesine bağlı. Ama afetler temizlenmişse, şeytan artık o kişi için bir gazı açıysa, o zaman o daimi zikirde huzuru ve mutluluğu yaşıyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dinin insanlara açıklanmasında hikmet sahibi alimlerin rolü nedir? Evet, çok seviyede görev sahibi olanlar hepsi hikmet sahibi alimlerdir. İster devrin imamından bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster kavim resullerinden bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster veli müşrikten bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. Devrin imamı, o Allah'ın kendisine söylettiğini söyleyen, yaptırdığını yapan, Allah'ın tasarrufunda olandır. Ve Allah-u Teala ifade ettiğimiz gibi irşatla vazifeli kıldığı herkes hem öğütle hem de hikmetle Allah'a davet ediliyor. Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in Ed-din-i Nasihatin, Ed-din-i Nasihatin, Ed-din-i Nasihatin, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır deyince kimler için? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, idare için ve tüm Müslümanlar için nasihattir. Öyleyse evvela nasihatla Allah'a davet ediliyor ama arkasından hikmetle de Allah'a davet ediliyor. Nasihatle Allah'a davet, hikmetle Allah'a davet. İkisi de bir hedefe insanı ulaştırmak, kamil insan kılmak içindir. Fussilet suresinin 4. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in amin olanlar için şifaat ve hidayettir. Hidayettir. Şifa ve rahmettir. Ve hikmet sahibi olmak Allah-u Teala'nın da bir vasıf kazanmaktır. Onlar ancak Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Evet, onun için Mevlana diyor ki haktan alır, halka veririz. Onlar Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler hakka. Haktan alıp halka verilmek. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma yazması yoktu. Ama bütün Arap kavmine Kur'an-ı Kerim'i o öğretti. Dini ancak Allah'ın anlattığı ve kendisine başkalarının anlatma yetkisi verdiği insanlar anlatabilir. Her devirde anlatan ve anlatılan insanlar vardır. Ama hikmet sahibi olmayan kişi için bu geçerli değildir. Hikmet sahibi olmayan insanları tereddütte bırakabilir. dinimize girmiş hülyalardan bir tanesi de siz Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapabilmek için 11 tane ilme sahip olmak gerekli. Onu da ancak peygamberler yapar diyerek insanlara Allah'a giden yolu kapatıyorlar. Halbuki önemli olan Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığıdır. Ve her devirde devrin imamının dışında 7 safa varis vardır. Devrin imamı asaleten bir nebi resulü olabilir. Onun olmadığı dönemlerde devrin imamı vekaleten bir veli resul olabilir. Ama onun dışında 7 grup varis var. El ulema ve rasatil enbiya. Onlar hikmet sahibi alimler, nebilerin varisleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle, bütün alimlerle değil, 5 şeyden sakındıran ve 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, şumanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. Öyleyse başlangıç noktasında kişi gizli şirkte. Riya gizli şirktir. Riyadan ihlasa, ihlas Allah'a daveti içeriyor. Allah razı olsun. Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan kişinin kalbi yapısı 3 şekilde olabilir. Kalbinde zey olan, kalbi hasta olanlar, kalbi rasyon olanlar ve ulul elbab. Bunlardan sadece Allah'ın yetkili kıldığı ulul elbab. Rasihun da ve kalbinde zey olanlar da kurtuluşta değil. Kalbinde zey olanlar teşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yaratıyorlar. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbür taraftan ilimde kökleşmiş olan insanlar da muhkem müteşabih ayetler hepsi Allah'tandır. Ama onları da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Emaniyeyle bir muhteva içindedirler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerin meclisinde bulunmanın, kelamlarını işitmenin üzerimize farz olduğunu ve ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Hikmet sahibi alimlerle, mürşitlerle bir arada olmak, onlara tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Tabii içimizde zaten bir Allah sevgisi, peygamber sevgisi var. Ama tam şartıyla yapamadığımız için üzülüyoruz yavrum.
3: Tabii ki vardır. Bence onlarla olmak da çok güzel bir şeydir herhalde. Keşke herkese rast gelse de işte onu anlamak biraz.
1: Dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
4: Diyanet Vakfı'ndan dinleyeceğiz. En sağlam, en güvenilir yerler Diyanet Vakfı.
1: Peki Allah'ın tayin ettiği mesela mürşitler hakkında ne düşünüyorsun?
4: Günümüze kalmadı. Günümüze var oldu desek yalandır. Onlar ermiş evliyalardan onlara ait vakıflar var.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır bugün? Neden Hayır. yoktur?
4: Kapatmamış. Bütün kapılar açıktır. Kapatmış olur, ahiret olur.
1: Peki neden bugün günümüzde evliya yok o zaman?
4: Evliyaların olmaması çünkü evliyanın olmaması peygamberler var. Peygamber vasıtlı kitaplarımız var, Kur'an var.
1: Siz de bir evliya olabilirsiniz.
4: Ama evliyanın vasıfları, şeyleri, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okunmuş, yani bilgili.
1: Ama mesela
4: ilim, irfan, fıkıh gören insanlarız. Yani bir işi okuyan ve okumayan bir mi?
0: Misafirimiz evliyaların vasıfları, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okumuş, bilgili, ilim, irfan gören insanlardır. Evliyalık çok bilgi sahibi olmakla kazanılan bir vasıf mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre evliya olmak bir dilektir. Başlangıç noktasında herkes gizli şirktedir. Ve Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ الْعِلْمِنْ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Onu bir ilim üzerine, faydası ilmi üzere Allah'a delalette bıraktı. Önce Nebiliya Sultanı Peygamber Efendimiz faydası ilimden, yükseltmeyen amelden, doğmak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Allah Teala her devirde insanları Allah'a davet eden Allah'ın dostları var. Yunus 62-63'te اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَلِينَ Allah'ın verileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler var. İşte bu en büyük kurtuluştur. İsa Allah'ın verileri Fevzul Azim'e ulaşan insanlar. Ama bidayeti Sümer 17'ye göre bir dilek. İki tür insan yaşıyor. Allah'a davetle muhatap olduğu zaman Yunus 7-8'e göre dünya hayatını tercih eden, Zümer 17'ye göre de Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştiren, Allah'a tercih eden kişi. Kim Allah'a tercih ederse Rum 31'e göre Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Takva sahibi olan, şirkten kurtulan kişi Şura 13'e göre mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de iki ilim çeşidi var. Faydalı ilim ve faydasız ilim. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun alacağı bütün ilmen onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Her şey Allah'a dost olmakla başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu, yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Ermiş evliya olmak da ancak nefs sezgisiyle gerçekleşir, ama ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın dostudur. Ve Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak üzere yaratmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten uğra çıkartır. Ama kafirler de, onlar şeytanın, tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
2: Vücudumuza sağlık sağlar, huzur sağlar.
4: İnsan ruhen bedenden depresi şeylerden arındırır. Aynı hani yoga falan yapılıyor ya, onun aynısı işte. Onun vasıfları, şeyleri aynı orada toplanıyor, namazda toplanıyor.
3: Kalben huzur. Çok güzel bir şey. Yani biz zaten onu hep geçiriyoruz içimizden. Hep sürekli onunla beraberiz. hani açık olabilirim ama onun şeyinin farkındayım yani. Allah ismini söylediğimiz sürece kalpten o böyle içime bir huzur dolduğunu hissediyorum.
1: Devamlı zikreden insanın Allah ile ilişkilerinde, başkalarıyla olan ilişkilerinde neler, Allah ile zikretmek toplumda ruhen bedenen çok iyi, ahlaken çok iyi. Çünkü Allah'la beraber olan kişi ahlaksız olmaz, huysuz olmaz. Allah'ın vasıflarını bildiği için toplum içinde daha makbul, daha bilinir kişi olur.
2: Ben bazı çok üzüntülerim var. Hep bu ibadetle kendimi yendim. Bu beni ibadet kötü yollara işittirmedi yani. Dedi ki bu dünyanın zaten sonu yok. Bu öte dünyada şey yapma diye. Onun için hep ibadet beni her şey önüme çıkan kötülükleri engelledi yani.
1: Peki siz zikrediyor musunuz mesela Allah Allah Allah?
4: Zaten Allah'a Allah'ım derse zikretmemiş olsaydık yani ayakta duramazdık. Kuşlar, yapraklar her şey Allah zikreder.
0: Bir misafirimiz benim çok üzüntülerim var. Hep ibadette kendimi yendim dedi. Ben insanın yaşadığı üzüntülerde kurtaracak en önemli ibadet nedir? Tabii ki zikir. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan dış düşman olan şeytan, nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle insanı hep devamlı huzursuz ve mutsuz kılar. Kim zikretmiyorsa şeytan onun dostudur. Zuhruf 36'da "Men yahşu an zikrurrahmani nukayyid lehu şeytanen." Rahmanından kim, zikrinden kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikir yoksa kişi şeytanla beraber, şeytanın kuludur. Ama kim Sümer 17'ye göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmişse o zaman Allah Teala o kişiye zikri sevdiriyor ve o kişi ulaşmayı dileyip takva sahibi olması hasebiyle yavaş yavaş tedrici basamaklar içerisinde mutlulukları yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Bir, Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı zikrullah'tır. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Bizi mutsuz eden şey, iblisin yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiridir. Şeytanın hegemonisinden kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya eğil olur. Böyle bir şey için ilk tavsiye edilmesi lazım gelen şey, zikirdir. Allah-u Teala bu sebebe değerli olarak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Tekrardan hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu bizler

0: ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani zikrin başka bir adı da hikmettir. Allah Teala demiş oluyor ki Allah Teala ölü kalpleri zikirle diriltiyor. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kördür. Kalpleri de ölüdür. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dünyaya göre dirilmiştir. Ama henüz ahirete göre ölüdür. Fakat ne zaman daimi zikre ulaşırsa o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbi daimi zikirle dirilmiştir, hikmet nuruyla dirilmiştir. O 4 tane sonuç, 18 şey, 3 tane sonuç, 4 tane vasıf şartının sahibidir. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sümmün bükmü umyün fem la yercun. İsra 45-46'da ise Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen, Allah'tan sadece dünyalık isteyen ama ahirete inanmayan kişinin baş gözüne icabına müstere kulaklarına vakra kalplerine kinet koyuyor. Huzurlar da kapanıyor. Bakara 6-7'de ilgisiz kaldığı zaman hastaları Allah'a Teala engel koyuyor. Ama Enfal 24'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenü istecibu lirrahi Resulü izade hakmü limay yorgum. Allah ve Resulün davetine icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes yedi inanç şartının sahibidir. Ve yedi kalp şartının sahibi yedi nimetle ikinci kez dirilme noktasına gelir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. İnsanlar hikmet sahibine anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse içlerinde Allah'ın güzelliklerini yaşama arzusu duyacaklardır. Ve de hemen Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte yeni bir dünyaya kapılar açılır. Hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. İşte sahiyat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet etsin. Davete icabet edenler hikmet doğruyla kalpleri dirilenlerdir. Mesela şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz, dinlediğiniz zaman kalbinize eğer Allah'a ulaşma dilemek diye bir talep oluştuysa işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Başlangıçta herkes sağır, dilsiz, kör, ölüdür. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman o ölü kalp diriliyor Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet sahibi olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Huzura ulaşmak.
1: Ya bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır. Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Allah'la beraber Allah korkusu olduğu zaman Allah'ın sevdiği kullar oluruz.
3: Dualarımız ulaşır. Yani dediğim gibi içten dua edersek, kalben onunla konuşabilirsek, yani onların ulaştığına inanıyorum. Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum.
1: Peki Allah Teala bunu bir tek bir dileğe bağlamış. Diyor ki Yunus Emre, dervişlik bir dilektir. Dileğine düğün dernektir. Siz de o dileği yapmak ister miydiniz?
2: Tabii tabii. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Amanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerin arasına al ya Rabbi. Ben de huzurlu olayım.
3: Emanet olan ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim inşallah.
1: Ne hissettiriyorsun?
2: Çok ruhu böyle çok bambaşka huzur. Sanki bir şeye emanet vermiş gibi bir huzur, bir rahatlık hissediyorsunuz.
3: Huzur, yani şu anda kalbim böyle çok güzel, ne bileyim, huzur hissediyorum yani. Evet. Çünkü Allah'tan bahsettik. Sizlerle tanıştık. Sizlerle çok güzel enerji verdiniz. Güzel, şu anda iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum.

0: Misafirimiz Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen ver dinlediğine inanıyorum. Bizleri duyan işten Rabbimizden en çok neyi istemeliyiz? Tabii ki duayla Allah'tan talepte bulunabiliriz. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah-u Teala bizi yaratandır. Bizden hep ona müracaat etmemizi, ondan dua ile bir şeyler talep etmemizi ister. Bu bir farzdır. Bu hepimizin üzerine vazifedir. İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua vardır. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayan şey, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Uygun görüşeniz bir sualim olacaktı. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetler var. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Maddi nimetlere karşı şükretmemiz isteniyor bizden. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği her şeye şükretmemizi. Ama manevi nimetler var. Allah'ın nurları. Ona da Allah-u Teala hamd etmemizi emir buyuruyor. Allah ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Şükredenler hidayete ermeyi dileyenlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şükredenlerden olmak için hazırdır. Allah yolunda ilerlerken Allah'ın bizi ulaştırdığı basamakta hep daha çok şükreden birisi oluruz. Şükrün en üst boyutuna ise hikmet ve ötesinde ulaşılır. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikre ulaştığımızda da Allah'a devamlı şükreder hale geliriz. Ama şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Allah'ın manevi nimetlerine de hamd etmeliyiz. Onların artması için de Allah-u Teala'ya dualarda bulunmalıyız. Allah-u Teala Lokman Suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَا الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرَ لِلّٰهِ Demek ki şükrün bütünlendiği nokta hikmete ulaştığımız nokta. لَقَدْ عَتَيْنَا الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرَ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِينَ حَمِيدٍ Kim küfrederse de Allah Teala onun küfründen müstahidir. Öyleyse şükretmek asıldır. Vallahi İbrahim suresinin 7. ayet kelimesinde وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer olay buysa Allah Teala İbrahim 7'de şükrederseniz nimetimi arttırırım. İnsanlar bu dünyada Allah'ın bize verdiklerini ya küfreder ya şükreder. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın bize bu zahiri anında verdiklerine karşı onun emrine uygun kullanmamızı yerine getirenlerdir. اَلَّذِينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَلَامِيلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Malların Allah yolunda infak eden hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Bunlar Allah-u Teala'nın kendine verdiklerini şükredenler ve bunun karşında Allah'ın en üst seviyedeki derecatını alan insanlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bugün konumuz hikmetti ve Kur'an muhtevası içerisinde hikmetin geniş yelpazede nasıl yer aldığını ayetlerle sizlere açıklamış olduk. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
8: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
9: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
10: Ölmeden önce
11: emanet olarak verdiğin ruhumu
10: yaşarken
12: bu hayatı yaşarken
11: dünya hayatını yaşarken
12: sana ulaştırmayı diliyorum.
13: Sana ulaşmak istiyorum.
10: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
14: Kalpten diliyorum.
15: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
16: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
17: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
18: Dost olmak istiyorum.
19: Dostlarından olmak istiyorum.
20: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
21: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
22: Kabul et inşallah, amin.
23: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen böyle dua edincik yani.
24: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır, ama onların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz, ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle Fırka-i Naciye'den olanlar var, İsraillerden de Fırka-i Naciye'den olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. اِتْفَ بِلَّتِي يَحْسَنْ Seyyati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa, daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytanı en yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ. Ve yüseddikum an zikrillâhi ve anesselâd. İblis, insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu, onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle onların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı, ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Size ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayette ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş Muhterem Hocam, tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki, يَسِرُوا وَلَا تُعَسِرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümlüyüz, ve la yürüdü bükümlüyüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cevher hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son kitabı Kur'an-ı Kerim'i iblis değiştiremiyor. Çünkü onun muhafızı Allah-u Teala. Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزُمْ Bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis, unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı Ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki safhayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı, yani bu ul-azm nebiler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeşim, muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçektir? Size açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var. Ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'laşır. Fizik vücut teslimi insanın beş şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. Yedi hedef emrin yedisi de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk iki vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenip yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Yedi şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu yedi şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. Yedi tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak, Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed Cedi'de İnten sunna la yensurakum yusabbit ahtamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerinin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesinin daveti, nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah-u Teala buyuruyor ki, şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman, birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar İblis'in tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İhlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde ruhun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da nefs sezgisi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs sezgisi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmetliğiyle inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim, bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor, 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, İç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, üç alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın taneti müşride tabi olacak ve Allah Teala'nın farz kıldığı zikir, emni bir muallif, nehl-i müker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah Teala'nın emri budur. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının son, her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an ruhunu ihtiva eden Asr suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış, bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında imani hakiki geliyor. Sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat. Öyleyse her Müslüman imani hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması, bakın en başında imanla hakik geliyor, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi, günahların örtülmesi, ikinci kademesi, salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi, günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında imani hakik gelir, sonra ameli salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler, ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında imani hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İmani hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki: "İn tusmu ila men yu'minu bi ayatina." Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ve Müslüman işte onlar bize teslim olanlardır. اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinden farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sulanı buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının
sahibi olan, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik hücum kumandanı akıl aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecat kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarda kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlara şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman

başlangıç noktasında insanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah-u Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet, el-Hak esması ile devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi el-Hak esması, birisi el-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatap olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder. Allah-u Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinize dilemeyenlerden bahsederken musibetlerden ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah-u Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşılığında kalp katılaşıyor. Karanlıklar kalbe giriyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hak şerleri hayır eyler. Mesela ellerinde takdim ettiğiniz günah işlemişiz, derecat kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derecat kaybetmişiz.

0: peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kula musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derecet kaybetmiştir. Kiramen Ketren Ömerlikleri de yazmıştır. Kula musibet hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiramen Ketren Ömerlikleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah-u Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sevgili musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah-u Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasret değerlerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ مَمُنَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler. سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا Sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Demek ki hak müminler mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat ederler. Mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. İşte onlar sadıklardır. Şimdi demek ki Allah'a yaklaşmanın bir kanadı da mal ile cihattır. Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Her 7'li basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah-u Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah-u Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2,5'unu teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'ta zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diğerleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci yedili basamak itibariyle her şeyden evvel Allah-u Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz, o sermayeyi çalıştırdığı an, o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci yedili basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermaye ile bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermaye ile sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'a Rum 39'a faize verilen para artmaz. Ama zekat Allah-u Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü yedili basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da İhtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah-u Teala ona verecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala mal ile cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali. Şuur nedir? Şuurlu varlıklar neler? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza, şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına gelir. Bilinç. Bilinç yani o konunun bütün günlerine kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meredin fezadahumullahu mered. Ve lehum azam mimma kanu yuksibun. Bakara 11'de ve ziyakalelim la tüfsülü filerdi. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyin başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz. Biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah Teala şöyle buyuruyor 12'de. Ela innehumul mufsidun velakin la yeshurun. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler o konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar, ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü Sura-ı Fırış'tan sonra alacağız. Evvela birinci Sura-ı Fırış'ta Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümküntüm emmâten fahyâukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci Sura-ı Fırış'ta herkes, ölenler zaten ölmüştür. Diri olanlar da ölüyor. Ve birinci Sura-ı Fırış'ta herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah-u Teala ikinci sürahı fırıyor. İkinci sürahı fırışta tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitüküm. Sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sürahı fırışta sümme yuhyüküm. Sonra diriliyorlar. Ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetini alıyor. Zalimleri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatını kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Cin suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tüm Hocam adalet denince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah-u Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaçlığına elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazan tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi, Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. 8 değil, 48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan elinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Bizi, hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş neyledir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden evliliklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü, dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayatı olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında Kiram-ı Kattim Hazretleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişiyi Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güvencesi altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi, huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak o vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor, bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
3: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir? Hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes teklifle sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'min Suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مِنَ الْمُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür. Allah'ın rahmetine ümit kessen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnededir, zalimdir, cahildir. Ama biliyorsunuz, bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38 ve benden size hidayet gelecek diyor Rabbimiz Taha 123'te. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse delalette olanların hepsi hidayete muhatap oluyorlar. Ya hidayetçinin getirdiği hidayeti dinleyecekler veya dilemeyecekler. Dilemeyenler delalette kalıyor. Dileyenler, hidayeti dileyenler, Allah'a yönelenler, onlar Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dinlemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse o zaman delaletten kurtulur. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan birisidir. Felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsurdur. Felah cenneti müjdeler, hüsran cehennemi işaret eder. Kalın çizgilerin felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartılarının günah tartılarından ağır basmasıdır. Hüsranda olanlar ise günahların sevaplarından fazla olması halidir. Ama dediğim gibi kişi ancak takva sahibi olursa Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenun tettekullaha yec'alekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَ اَمَالُكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual, ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual, bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amenü olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise lika Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Şimdi bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerini ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amenü olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Evet, ameni olanlar. Bir, ıslah edici amel işleyenler. İki, hakkı tavsiye edenler. Üç, ve sabrı tavsiye edenler. Dört. Eğer olay buysa, o zaman muhtevaya baktığımız zaman Vel-Asr suresi Vel-Asr innel insan illa fi husr. İnsanlar hüsrandadır. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31 insanlar şirktedir. Münibine eyleyi ve takku ve akimü selah ve la tekunu minel müşrikîn. Öyleyse şirktedir. Şirkten kurtulduğu yer. Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır. Amin olduğu yer. Şirktedir. Allah'a yöneldiği yer. Rum 31'e göre. Ve takva sahibi değildir. Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer bir tek dileğin sahibi olduğu. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a yöneldi. Enfal 29'a takva sahibi oldu. Hasr suresinin 2. 3. ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettiğinden fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta filhal müminun ellezine hum fi salatim kâşûn. Kimlerdir? Hatta filhal müminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? Ellezine fi salatim kâşûn. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var. Bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah iki yönlü olarak karşımıza çıkar. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah-u Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Fikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Kataflaha men zekaha. Nefsini tezkiye eden felah olmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. Yedi safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman birinci safa felah kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması Mümin 102. İkinci safa felah mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği. İkinci safa felah. Üçüncü safa felah nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunların hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet, Allah'ın rahmeti Allah'a ulaşmayı dilemekte. İkinci kat cennet, nefs seskesiyle, mürşide tabi olduğu yer. Üçüncü kat cennet, kalp temizliğiyle nefs seskesini yapıldığı yer. Dördüncü kat cennet, Müslümanlara olan rahmetiyle. Ve beşinci kat cennet, daimi zikirle. Altıncı kat cennet, ihlasla. Ve yedinci kat cennet, iradenin de Allah'a teslimiyle. Yedi tane, yedi safa felah söz konusu. Üçüncü sual, namazların huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerinin yok olmasına, tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek, yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz, Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayetel Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken hep öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
4: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karınca duası, Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyorum.
2: Anlıyorum. Yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
2: Ya Rabbim, ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Tamam ablacığım, biz yok.
1: Niye etmiyorsunuz?
4: Şimdi ben diyorum, ben şurada oturdum zaten, evden buraya gelene kadar ben 50 kere Elham-ı Şerife okuyarak geldim.
0: Bir misafirimiz, Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i kerimede Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi, Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz, ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır. Dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime, kim bizden dünyayı talep ederse veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor. Fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi, Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o hayreti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa, dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret ise bizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerin zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse kişinin davet, Allah'ın davetimize icabet etti, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı ki bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi veya Allah'a teslim olma talebi hangisi derseniz deyin, onu dileyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşid de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor, ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetine Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım, insana bir darlık musibet sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken, otururken, yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah'a verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık hatalarını zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de اُلَٰكَ لَهُمْ نَسِيمٌ مَا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَيُّ الْحِسَابِ. Ama 201'de رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah-u Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rad 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini, hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller, o zincir kopmadan bugüne kadar?
2: Mutlaka, mutlaka. Allah'ın sevgili kulları var. Onları yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içinde, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
4: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var, kitapları var.
1: Bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet, her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
4: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
2: Evliyalara saygımız sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceğin insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyor dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da velleysen insan ilamasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve katılmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk için hak ile, hak için halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaleten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah-u Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah-u Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah-u Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve neyler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak, o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç önce ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi yedi tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165 müjdelici ve erci Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4 ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36 her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134. Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Resul-i Rüsvay olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar Hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz. Ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartına kurtuluş çağıracağına inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını istemem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok. Hedef yok. Ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz faydası ilmin sahipleri. Aslında evet ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Heleken nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Zikir. Şimdi temeli Yunus Emre'nin dediği gibi bir dergaha 40 yıl, 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı kim ister? Sana her gün ben sana düzgün odun getirmek O farklı bir kafa yapısı. İnsanın kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
1: Her an Allah diyen bir insan değişir mi, mutlu olur mu?
3: Olmaz mı? Olur tabii ki.
4: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah den, şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya melekü ya Allah dersen rızkın artıya diye.
2: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu, ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani yaşıyoruz ya. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
1: Peki Allah...
4: Kürsü. Evet, evet. Ha.
1: Peki Allah Allah Allah demek.
4: Gül bereket artırıyor ya. Ben... Zaten Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
0: Bir misafirimizi yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katından inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısı düşmesi söz konusu olmasın inşallah ama düşerse zikre başladığı an hasbel kader böyle bir olayla karşılaşırsa yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturup elimizi tesbihimize almak ve Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillah.

0: sevgilerimle inşallah.
1: Razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması, çıkar mısınız? Zaten zulüm demek derecet kaybetmektir. Şer derecet kaybetmektir, seyyar derecet kaybetmektir, günah derecet kaybetmektir, zulüm de derecet kaybetmektir. Öyleyse derecet kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7-8'den nellezine la yercüne likana ve radu bil hayatü dünya. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler ya cehennem. Ama En'am 160'ta Allah-u Teala ister kafir ister putperest kim olursa olsun seyahate karşılık birebir ceza söz konusuyken hasenata karşılık 1'e 10. Ama mürşidine ulaşırsa 1'e 700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecet kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece kaybettiği değer her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı 1'e 10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet, bir kere daha söyleyelim. Hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasını zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceler karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı 1'e 10'dur. Ama kaybettikleri her saniye her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybeden derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Mürşit önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve o noktadan itibaren 1'e 10 değil artık 1'e 100, 200, 300, 1'e 700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimle insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse İblis'in sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimde Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa o zaman İblis ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir

0: Farz.
1: Çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah Teala'nın Kur'an'da emirleri var, Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir Müzzemmil 8'de emrediyor Allah Teala. Ashab 41'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam. Rüyanın dinimizdeki yeri nedir? Açıklayabilir misiniz? Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. Nedir ya mübeşşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüyaydadır. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, Allah'a ulaşma dileği, Allah'a teslim olma talebidir. Sen Allah'a teslim olmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an, Rahim esması ile tecelli ederek, dört kalp şartının sahibi olarak zikre başlarsın ve huşu sahibi olursun. Huşu sahibi olan kişi Allah mutlaka mürşid gösterir. Mürşidine tabiyetle zikre başladığın an, seni huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleri yavaş yavaş zikirle azalır. Bunun manası huzurun artar. Ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle tamamen iki cihan saadetinin sahibi olabilirsin. Mutluluk nefsimizdeki afetlerin yerine faziletleri geçirmekle gerçekleşir. Mutlu olamama sebebi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemediğin için hedef emirler yok. Yetmez ibadetlerin sultanı zikir yok. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, zikre başlarsan göreceksin ki gün be gün mutluluğun artar. Ağrı'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, tabi olacağımız mürşidi nasıl buluruz açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla bunu söylüyor. Mürşide tabi olmak farz. Ama bu farzın nasıl yerine getirileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Neyle istiyoruz? Bakara 45-46. Hacet namazı kılarak istiyoruz. Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyiz. Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Neyse bu ayetlerin hülasasından hacet namazı kılarsak, hacet namazı ile mürşidimizi Allah'tan istediğimiz takdirde huşu sahibi birisi isek Allah mutlaka bize mürşid gösteriyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, davranış biçimlerinin teslimler üzerindeki etkisi var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri bizim anlık mutluluğumuza çok büyük etkisi vardır. Çünkü mutlu edersek mutluluğu yaşarız. Ve davranış biçimleri güzel ahlakı içine alır. Negatif davranışlar da kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Öyleyse çirkin ahlak amelimizin boşa gitmesine sebep oluyor. Güzel ahlak da kötü amellerimizin örtülmesine sebep oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Utuk programının sonuna geldik. Bir başka Kur'an Haram Utuk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde daha bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu rehine nasıl emanet olur? Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah Teala hükmedendir. Yaratan Rabbimiz, yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainatın içerisinde belki bir toz zerresi değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde olanların hepsini Allah Teala kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kıldı. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey, insanın dışında yaratılan her şey insan için. Allah her şeyi severek yaratmış. Ama bu severek yarattığı her şeyi de en üst noktada sevdiği insan mahluku için yaratmış. Ve insanı çok seviyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Her zaman muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela insan Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İşte bu insanın Rabbine olan en üst seviyedeki duyguları. Ama Allah Teala bizim katımızda bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ediyor. O zaman insan ölçüsüyle Allah'ın ölçüsünü mukayese ettiğimiz zaman biz Allah'ı bir ünite seviyorsak Allah Teala onun 1000 katını seviyor. Kısacası sevgili kardeşlerim, sadece insanla Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Ve sevgiyle yarattığına göre en üst noktadaki emrini de en sevdiği varlığa dönüktür. Allah'ın biz insanlar için yarattığı her şey, bütün güzellikler ona olan dönüşümüzle, ona olan teslimiyetimizle alakalıdır. Allah her zaman bizi sever ama insanlar ne yazık ki bunun farkında değiller. İşte bugünkü konferansımızın konusu emanet ve rehineyi anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalın denilen kuru topraktan ve şekillenen bir barcıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. İnsanın kalıbıdır. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte fizik vücut köle ise nefs rehinedir. Ve Allah Teala zatından bize ruhu fırmış secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte
yaratılışa baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Buna serbest iradeyi, cüz'i iradeyi de ilave etmemiz lazım. Bu duruma baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasına yaratılan varlık bir denge varlıktır. Çünkü ruhunda 19 tane haset var. Bunun zıtları olan 19 afet de nefsinde var. Ama bir şey daha eklememiz lazım. Allah Teala bu denge varlığı katında yaratmış ve yeryüzüne indirmiş. İşte katından indirdiği, yeryüzüne indirdiği ki yeryüzünde baş düşmanı şeytan var. Taha 123'te Kâle bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte yeryüzü hayatına gönderilen biz insanlar, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan yeridir. İblis de insanların baş düşmanı, sadece biz insanlar için bir imtihan vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, belki diyebilirsiniz, neden imtihan oluyoruz? En basitten anlamak istiyorsanız, hepimiz çocuklarımızı okutuyoruz ve imtihanlara giriyorlar. Geçer not almaları halinde diploma sahibi oluyorlar. İşte biz de bu dünya hayatını yaşayan insanlar olarak hepimiz Allah'ın üniversitesinde Allah'ın öğrencileriyiz. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu dünyaya gelen akil ve bali olan herkese Allah Teala Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın yaşanması ve Kur'an'ın öğretilmesi istiyor. Bu insanoğlu açısından ne sağlar? İki cihan saadetini en zirve noktada sağlar. İnsanlar da bu zahiri alemdeki okullardan mezun olduklarında bir diploma sahibi ve kendilerinin rahat huzurun içinde yaşayabileceği bir maişetin sahibi olmak için genellikle okurlar. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın üniversitesinden mezun olanlara sadece bu dünyada saadeti değil, ölüm sonrası sonsuz hayatı da cennet içerisinde geçirmesini istiyor. Dolayısıyla hepimiz bu dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde öğrenciyiz ve Allah-u Teala herkesin bu üniversiteden mezun olmasını istiyor. Mezun olanların hepsi en zirve noktada iki cihan saadetinin sahibi olurlar. Kısacası Allah-u Teala bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizi çok çok seviyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama mutlu olmamızı istemeyen bir tek varlık var. O şeytan. Her şey bizim mutluluğumuz için yaratılmışsa, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyorsa, bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, eğer imtihanlara giriyorsak, normal zahiri okullarda ve ders çalışmıyorsak, sınıfta kalırız. İblis bir nevi Allah'ın üniversitesinde imtihanlara girmemizin bir vasıtası. Ama ders çalışmamız halinde o zaman üst seviyelere tırmanmamız için de bir sebeptir. İşte mutsuz olmamızı isteyen iblis, bize ait olan vazifeleri yerine getirebilirsek, görevlerimizi yerine getirebilirsek, aslında bizim en üst noktada ikinci cihan saadetimizin de sebebi oluyor.
İblis bize iyi bir kılavuz olabilir mi? Tabii ki ha, evet. Onun söylediğinin tam tersini yapmamız halinde. Yani iblis insanlara kötülüğü öğretiyor. Allah Teala da iyiliği öğretiyor. İyiliğin muallimi Allah'tır. Kötülüğün de şeytandır. Biz nasıl mutlu oluruz? İyilik yapmamız halinde derecat kazanırız. Mutlu oluruz. Kalbimizin nurlanması ile de ahiret saadetini yaşarız. Ama kötülük yaparsak derecat kaybederiz. Bu dünyada mutsuz oluruz. Ve kalbimizin kararması sebebiyle de ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle de daha fazla ise cehenneme gireriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bize teslim edilmiş. Bize düşen ait olduğumuz vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki, emaneti olmayanın imanı da yoktur. Şimdi yaratılışımıza bir kere daha göz atalım. Fizik vücut köle, ruh emanet, nefs rehine. Ve konferansımızın konusu neydi? Konferansımız konusu rehine nasıl emanet olur? Yani başka bir deyimle rehine nasıl ruh haline gelir? İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz rehine. Ve rehinenin muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. İblis bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Yani rehineyi elinde tutmak istiyor iblis. Ama Allah Teala da bizden rehinenin emanet olmasını istiyor. Ruh başlangıçta emanettir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır ve Allah'ın emrindendir. Hepimiz secde 9'a göre bir ruh emanetimizi taşıyoruz. Hepimiz aynı zamanda nefs sahibi olmamız hasebiyle bir rehine taşıyoruz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala rehine olan nefsimizden bahsediyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar fizik vücuda. Nefs derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinize hakkı var. Nefsimiz kâru bela gününde Allah'a yemin vermiş. Ve yemini yerine getirmemizi bize Allah Teala istiyor. Ve nefs Allah'ın emrine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. İsyan ederse derecat kaybediyor. İşte nefsinize zulmetmeyin. Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nefsinize zulmetmeyin, yani derecat kaybetmeyin. Nefsinize uymayın demiş oluyor. Kimdir nefsine zulmetmeyen? Yeminlerini yerine getirenler. İlla ashabil yemin fi cennet. Onlar cennettedirler. Öyleyse görüyorsunuz ki kullu nefsin mimma kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıklarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler, onlar cennetedirler. Çünkü onlar Allah'a ezelde verdikleri yemini yerine getirenlerdir. Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefine kazanmış olan nefslerin yeminlerini yerine getirip yemin sahibi unvanı kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır elbette. Nefslerimiz
kazandıkları dereceler sebebiyle rehine. Nefs hangi dereceler karşılığında rehinedir? Kaybettiği dereceler sebebiyle rehinedir. Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmazlardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi kazandığı negatif dereceler sebebiyle rehinedir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren zifiri karanlıklar içerisinde. Nefsimizin kalbinde sadece afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimiz devamlı bizi suça çağırıyor. İşte 7 tane ayet-i kerime şer bizim nefsimizden olduğunu Allah Teala ayetlerde beyan ediyor. Yusuf 53'te ama uberu nefse enne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Şeytanın telkinleri altında nefsimizin afetlerinin devamlı negatife götürmesi ve derece kaybettirmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kaybettiğimiz dereceler sebebiyle nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuz mu rehine? Hayır, ruhumuz rehine, nefsimiz mi rehine? Bu üç vücuttan sadece rehine olan nefsimizdir. Nefsler rehinedir. Emanetin sahibi teslimi mutlaka rehinelikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan emanetimiz var mı? Elbette var, ruhumuz. Rehine olmayan başka bir emanetimiz var mı? Evet, fizik vücudumuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı. Rehine olan nefsimizi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne aretle emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilna ve eşfekna minha ve hamel el insani inneke kuntum zalimin cehula. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü insan nefsinin kalbi afetlerle doludur, cahil ve zalimdir. İster Müddessir 38-39'dan hareket edelim, ister ruh emanetinin belirtildiği Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinden gidelim. Her halükarda ruhumuzun, emanet olan ruhumuzun sahibi olan Allah'a ulaşması ancak rehinenin tezkiye olması ile mümkündür. Haşem suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Ancak tezkiye olan felah bulur. Öyleyse قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا, kim nefsini tezkiye etmişse o felaha kurtuluş vermiştir. Eğer kurtuluş nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması ise o zaman mutlak surete emaneti hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz, teslim etmemiz farz. Ne demiştik? Nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Tezkiyetün nefs bütün insanlar üzerine farz. Nasıl nefs tezkiye olacak? Nefsimiz zikir adlı bir vasıta kullanılacak ve bu vasıta ile nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartının ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Kalbimiz baştan aşağı sadece karanlıklardan müteşekkil, %100 afetlerle dolu. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş tezkiye ile birlikte nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1, %2 derken %7'yi bulacak. İkinci %7'yi bulacak kuşu da aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbinde nurlar %51'i aşacak. İşte o zaman nefs tezkiye olmuş olur. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Hayır, henüz rehinelikten kurtulmayacak. Nefsin rehinelikten kurtulması sadece ruhun teslimiyle değil,
nefsin rehinelikten kurtulması aynı zamanda fizik vücudumuzun da teslimiyle mümkündür. Nefsimizin rehinelikten kurtulması tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu bize neyi sağlar? Emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, ruhun Allah'a teslimini sağlar. Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Emanetin Allah'a geri dönmesi Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala kim ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Ennellezine la yercun likana ve radu bil hayati dunya ve temuna biha vellezine ma'atina gafilun ulayke mawam nar bi makan yaksubun. İşte onlar kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gideceği yer ateştir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluş Allah'ın garantisine gerçekleşir. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Dilemeden ölürsek gideceğimiz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Felahın birinci safhası gerçekleşti ve böylece biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yoktur, ahde vefa etmenin de dini yoktur. Bir başka hadisinde ise nasıl abdestsiz namaz olayı yoksa emanete riayet etmenin de imanı yok. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi ahde vefa emanete riayet etmenin de imanı yok. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a dönüşünü açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Emanetin sahibine iadesini Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünya hayatını yaşarken herkes mutlu olmak istiyorsa mutlaka 12 kere üzerimize farz kılınan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu Allah Teala, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadis-i şerifte belirtmiş. Evet, 7 tane hadis-i şerif. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine köp sarıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Din adamlarının rehine ile emanet hakkındaki görüşlere baktığımız zaman din adamlarına göre emanetler. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? El cevap, ibadetler, beden, ruh, sağlığı, servet, makam, mevki, nimetler, sırlar. Görüyorsunuz ki hiç Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bunlar uymuyor. Evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Mü'minin suresinin, daha doğrusu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلَى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruh emanettir ve sahibine teslimi gerekir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve hepsini sırasıyla Allah'a teslim etmemiz gerekir. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın gökyüzüne ve yeryüzüne arz ettiği emanet nedir? Cevap, Allah'ın şeriatına dair emirleri ve yasaklarıdır. Emaneti yerine getirmek, yerine vermek, gerektiği ibadetler yapmanın önemini bildiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ayet ve hadislerle
emanete baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman görüyoruz ki birçok ayet-i kerimede Nisa 58, Enfal 27, Müminun 8, Bahariçi 32, Ahzab 72, Müddessir 38-39 ve Tin suresinin 41. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de emanete ihanet edenlerden bahsediyor ki o ihanet edenler kurtuluşa eremezler. Benzeri Bislami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz işte o zaman emanet sahibine mağab olur. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size hayattayken nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalet olmakla suçladık. Münafıkların alametine baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber münafıklar yalan söylüyor. Ahde vefa etmiyor ve emanete ihanet ediyor. Nebile Sultanı Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kalp doğrulmayınca iman doğrulmaz. Dil doğrulmayınca da kalp doğrulmaz. Öyleyse kimdir yalan söyleyen? Dilinin söylediği kalbinde olmayan. Kur'an-ı Kerim'in her sözü Allah'ın sözüdür, doğrudur. Ve yeri de kalptir. Şuara 190-194'te nezele bir ruhul emin ala kalbike. Kur'an Allah-u Teala sana indirdi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kalbine indirdi. Öyleyse kalpte ayet yoksa ve kişi dinden konuşuyorsa hep yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Onun için Fetih Suresi 11. ayet-i kerimesinde onlar dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. Dilinin söylediği kalbinde yoksa, ayet kalbinde yoksa o devamlı zanda bulunuyor, yalan söylüyor demektir. İşte diyor gelen nezirleri biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Allah Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresine baktığımız zaman asra yemin ediyor zamana. İnsanlar hüsrandadır. Ama ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, amel-i salihat işleyenler, nefs seskesine başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler, ruhunu Allah'a ulaştıranlar hariç, sabrı tavsiye edenler, sabra ulaşanlar hariç. İşte Vel-Asr suresi, Kur'an'ın bütün ifadeyi Vel-Asr suresi 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Ve Allah Teala bizden emanetin onun gerçek sahibi olan Allah'a Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre teslim etmemizi emrediyor. İnna Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanmış. Emanetler ama sahibi ehliya diyor tekil. Emanetler çoğul, sahibi tekil. İşte eğer insanlarla alakalı emanetler insanlarla alakalı olmuş olsaydı sahiplerine de çoğul olması gerekirdi ama sahibi tekil. Ve başlangıç noktasında emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesini teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. Sevgili kardeşlerim,
Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde innellezine kezibu bi ayatina ve istakbaru anha la tufatihu abwabu semai. Ayetleri yalanlayan ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Gerçekten de nefsin tezke kademelerinin bir bir ilerlemesi, bunun karşılığında da ruhun da yediğine gök katı yükselmesini ifade ediyor. İşte normal standartlarda Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla Allah'ın Resulü'yle alay edenler, onlara gök kapıları açılmaz. Gök kapılarının o kişiye açılabilmesi, mutlak surette dünya hayatını yaşarken bir sultan da olmasına bağlı. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinden ya maşer cinni vel insi en istata'tu men tahfuzu min akhtari semavati vel ard femzulatan zula bi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kurtullarından, çaplarından nüfuz edip çıkmak isterseniz çıkın. La temfuzu, geçip çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın geçip çıkamazsınız. İnsanın cahili sebebiyle, nefsin cahili sebebiyle eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Birinci katta dünya üzerindeki sadece bir apartmanı düşünün. Yedinci katlı bir apartmanın tavanlarından çıkıp yükselebilmesi kalbindeki zikirle biriktirdiği nurun oluşumuna bağlı. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 4. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta baş gözündeki Cevher Mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki Vakra'yı alıyor. 7. basamakta kalbindeki Ekinet'i alıyor. Böylece o kişi Allah'la arasındaki kapalı kapıları Allah-u Teala Rahim esmasıyla açtığı için, engeller kaldırıldığı için o kişi 7 furkanın sahibi oluyor. Yani hakkı batıldan ayırma noktasına geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullahi yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size 7 tane furkan verir ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlediğin bütün günahların miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor ve tek bir dilek o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İşte 7 furkanın sahibi olan kişi Allah o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nürunu açıyor. Ve böylece zikirle birlikte o kişinin kalbine giren nur miktarı %2'ye ulaşıyor. Nur Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde nurlar kalbe girip hadid 20-16'ya göre %2'lik huşuya ulaştığı zaman o kişinin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istemesi lazım. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 tane nimet kişiyi hak müminlerden kılıyor. Amin olan bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah Allah Allah diye Allah ismini tekrar ediyorsa Allah'ın katından bir çift nur mutlaka o kişiye gelecek. O kişiye gelen bir çift nurdan sadece rahmet içeriye sızacak ve rehinenin kurtuluşunu sağlayan Allah'ın o kişiye verdiği 7 furkan 12 tane ihsanla muhtevayı temeli oluşturuyor. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bunlar o kişiyi mürşide ulaştırdığı zaman hepsi nimete dönüşüyor.
Mürşidimize ulaştık. Haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık, tabi olduk ve zikre başladık. 14. basamaktayız. Allah Allah diye zikretmeye başlıyoruz. Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat-ı fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimizine açılan nüronu takip ediyor. Ve oradan eğer mühürü açılmış, küfür dışarıya almış, kalbimize iman yazılmışsa o zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Selavatın, rahmetin ve selavatın fazlın baskısı mühürü aşağıya doğru itiyor ve kalbimize rahmetle, %2'lik rahmetle birlikte fazıllar dolmaya başlıyor. Ve böylece o kişi nefsi emmaredeyken %7 fazıl birikimiyle ruh birinci gök katına, nefsi levamede iken yapılan zikirlerle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 artarak devam ediyor. İkinci gök katına ruh yükseliyor. Tabii bunların oluşabilmesi için mutlaka hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşidin gösterilmesi gerekir. Mürşide ulaşan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu nimetler olmadan, bu 7 nimete baktığımız zaman 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz zikirle birlikte. Altıncı nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte bunlara karşılık muhtevaya baktığımız zaman her kalbimizde biriken %7'nin fazıl birikimiyle uzaktan kumandayla rahine birinci gök katının kapısını açıyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında gök katların kapısının açılması meleklerin eliyle gerçekleşiyor. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatir-i semavati vel ard. Şura suresinin 12. ayet-i kerime bakalım inşallah. Evet, Şura 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Sevgili kardeşlerim, demek ki gök kapılarının birer bir açılabilmesi rehinenin kalbinde %7 fazıl birikimine bağlı. Birinci gök katının kapısının açılması nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl birikimiyle rehine elindeki uzaktan kumandayla o kapıyı açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi sağlanmadıkça o gök katının kapısı açılmaz. Ve böylece nefs tezkiyesi 7 safhada, 7 kademede gerçekleşir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkik kademelerinin bir kişi geçer. Nefs tezkiyesinin sadece zikirle olduğunu Ra'd suresinin 28. ayet-i kerimesi bize net olarak ispat ediyor. Ra'd 28'de ellezine amenü ve tetmeyinü kulübüm zikrullah. Onlar amen oldular ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin 7 tezke kademesinden bir tanesi mutmainedir. Ama Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyurduğuna göre demek ki nefsin tezkesi her kademeyi geçmek Allah'ın zikriyledir.
Zikir bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavatı göğsümüze, oradan da kalbimize indirmesini sağlar. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi evvela 15 bin zikirle kalbimize biriken nur miktarı %7 nur ve derece sistemi de 1'e 100 artıyor. 17 bin zikirle kalpte biriken nur miktarı %14, ruh da ikinci gök katına yükseliyor. Zikri yapan fizik vücut 19 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %21, ruh üçüncü gök katına. 21 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı fazlalar %28, ruh dördüncü gök katına. 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %35, ruh beşinci gök katına. 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42, ruh altıncı gök katına. Ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinden biriken fazıl miktarı %49, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Ve 7 alemi geçerek Allah'ın zatında ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi rehine, rehinelikten kurtuldu mu? Hayır. Rehinelikten kurtulmadı, devam ediyor. Rehinelikten kurtulabilmesi için emanet olabilmesi fizik vücudun da Allah'a teslimine bağlı. Allah Teala ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış ve nefsimizden yemin almış. Emanete riayet etmenin imanı yok, ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. İşte emanet ruhtur. Ruhun Allah'a teslimi misakın yerine getirilmesidir. Fizik ucunun Allah'a teslimi ahdin yerine getirilmesi ve her ikisinin teslimiyle o kişinin nefsinin rehinelikten emanet olma noktasına geldiğini görüyoruz. Tezkiye ile birlikte bir insanı veyahut birinci kademesinde fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş olur. Kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve misakini yerine getirmiştir. Rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ama ruh Allah'ın zatına yok oluyor. Allah'tan geldi, Allah'a da geri döndü. Allah'tan ruhtan istediği şey ise Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden evvel geri dönmesi. Ruhumuz 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve böylece velayetin 1. makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamı, Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete mahap oldu, sığınak oldu, oraya ulaştı. Hepimizin sahibine mutlaka teslim etmemizi Allah-u Teala istiyor. Cennet saadetine ulaşmamızı Rabbimiz istiyor. Rehine nasıl rehinelikten kurtulur? Fizik vücudun da Allah-u Teala'ya teslimi gerekli. Fena makamında kalbimizdeki nur miktarı 161. %61. Beka makamında 161, fena makamında 151, beka makamında 161 ve züht makamımızda %71 nurun sahibi oluyoruz.
ve muhsinler makamında kalbimiz 181 nura ulaşıyor. Böylece nefsimiz emanetken, rehineyken emanet oluyor. Fizik vücudunda emanetin sahibi olan Allah'a teslimini gerçekleştirdik. Sevgili kardeşlerim, tabi buna paralel fizik vücudunda azat olması söz konusu. İşte nefsin rehinelikten kurtulması, fizik vücutta köleyken azat olması ancak fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimiyle gerçekleşir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a dönmesine bağlı. Ruh Allah'a dönmedikçe ne nefs emanetlikten, rehinlikten kurtulup emanet olur, ne de fizik vücut kölelikten kurtulup azad olur. Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman kölenin azadından bahsediyor. İnne hedeynâhu necdeyni. Onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. Ama o Akabe'yi, sarp yokuşu aşmadı. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi. 14 Beled 14 yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. 15 yakınlık sahibi, akraba olan yetimi. 16

Öyleyse nefsimiz olan rehinenin rehinekten kurtulması, köle durumunda şeytanın kölesi durumunda olan fizik ucunda köle olmaktan kurtulup Allah'a muhsin kul olması ancak ve ancak Allah'a teslimiyle mümkün. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs de rehinelikten kurtulup emanet olur. Onun da Allah'a teslimi üst seviyede müzeyyen olmasıyla mümkündür. Kişi burada sabra ulaştı ama sabrın sahibi olmadı. Sabrın sahibi olabilmesi için kalbinin 19 kademede müzeyyen olması lazım. Ulelbab kademesinde 7 kademe, İhlas kademesinde 7 kademe ve Salah'ta da 5 kademe daha kalbin müzeyyen olmasıyla nefsimizin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olduğu zaman rehine gerçekten Allah'ın istediği biçimde ruh gibi emanet olur. Allah Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlak teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennet ve saadetine ulaşmanızı, dünya saadetini bütün boyutları yaşamanızı yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dinleyerek rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sizde olan rehineyi emanet kılıp Allah'a sahibine teslim etmek istiyorsanız, iade etmek istiyorsanız ve söylediklerimden Allah'a ulaşma dileğine bulunduysanız, bütün bunları yaşayabilmeniz mutlaka mürşidinize tabiyette gerçekleşip bunu idrak ettiyseniz, mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeni arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Ve konferansımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olan bir insanın günlük görevliliği yapmasının önemini ve gerektiğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Ve tasavvuftaki görevlerimiz ahiret hayatını kendisiyle yaşayacağımız nefsimizin aklanması, nurlanması ile alakalıdır. Öyleyse eğer o yoksa hiçbir şey yoktur. Yani zikirle nefsimizin manevi kalbinde giren nurlar yoksa karanlıklar içerisinde ne bu hayatı yaşarız ne ölüm sonrası hayatta cennete gidebiliriz. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği olaylarda hayır ve şer ölçüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Bir olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ama hayır Allah'tandır, hayır insanlardandır, külli iraden bize hayır gelebilir, her şeyden hayır gelebilir ama şer sadece nefsimizdendir. Şerrin Allah'tan olması, şerrin külli iraden bize ulaşması, şerrin başka bir kişinin iradesinden bize ulaşması mümkün değil. Yani kader sebebiyle

0: Necat kaybetmemiz asla mümkün değil. Necat kaybı sadece nefsimizin şer talebine uyduğumuz zaman gerçekleşir. Nefsimiz de iki yönlü olarak pozitif istikamete değişebilir, negatif istikamete de. İşte nefsimizin pozitif istikametteki değişimin talebi fazlalardan kaynaklanıyor. O da ruhun talebi gibi. Ama karanlıklardan kaynaklanan talep ise şerdir ve bize derecat kaybettiriyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman cehennem. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa o zaman cennete gidiyoruz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalbimiz zikir yaptığını nasıl anlarız? Sevgili kardeşlerim, zikir yapmıyorsanız mutlaka derecat kaybediyorsunuz. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz Hal Şerif'inde kim ayakta durup Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Öyleyse zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı var ki bu derecat kaybı şeytanın üzerimizdeki baskısını oluşturuyor ve hep huzursuz ve mutsuz. Ama zikrediyorsak zikir şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmediği zaman afetler varsa da bizim huzurumuzu onlar bozamıyorlar. Hizmetten bir karşı muhterem hocam, muhterem efendimiz davranış biçimi sohbetinde davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezseniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Bu müracaatların neleri kapsadığını ve müracaatımızın muhakkak hacet namazı ile mi olması gerektiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister o şekilde talep edin, ister hacet namazı ile mutlaka ama mutlaka hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Bizim kendi amelimizle hedeflerimize ulaşmamız imkansız. Ama Allah yardım ederse Allah her şeye kadir. O zaman hacet namazıyla istenilen hedeflere ulaşmak istikametinde devamlı Allah'tan yardım istemeliyiz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren kişinin ihlas makamına ulaşana kadar her gün yapacağı virt genel olarak şöyle olmalıdır diyebilir miyiz? En azından 2-3 saat zaman ayırarak gök katlarına göre tesbihle beyaz örtü altında yapmalıyız. Bazı günler şeytan farklı şekillerde vesvese vererek bu günlük virdini farklı yapabilirsin diyerek beni kandırıyor. Hayır, Efendimiz ne buyurduysa onu yapmak asıldır. Ordu'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, kalp zikri yapmaya çalıştığımda çok çabuk unutuyorum. Dil ile zikri başlayınca zikrim uzun sürüyor. Evet, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kalp zikrini kalbimize nasıl alıştırabiliriz? Dil zikriyle kalp zikrini açıklayabilir misiniz? Ait olduğu seviye standardında dil zikrini yaparsanız o zaman bir gün Allah'ın yardımıyla kalp zikrine de ulaşırsınız inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf zincirler halkası gibidir. En zayıf yerinden kopar sözünü açıklayabilir misiniz? Evet. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Bin zincirin kuvveti en zafi halkasıyla orantılıdır. Dolayısıyla oradan kopup fitne oluşabilir. O zaman her zaman da Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz tasavvufu yaşayanlar olarak o zincirin en zayıf halkası değil, en güçlü halkaları olmak üzere çalışınız ve gayret sarf ediniz. En zayıf halka siz olmamalısınız. En zayıf halka olmak istemiyorsak o zaman iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat daima hayatımıza %100 tatbik etmeliyiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın Başka bir konferansta da bizleri tekrar bir araya getirmesini Yüce Rabbimizden Efendimizin minnetine dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, hep bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Siz hiç Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
4: İsterdin ama imkanların yok ki.
5: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
6: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah beni uzun zamandır hastalıklardan süründürüyor. Acımasız doktorlara düşürüyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah bir kere hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Ateisti de, Allah'a inanmaya da inananın dostu olan, yani Allah-u Teala bütün insanları seviyor ve Allah'ın bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Ad'dır. Kişinin yaptığı her neyse onunla diğer insanlar arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ama eğer kişiye hak ettiği bir mükafat da söz konusu ise mutlaka karşılığını fazlıyla çok daha öder. Her şeyden evvel hastalık bir kaderdir. Beş şey var kader. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualar kader. Evlilik kader. Ve veli olmak kader. Ama hastalıklar da kaderdir. Çünkü hiç kimse hasta olmayı istemez. O zaman kaderse hastalıklardan dolayı biz derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanırız tabii ki sabır oranında. O zaman Allah seni çok seviyor ve o hastalıklarla imtihan ediyor. Allah'ın en sevgili peygamberlerinden bir tanesi Eyyub Aleyhisselam. Allah Teala onu bütün peygamberler arasında sabrın timsali olarak bize sunuyor. Gerçekten de vücudundan kurtlar dökülüyor. Bu kadar üst seviyede hastalık olmasına rağmen Allah'a karşı hamdini ve şükrünü devamlı eda ediyor. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin bütün nimetlere ben hamd ve şükrediyorum. Sevgili kardeşim, bir kaza var, kader var. Kaza, kişinin kendi serbest iradesiyle tamamladığı bir olayı ifade ediyor. Buradan derecat da kazanabilir, derecat kaybedebilir. Örneğin Allah'ın bir farz kıldığı namazı kılmıyorsa o kişi, elbette kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa o derecatı kaybediyor. Ve başkasına yanlış bir davranışta bulunuyorsa yine derecat kaybediyor. Ama ona bir iyilikte bulunsaydı derecat kazanacaktı. Eğer hastalıklar kaderse, hastalıklardan dolayı hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ama sabredebilirse çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Kardeşimiz diyor ki hastalıklardan süründürüyor, acımasız doktorlara düşürüyor. Doktorlar da Allah'ın gözlükleriyle baktığınız an bizlere tedavi istikametinde hizmet eden insanlar. O zaman bize hizmet eden bir insana negatif bakıyorsak o bakış açısı bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Her olayda muhatap Allah-u Teala'dır. Ya Allah'ın takdiridir, ya Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi hayır. Kesinlikle Kur'an senin bu şeyin Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymuyor. Allah hiç kimseden nefret etmiyor. Herkesi çok seviyor. Ve herkesin çok sevdiği için de kendisine dost olmasını istiyor. Bu olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirirsen Allah'ın seni ne kadar sevdiğini idrak edeceksin. Eğer nefret hissiyatı içindeysen o senin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim muhterem hocam sohbetlerinizde başka insanlar ile beraber olmak bizlere ya bir fayda ulaştırır ya bir derecat kazandırır diye öğreniyoruz. Toplumda bazı insanlar ise insana iyilik yapmayacaksın, insanlardan uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu konuyu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim her zaman söylüyoruz. Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk iki kanatlıdır. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerdeki kanadı zikre dayalı, zikir çok zikir ve daimi zikirle kesintisiz bir mutluluğa ulaşabiliriz. Ama daimi zikre ulaşmak çok zor. Kolay değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak bu iş? İnsan sosyal bir varlık. Daima başka insanlarla birliktedir. Ya aile ortamında babası, annesi, kardeşleriyle veya sınıf arkadaşları, öğrenci ise veya iş arkadaşı veya herhangi bir şekilde daima birileriyle beraberdir. Bu beraberliklerde Allah'ın bir kanunu var. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. O zaman eğer Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyorsa, o zaman biz bunu kardeşlerimiz için, etrafımızdaki insanlar için isteyeceğiz. Yani babamızı mutlu edeceğiz, annemizi mutlu edeceğiz, kardeşimizi mutlu edeceğiz, öğrenci arkadaşımızı mutlu edeceğiz, iş arkadaşımızı mutlu edeceğiz ve bu mutlulukları onlara verdiğimiz zaman hem derecat kazanırız hem de Allah Teala'nın da bu konuda bizi mutlu ettiğini göreceğiz. İyilik yap denize at balık binmese kim bilir Halik bilir. O halde toplumda bazı insanlar insana iyilik yapmayacaksın, insanlara uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Bu düşünce nefsani, şeytani düşüncedir. Tam tersi her şeyi Allah bize insanlar için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak demek Allah için olmak demektir. Ve Allah için olan bir insan başka insanlara hangi iyilikte bulunursa Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor. Öyleyse Allah'ın dostu olmak istemez misin? Hal böyleyse insanlara iyilik yapmayacaksın. İnsan, bu şeytanın bir düşüncesidir. Nefse tesir altında. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri şunda. Bize iyilik yapana zaten iyilik yapmalıyız. Bu herkesin yaptığı bir iş. Ama kötülük yapana da iyilik yapmalıyız. Allah'ın biz insanlardan istediği bu. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dört tane ayet-i kerime kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerden bahsediyor. İşte buyurun. Rahat 21. Onlar seyahati hasenatla zaman kimselerdir. Muminin 96. Seyahati güzel olanla yok et. Kasas 54. Keza öyle. Fusilet 34 öyle. Öyleyse bir tarafta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir tarafta iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek bu Allah'ın temel emridir. Ama şeytan ne yapıyor? Şeytan diyor ki kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Yani iblis bunu söylüyor. İşte iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlarda hayır yok. Nefsin 19 afeti söz konusu ve kalbi Allah-u Teala tabi etmiş. 19 afet sebebiyle o kişi kesinlikle kalpten ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği takdirde devamlı olarak şeytanın tesiri altında başkalarına kötülük yapacaktır. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İsra 80 ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Rabbi edhalni mudhale sıdkın ve ahrici muhrece sıdkın ve ec'alni min ledünke sultanen nezire. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gizliğimden bir yardımcı sultan kıl. Sıdk ile kabre girmek, sıdk ile kıyamet gününe kabirden çıkmak ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu duayı yaptığı masal sebebiyle katından sultan olan Cebrail Aleyhisselam. Şimdi beraberce bakalım Muhterem Efendimizin tefsirinde bu konu nasıl anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi, kıyamet gününde sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar ve indi ilahiye mahşer meydana geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlara bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü dirilerek çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'tan, Allah'a tam bir sadakatle, Allah'a doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan örülü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Oradan da aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Yardımcı Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gizli ilminin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göndermişti. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmi nedenini Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir'e bir mağaraya giriyorlar. Onları takip edenler de mağaraya geldiler ve Allah Teala hemen örümceğe ağ örüldü. Orada ilmi nedenin bir sultan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlmin Ledü'nün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel Dağ diye bağırmıştır. Ama birkaç saat sonra Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar, acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt sağmaya başlar. Bir keçinin sütüyle beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi ledünün sahibiydi. İlimle mücezdi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha okurken ellerimizi Allah'a açıyoruz ve yüzümüze sürüyoruz. Allah'a açtığımız elleri Fatiha sonrası veya dua sonrasında yüzümüze sürmenin anlamı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'tan dileniyoruz ve Allah'tan talepte bulunduğumuz manevi rızıklar Allah'ın nurları ve Allah Teala tarafından bize ulaştırıyor. Biz de o nurlarla bir nevi yüzümüzü yıkıyoruz. Yani Allah Teala'dan bir şeyler geliyor ve o bir şeylerin de bizim ihtiyacımız olan manevi rızıkları ifade ettiğini biliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Kıyamet gününün alametleri nelerdir? ve bunlardan gerçekleşmeye başlayan var mıdır? Açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet gününün alametleri nelerdir? Bunlardan gerçekleşmeye başlayanlar var mıdır? Açıklayabilmişsiniz diyor kardeşimiz. 10 büyük alametten bahsedebiliriz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetülerz, dördüncüsü güneşin batısından doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve 5 tane daha bu şekilde ifade edilebilir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz sizler, 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Yine sizler bu İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi aynı, ikisi de aynı şey. Deccal fitnesi hiç her zaman var. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz yok ki, buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Öyleyse her peygamberin döneminde bu olay var. Nedir bu? Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde, Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah'u kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diyorlar. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Kimdir bu nuru söndürenler? İsa 167, 168, 169'da Allah şöyle buyuruyor. Nezine keber ve seddu an sebillâhe kaddelü delâle meyne. O kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar var ya, onlar mürşitlerine ulaşamadıkları için uzak bir delalete sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenler, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar. Allah mağfiret edecek değildir. Onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ama cehennem yoluna ulaştırır. İşte bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Deccal fitnesi her devirde var ve çokça bu insanlardan görürsünüz. Her devirde insanın %10'dan azı bu işle meşguller. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Duhan fitnesi de kutsal kitapların İblisin uydurduğu bidatlerle unutturulması. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَا بِدُخَانٍ مُّب۪ينَ يَخْشَ النَّاسَ عَذَا عَذَابٍ اَل۪يمٍ رَبِّ النَّكْسِفْ اَنَّا الْعَذَابِ اَنَّا مُؤْمِنُونَ وَاَنَّا لَهُمْ زُكْرَ قَدْ جَاكُمْ رَسُولٍ مُّب۪ينَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالُوا اِنِّي مُعَلِّمٍ مَجْنُونَ Şimdi o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla getireceği günü gözetle, insanların büyük bir kısmını bir azap sarıyor. Herkes azabın içinde, elim azabın içinde. Bu azabı bizden kaldır, ya Rabbim biz müminleriz. Azabı bizden kaldır, biz müminleriz diyenler, gerçekte dilleriyle iman eden ama kalpleri iman etmeyenler. Ve Allah Teala da Duhan 13'te enne lehum zikra, işte bu bir öğüttür. Bir her şeyi beyan eden bir Resulümüz gelmişti. Onlar her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar ibret almadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte bu ayetler okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oluyor. Ve başa öne eğiliyor, diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden birileri, ya Resulullah biz eşlerimize, çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyoruz, kendimiz okuyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki, evvela Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç, dinde fırkalara ayrıldılar. Sonra Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem, bir tanesi hariç, sonra Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem, bir tanesi hariç. Her devirde bir tek kurtuluşa ulaşan fırka var, Fırka-i Naciye. O Fırka-i Naciye kutsal kitaplardaki yenide sabah dört teslimi yaşayanlar. Ama geri kalan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte oldukları için Kur'an onlara kapalı, sağır, dilsiz ve körler ve ayetlerden gafiller. Yani Kur'an ellerinde var ama ayetlerden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Öyle olunca bu insanlar dini neyle yaşıyorlar? Bu insanlar dini bidatlerle yaşıyorlar. İşte şu an günümüzde 19 tane bidat var. 19 tane hürafe. Bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama ditan bir katından çıkan. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. İşte şu anda bunu görüyoruz. 19 tane bidat ama bunların Kur'an'daki karşılıkları var. Fakat insanlar Kur'an'daki muhtevasıyla bilmiyorlar. Sadece emaniyeden öğrendikleri zanlarla dini yaşıyorlar. Öyle olunca da tamamen Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalbinizde bir kıvılcım yanacak. O kıvılcımı yok göremiyorum buyuruyor. Biz o kıvılcımı nasıl yanmasını sağlayabiliriz? Sevgili kardeşim, kalpteki pozitif muhteva zikrimizle, daimi zikirle hedefe ulaşmak mümkün. Bu ancak kişinin gayretiyle gerçekleşir. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerde açıklarını biz dinleyebilir, hayatımıza tatbik edersek ötesini de Allah-u Teala bize nasip edecektir. Ama bu devamlı bir gayretle gerçekleşen bir olgudur. Efendimizin o kıvılcımı bizim kalbimizde görebilmesi iştiyak, liyakat ve mükafatımızla ancak neticelenir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tevhid ehli cemaatlerin görüşleri olarak şeriatı bir sistemin dışındaki tüm sistemler rejiminin tağutî bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuların da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını söylüyorlar. Delil olarak da Tövbe suresinin 31, Maide 44, 45, 47, 49, 50, Yusuf 40 ayetlerini gösteriyorlar. Tağut nedir? Tevhid nedir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Tağut, insan ve cin şeytanları. Nasıl Allah'a olan irşat yolu varsa, mürşitler hep Allah'a davet ediyorlarsa, İblis ve avanesi de insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar da bunlar hepsi birden tağuttur ve onlar da irşat yoluna insanların girmesine mani oluyorlar. Tevhid ise sırat-ı müstakimde olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmamaktır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Bir Allah'ın yolu sırat-ı müstakim var. Tevhid yolu. Bir de sağına soluna sırat-ı müstakimden saptıran diğer yollar. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tevhidi en güzel biçimiyle açıklıyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle feteferakhu bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. İblis insanları sırat-ı müstakimden saptırmakla fırkalara insanları ayırıyor. Ama serbest iradenin sahibi kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerle Allah'a davet olunuyor. Daveti kabul eden herkes sırat-ı müstakim üzerinde tevhidde oluyor, tevhid yolunda. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar tevhiddedir. Sırat-ı müstakimden sapanlar ise dinde fırkalara ayrılanlardır ve dinde fırkalara ayrılanlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan hükmünde o yolların başında bulunuyor. Şimdi asıl muhtevaya gelelim. Tövbe 31'de, Maide 44'te. Şeriatı bir sisteminin dışındaki bütün sistemlerin, rejimlerin tağuti bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuları da tevhid ehli olamayacağını, kafir mümkünün olacağını buyuruyor. Önemli olan rejimden ziyade insanların tevhidde olması, tevhidde olan insanların ulaştıracağı cemaat söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan herkes tevhiddedir. İnsanların rejimleri başka olabilir. Ama önemli olan Allah kişinin kalbine bakıyor. O talep sahibi ise ve mürşidine hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi ise o tevhid ehlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, Tövbe suresi 75. ayette zikredilen sadakanın muhtevası nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, senle Allah arasındaki ilişkide maddi infak açısından evvela zekat var, bir var, sadaka ve üstü var. Şimdi sahabeden bir tanesi İbn-i Selebe hep devamlı Peygamber Efendimiz'e bana dua et, Allah bana mal versin. Evvela diyor, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Ama anlayamıyor. Sonra tekrar bana dua et, Allah bana mal versin. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Yine anlayamıyor ve Peygamber Efendimiz'in duasıyla bir sürü sürünün sahibi oluyor. Evvela cuma namazlarını terk ediyor. Daha sonra vakit namazlarında gelmiyor. Ve Allah Resulü onu, zekat memurlarını ona gönderiyor. İşte o zaman bana Allah verirse ben de mutlaka sadaka olarak veririm diyen İbn-i Selebe o mala kavuşunca sözün yerine getirmiyor. Salihlerden olmak kolay alanda bir iş değildir. Ben salihlerdenim demek kimseyi salihlerden yapmaz. Salihlerden olmak birçok şartı beraberinde getirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanı almak, ruhun, fizik, vücudun, nefsin ve hidayetin hidayette adım atmış olması, ruhun Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, göğün 7 katıyla birlikte sizlerin müdahiyi görmek lazımdır. Ondan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve kişi salihlerden olur. Buradaki sadaka vermek ve sıddıklardan olmak da rol oynar. Sıddıklardan olmak salah makamının 5. mertebesinde hakkaten katili takvaya ulaşmakla mümkündür. Tövbe 75-76 77 78 evet öyle demiş, söz vermiş. Bunlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Misaleme. Salihlerden oluruz. Bundan sonra ona Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeyle cimri oldular. Yani zekatı veremiyor. Ve onları yüz çeviren kimseler oldular. Yani Peygamber Efendimiz zekat memuru gönderince vermiyor. Böylece onu Allah-u Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerini onunla karşılayacaktır güne kadar nifak koydu. Allah'ın onların sırlarını fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları gaybi bilgin hepsini biliyor. İkinci sual Yunus suresinin 22. ayet-i kerimesinde ben ateistim diyen kişilerin ölüm korkusu gelince inanmadıkları, Allah'tan yardım istediklerine delil olarak gösterilebilir miyiz? Yunus 22. Karada denizde sizi seyrettiren odur. Hatta siz gemilerdeydiniz. Güzel bir hoş rüzgar ile onlarla denizde gemide seyrediyorlardı yüzünde. Onunla beraberdiler, sevinçliydiler. Fırtınalı bir rüzgar geldi ve her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihata edildikleri kuşatıp çevreni zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Tabii örnek verilebilir yani. Allah'a inanmayan kişilerin ölüm korkusu kendisini sarınca derhal Allah'tan yardım istediğini görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Tasavvufta eşlerin birbirine karşı olan davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cappar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta olan insan Allah yolunda olan insandır. İnsan ilişkilerinde Allah'ın bizden istediği doğru doğru biçimi af ve kötülüğe karşı aynen mukabil etmektir. Allah Teala iyiliğe karşı iyilikte bulunmamızı, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. O zaman koca eşine, hanımına karşı onun yaptığı ile karşı iyilik ama onun yaptığı kendisine bilmeden nefsine uyarak yaptığı yanlışlara karşı da iyilikte bulunması gerekir. Örneğin iş yerinde kocası birilerine kızmış durumda eve gelince hıncını eşinden alıyor. Bu durumda eşin nasıl davranması lazım? Hemen cevap verip onunla tartışmak yerine o fevri davranıp öfkelendiği zaman zikre sarılması, zikir zikir zikir bitiminden sonra o sustuğu zaman ona en güzel sözleri sarf etmesi, onu mutlu edecek davranışlarla kendisine yaklaşması gerekir. Aynı olay kocası da eşi herhangi bir sebeple sıkıntıya düşmüş olabilir ve nefsine uyarak yanlış yapabilir. O zaman da kocanın mutlak surette şeytanı araya sokmayarak zikre sarılması ve peşinden de güzel davranışlarda bulunması gerekir. Şeytan daima kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilikte bu, hayır, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülükte bulunmamızı, Allah da iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. Olay buysa, tasavvuftaki kardeşlerimizin öncelikle şeytanı aralarına sokmaması lazım. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse böyle bir olay olur olmaz onunla mücadele etmek, ciddileşmek yerine ben haklıyım, sen haklıyım tartışmasına girmek yerine tam tersi taraflar zikre başlamalı ve yanlışı Efendimiz her zaman buyuruyor. Siz başkasından yana olun. Her iki taraf erkek olan taraf eşinden yana olursa %100 ben haksızım sana karşı, ben senden özür diliyorum. Eşi de kendi kocasına hayır %100 ben haksızım, senden özür diliyorum dedikleri takdirde O zaman Resulullah'ın şu sözü tahakkuk etmiş olur. Af barışın zekatıdır. Her iki tarafta birbirini affettiği takdirde barış, sulh ve sükun olayı gerçekleşmiş olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O zaman mutluluk tahakkuk eder. Hiçbir zaman tasavvuf aileleri arasında bir cidalleşme, bir tartışma asla olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir, her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an, Kerim ve Kutsal Kitaplar. Birinci sual, Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ve Kutsal Kitapların ortak özelliğine. Sevgili kardeşlerim, şu an elimizde mevcut olan indiriliş sırası itibariyle Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bütünü 7 Safa ve 4 Teslim'i içeriyor. Hemen 7 Safa 4 Teslim'e beraber bakalım. 1. Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleriyle. 2. safa, Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 3. safa, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 4. safa, fizik ucunda Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 5. safa, nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 6. safa, İhlas ve irşad, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve 7. safa, iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'in üçü de hidayet ve nurdur. Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, muhakkak ki Tevrat biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Maide 46, İncil'i biz indirdik, içinde hidayet ve nur olan İncil'i verdik. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur, Şuara 52, Kur'an-ı Kerim'i vahyettik, onu nur kıldık ve kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Bir başka kutsal kitabın ortak özelliği, Tevrat da bir mutluluk davetlisidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. İncil de mutluluk davetlisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim de mutluluk davetlisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın peygamberlerine verdiği şeriat kitabının hepsi muhteva itibariyle 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Allah-u Teala en çok sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını talep ediyor. Bu sebeple Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim insan olana mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi olarak indirilmiştir. Aslında Allah bütün peygamberlere verdiği kitaplar böyledir. Hazreti Musa'dan evvel Hazreti İbrahim var, ona da kitap gelmiş. Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, ona da kitap gelmiş. Ama kitaplar zaman içinde kaybolmuş. Yalnız şunu biliyoruz ki dinimiz Hazreti İbrahim Hanif değildir. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. O dinin Arapça adı İslam'dır. İslam ezeli ve ebedi Allah'ın tek dinidir. İkinci sual, gönderilen kutsal kitapların zamanla değiştiği doğru mudur? Kutsal kitaplar unutulmuştur. Yani kutsal kitapların yerine dinde hürafeler gelmiş, yerleşmiştir. Hicri 9'da Allah Teala "Enne nahnu nazzalna zikra ve enne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 72'si cehenneme, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç.

Serdir. İşte şu anda dine girmiş olan 19 tane bidat. Aynı zamanda başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Dindeki hürafelere bakalım inşallah, 19 tane hürafe. İşte bütün peygamberler, bütün resuller peygamberdir. Nebi olmadan resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy kısacası bütün bunlar. Allah görülmez. Nefs eskesi kalben nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şey tabi eşiktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yol. Sırat-ı müstakim doğru yol. Dinde zorlama vardır. 19 tane hürafe devreye girmiş. Şeytan insana olan düşmanlığı dolayısıyla evvelki kitapların hepsini değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün mukaddes kitaplar tahrif edilmiştir. 7 kademede 4 teslim bütün kutsal kitaplarda kesin olarak yer almıştır. Asırlar boyunca bütün insanlar peygamberlerin var olduğu devrede bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlardır. Unutmayalım ki din tekamül etmez. Din Allah'ındır. İndirildiği anda tekamül zirvesine indirilmiştir. Tekamül eden biz insanların vücuda getirdiği eserlerdir. Din Allah'ındır. Din ilahidir. Hürafe, İslam son dindir. Son indirilen din olduğu için en mütekamül dindir olayı kesinlikle doğru değildir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 tane negatif özellik sahibi olan insanlar şeytanın da dış tesiriyle 19 tane hürafeyi din tatbikatına koymuşlar ve onunla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Üçüncü sual, her kutsal kitap mutlaka açıklamaya muhtaç mıdır? Evet, yani son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Eğer Allah diyorsa ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. O zaman bilenler var ve bilmeyenler var. Bilenler zikir ehli, bilmeyenler de diğerleri. O zaman bilmeyenler bilenlerden sormakla vazifeli. Allah öyle buyuruyor. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalp yapısı itibariyle kutsal kitaplarla insanların röntgenini çektiğimiz zaman kalp yapısı itibariyle 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Ulul elbab, rasihun ve kalbinde zey olanlar. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetleri yanlış yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasihun, her ikisi de Allah'tan gelmiştir. Ama kitabı açıklama yetkisine sahip olan sadece ulul elbab'tır. Ulul elbab'ın kitabı açıklama yetkisi kendisinden kaynaklanmıyor. Daimi zikre ulaşan ulul elbab Allah'tan sorma yetkisine sahip. Öyleyse ehli zikir Allah'tan soruyor. Ehli zikir Allah'tan aldığı cevabı insanlara ulaştırıyor. Enbiya 7 bu sebeple ve ma arsalna min qablike illa ricalin nuhi ileyhi fesalu ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah Teala kime kitap vermişse o kitabın açıklamasını ister. Bütün peygamberler de kendilerine kitap indirdiklerinden de aldığı söz bu misaktır. Kitabın açıklanması. 7-4 tane ayet bunu söylüyor. Allah Teala misak almış
bütün peygamberler

0: peygamberlerden, bütün resullerden, belli müşriklerden kitabı açıklayacaklarına dair. Ali İmran 187'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Onlardan kutsal kitapların açıklanması, Allah kitap verilenden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksin diye misak almıştı. Arap 169 sonra nesil halef oldu ve kitabı varis oldular. Kitabın misaki alınmadı mı? Onun içindekiler onlar okudular, öğrendiler ve mutlaka açıklamalılar. Fatır 32'de yine üç grup insanla karşılaşıyoruz. Nefsine zulmedenler, muktesitler ve ulul elbab. Kitaba varis olanlar, üç grup insan, henüz nefs tezkesi yapmamış nefsine zulmedenler var. Muktesitler var ve de ulul elbab var. Peygamberler kendi zamanlarında kendi kitaplarının açıklaması görevini kimlere vermişlerse onlar da o kitabı mutlaka herkese okuyup anlatırlar. Ama bir kısım insanlar Bakara 159'da olduğu gibi Allah'ın ayetlerini kitaplarını ketmediyorlar, saklıyorlar, gizliyorlar. Hadis içinizde en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala indirdiği bütün kutsal kitaplarda insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a teslim olmaya davet etmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız.
3: La ilahe illallah diyor, Allah diyor, selafet-i şerif getiriyor, Allah'ımıza balik, oradan namazımızı kılıyor şükür.
4: Kur'an okumak, abdest almak, namaz kılmak, toplumlara gitmek, cemaatlere karışmak.
5: Ben namaz kılarken yani ona çok kendimi yakın hissederim mesela.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, yaptığımız iyilikler ulaşır.
3: Allah ettiğimiz ibadetlerimiz ulaşır, bir eyle gidersek o ulaşır.
4: Namazımız, Kur'an'ımız.
1: Allah-u Teala sahabe gibi mutluluk yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek sahabe gibi olmak ister misiniz?
2: Tabii isteriz.
5: Olmak isteriz.
1: Sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Çok isterim.
1: Dileyelim mi birlikte?
6: Dileyelim. Ey Yüce Allah, ben de senin dostlarından, evliyalarından çok istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır Allah.
5: Ey Yüce Allah'ım, evliyalarından olmayı diliyorum. Ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi.
0: Bir misafirimiz namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Hayır. İslam'ın 5 şartının hepsi vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartının içinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Hedefler yoksa vasıta emirlerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü asıl olan niyettir. Allah'ın huzurunda iki nevi insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseye Allah'a ulaşmayı dilertmiyor. Böyle bir dileğin mevcut olmadığı bir İslam'ın 5 tane şartının sonucu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi, 7-8. ayet-i kerimesi, ulaşmayı dilemezler. Nellezine la yercune likana ve radiu bil hayati dünya ve etmeunu biha ve lezime atiyana gafilun. Ulaike mevamun nari bi makanim sübun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve amelleri boşa gidiyor. İslam 5 şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimize de ruhumuza da vazife vermiş. Nefsimize verdiği vazife nefs tezkesi ruhumuza verdiği vazife ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Öyleyse İslam'ın 5 şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Savun, salat, hac, zekat ve kelime-i şehadet. ama ruhumuzla misak vermiş, dünya hayatında Allah'a ulaşacağına, teslim olacağına dair, nefsimizle yemin vermiş, yedi kademe tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse bizler için söz konusu olan şey vazifenin bilincinde olmaktır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitaplar hepsine baktığımız zaman evet, hedef emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve eden teslimi. Bir de vasıta emirler var. İşte bu vasıta emirlerin içerisinde şu anda din tatbikatında yer almayan Allah'a ulaşmayı dilemek ve de zikir. Bunlar yoksa kişi ne yaparsa yapsın o hasta emirlerle kurtuluşa ulaşamaz. Çünkü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse amellerle kurtuluş mümkün değil. İlla ve ancak Allah'ın rahmetiyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler var. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Çok güzel olur. Bir dinimizi bilmediğimizi öğreniriz. Daha güzel olur.
3: Allah'ıma bağlanmak işte. Kendine zikir etmek, oradan namaz kılmak, oruç tutmak.
4: Derslerini yapmamız, onlara uymamızdır.
5: Keşke yani peygamberlerimiz şimdi şu dönem gelse de, ne bileyim, bize daha güzel şeyler olurdu yani. Çok çirkin şeyler var ortada.
1: Peygamber Efendimiz'i temsil eden Allah dostları da günümüzde var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
3: İsterim, niye istemem kızım?
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
3: Doğru yola getirir. Eğer yola gitmedir, oradan Allah'a bağlandır, peygamberimize bağlandır.
4: Bizim için daha iyi olur, huzur buluruz. Cemaatlere gidip, yani Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şeylere uymamız daha güzel.
1: Siz de Peygamber Efendimiz'in varisini bulmak ister misiniz?
5: İsteriz ama nerede?
1: Allah Teala hacet namazıyla Rabbimizden soracağımızı ve soranın kalpten isteyenlere de mutlaka göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Ya ben hacet namazına tabii ki inanırım. Ya bazı yani kabul olduğunu da biliyorum. Ama işte şimdi öyle insanlar nerededir Allah bilir.
0: Bir misafirimiz hacet namazı ile mürşidin sorulması konusu, hacet namazına inanırım ama öyle insanlar nerededir Allah bilir dedi. Hacet namazıyla Allah'a müracaat eden bir insanın mürşidini görmemesi mümkün müdür? Hayır. Eğer huşu sahibi ise ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah-u Teala'nın o kişiye mürşid göstermemesi mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Bakara 45-46 Es'inü bi sabri ve salati enne ala kebiriyetin yarar kâşeyin. Öte yandan Maide 35 Ya yollin zina amin yuttakullâhu abdavayı vesilete. Hem Allah diyor vesileyi benden isteyin, hem de nasıl isteyeceğimizi, hacet namazıyla isteyeceğimizi Kur'an'da beyan etmiş. Hem de Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini, yani mürşidin tayini Allah'a aittir. Bütün bunları birleştirdiğimiz an, bir talebimiz varsa, ulaşmak istediğimiz bir hedef varsa, o zaman Allah-u Teala'ya hacet namazıyla müracaat ediyoruz. Allah-u Teala bir insan huşuya ulaşırsa, biz mürşidini rahatlıkla ona gösteririz diyor. Biz de kendi mürşidimize hacet namazı kılarak hamdolsun ulaştık. Bir insan mürşidini Allah'tan istemek konusunda ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa ve mutlaka ulaştıracağına da dair inancı yoksa, o kişi Allah-u Teala mürşidini göstermiyor. Hadis-i Şerif'te Cebrail Kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. İstihare namazı, hacet namazı. İstihare namazı bir bilginin Allah'tan öğrenmesi istikametinde başvurulması gereken bir vasıtadır. Ama hacet namazı, kişinin bir dileği varsa, o dileğin Allah tarafından yerine getirilmesini istiyorsa, mutlaka yerine getirilmesi gereken namaz hacet namazıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktır. Kur'an'da bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik diyenleri görüyoruz. Kutsal kitaplarda hükmedilmeyen devirler olmuş mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve Kur'an'da bize indirilen bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet ererdik diyenleri görüyoruz. Kutsal kitaplarda kitaplarla hükmedilmiş bir devirler olmuş mudur? Hayır. Enam 157'de, aslında 155'ten itibaren başlayalım. Enam 155'te 15 değil, 155. Haza kitabın enzelnâhu mübarekin ve tebiyuhu ve tekûl leallek bidurhamun. İşte mübarek bir kitaptır. Ona tabi olun. Takva sahibi olun ki rahmete kavuşasınız. Enam 156. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onları okuduklarından gerçekten gafildik dersiniz dememeniz için 157'de Allah Teala eğer bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet erdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet erdiren beyine delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanından ve ondan yüz çevirenden kimseden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı azapla cezalandıracağız. Mevlid Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bize de bir kitap indirilseydi onlardan daha çok hidayet ederdik dersiniz diyen insanlar Allah'ın Nebi Resulü'ne şerit kitabı verilenler Resulü'ne de sohbet kitabı vereceklerine inanmazlar. Oysa ki Allah-u Teala her devrin bir kitabı vardır diyor. Rahat 38'de Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde. 38'de ise her devrin bir kitabı var. Rahat 38 وَلِّكُلْ عَجَلٍ كِتَابٍ Peygamber Efendimiz sallallahu sonra bir nebi gelmeyeceği için Kur'an kıyamete kadar geçerli kılmıştır. Allah-u Teala indirdiğimiz kitaplarda ispat bastırarak insanlara açıklamamıza rağmen bir kısım insanlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini bilerek gizliyorlar. Bakara 159'da Allah-u Teala bu konuyu dile getiriyor. Rahat 38'de her devrin bir kitabı var. Zuhruf 44'te hepiniz bu Kur'an'dan sorumlusunuz buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yakın olmaktır.
3: Faydası kuş gibi eder seni, uçurur seni zikir yaparsan.
4: Faydası huzur bulmak, Allah'a daha çok yakın olursun, mutlu olursun.
8: Allah'a ne kadar çok zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu, mutlu.
9: Yani vesile olur.
3: Allah Allah dediğimiz zaman Cenab-ı Mevla kalbimizi daha yumuşatıyor, daha güzel şeyler vücudum yumuşuyor.
10: Zikir yapan bir insan etrafındaki insanlarla ilişki durumu nasıl olur?
9: Kul hakkına itina gösterir. Hakkında dedikodu yapmaz diye düşünüyorum. Onun hayatına müdahale etmez. Ha uyarır kendince dinine göre uyarır ama ilerisini yapmaz diye düşünüyorum. Saygı duyar diye düşünüyorum.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
2: Evet yaşarız.
11: Evet yaşarız. Mesela ben bazen şu sokaktan çıktığımda bir kişinin Kur'an-ı Kerim okuduğunu görüyorum. O da yaşlı bir teyze. Başka da hiç kimsenin ışığı da yanmıyor. Belki de namaz bile kılmıyorlar. Şu dönemde mesela şu kadar şey olduğu halde daha hala bilmeyeyim açıklar çok. Çirkin şeyler çok.
0: Misafirimiz Allah'ın ne kadar zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu olursun. Yani vesile olur. Bir insanın maddi manevi rahatlığa kavuşması zikre paralel midir? Evet. Allah'ın edebi dünyadaki en büyük düşmanınız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır. Sonra da tasfiyesi, bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Nefsimize verdiğimiz sürece mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayız. Bir tek şartı vardır. Allah'ın yolunda olup da nefsimizin kalbini temizlememiz, başka bir alternatif yok. Yunus Emre, hayra döndü benim işim, endişeler, mazat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum diyor. Evet, hayra döndü benim işin. Endişeden azat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Hepimizin bu noktaya gelmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
12: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum. Eğer uygun görürseniz sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Tüm kutsal kitap sahipler arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tüm kutsal kitap sahipleri arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Bunu Allah-u Teala'nın dizayn içinde düşünmek durumundayız. İnsanlar kafirdir, değildir diye negatif olarak değerlendirmek bize yakışmaz. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. O zaman bir görevimiz olmalı, onlarla dost olmalıyız. Dünya sulhu bu statü üzerine kurulacaktır. Herkesin hedefi insanları Allah'ın dostları olarak bir arada görmek olmalıdır. Bu konunun temelini sevgi teşkil eder. Bütün insanlar için sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Allah-u Teala'nın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görev, Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine belirlenmiş. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ مُنْ رَسُولٍ مُسَدِّقٍ لِيمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ لَتَنْصُرُنَّهُمْ Allah ezelde nebilerden misak aldı, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Mehdi Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Kur'an-ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sabah 4 teslim. Ve eğer olay buysa, dinler yoksa, tek bir din varsa, Allah tek, din tek ve bu dinin teslim dini olduğunu ayetler bize net olarak söylüyorsa, hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak dünyada sulh ve sükunu tesis etmemiz, barış ve huzur içerisinde bir dünya hayatı hepimizin Allah için olması, Allah'a kendimizi adamamız söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Heran Kur'an, Heran Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Heran Kur'an, Heran Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız sorular ve cevaplar. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadis-i şerifte yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır, buyuruyor. Hadisi açıklayabilir misiniz? Ruhun talibi istikametinde davranan herkes bu yumuşak davranışın içindedir. Çünkü ruhun bütün talepleri hayırdır. Ama nefsin taleplerine gelince, nefsin taleplerini aktif hale getiren şeytandır. Şeytanın da hiç yumuşaklıkla bir ilişkisi yok. Tam tersi, her şey zorla ve adeta insanı istila ederek gerçekleştiriyor. Öyle olunca kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gerçekten bütün hayırlardan mahrum kalır. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ruhun bir talebidir. Allah razı olsun. İkinci sorusu, Yunus Emre'nin canlar öylesi değil, tenler öylesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Evet, Allah-u Teala hepimizi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalin denilen kuru topraktan ve şekillerin bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden bu zahiri aleme aittir. Ve Yunus Emre'nin şiirinde ten dediği fizik bedendir. Ama Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsim ve masevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz bu Yunus Emre'nin şiirinde can olarak zikrediliyor. Gerçekten de nefs öylesi değil. Çünkü Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kullu nefsin zâikatil mevt. Nefsler ölümü tadıcıdır. Ölücü değildir. Ölümü tadan nefstir, candır. Ölen ise fizik bedendir, tendir. İnşallah. Allah razı olsun. Aradan bir kardeş muhterem hocam, irade bağlanmasında sorumluluktan kurtulan insan hatadan da kurtulur mu? Allah-u Teala irade bağlanmasına geçen kişinin evvela tövbe-i nasuhla tövbe etmesi gerekir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra o kişinin müşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala bir kere daha örtüyor ve daha sonra salahın birinci kademesinde örtüyor. İkinci kademesinde salahın ürünü veriyor. Üçüncü kademesinde sevaba çeviriyor. Ve dördüncü kademesi iradesini Allah'a teslim ediyor. İrade bağlanmasında. Öyleyse irade bağlanmasında artık irade Allah'ın kontrolünde olması hasebiyle elbette, çünkü o kişi artık eğer dünyadayken seçilmişse külli irade ile tesbihtedir. Ama doğmadan evvel seçilmişse ilahi irade ile tesbihtedir inşallah. Üçüncü sual, Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir televizyonda vaaz veren kişi mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade etmişti. Mülaki olmak kavramını Kur'an standartlarında bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, mülaki olmanın ne anlama geldiğini, mülaki kelimesi veya kavramının geçtiği ayetlere bakmamız lazım. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemeyenlere bakalım beraberce. 7 tane ayeti kerime Yunus 7 ile başlıyor. İnnellezine la yercune likana. Bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15. Kad hasirellezine kezebu bilikallahi. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Rablerine mülaki olmayı inkar ederler. Bunlar için dünya hayatında bir hidayetçi yok. Onlar dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dilemedikleri hidayetçi yok ve onlar ancak ölümle ruhu Allah'a ulaşır. Eğer Zat-ı Muhterem diyorsa ki mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade ediyorsa o zaman herkes ölümle ruhu Allah'a ulaşır. İstisnasız ister kafir, ister putperest, ister mücusi, ister veli, ister nebi ölümle ruhu Allah'a ulaşma hiç kimse yok. Ama burada Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dilemeyenlerin Allah delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime gereğince delalette olanlar için hidayetçi yok. Onlar 7 okurum ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Yani ölümle ruhu Allah'a ulaşanların sadece gideceği ama hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar da onlar da tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor Allah Teala. Şimdi bakalım Bakara 46'da Ellezine yezunnune enne mulaki rabbuhum. Onlar %100 Rablerine mülaki olacaklarını yakinen iman ederler. Bakara 29 Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak bilenler. Enam 154 Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbimize mülaki olmayı yakin hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Rabbine mülaki olmayı dilenler ve mülaki olanlar. Onlar içinde hidayetçi veli mürşit var ve onlar bir veli mürşitte hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ayetler bunlar o zaman böylesi bu Zat-ı Muhterem bunu söylüyorsa o zaman bize hangi ayet-i kerimeye dayandığını da ifade etmeli. Yuvarlak bir söz söylemek suretiyle hiçbir delile dayanmadan zanına tabi olması tabii o da onunla Allah arasında. Ama ayetler bunlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır. Allah'ın Rahim esması ile tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah Teala Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam ve ma bu'ri nefse inne nefse lemaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsindeki 19 afet sebebiyle şiddetle nefs kötülüğü emreder. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefse müstesna. Rahim esmasıyla nefse Allah Teala tecelli ederse o zaman evvela 7 Furkan peşinden 12 tane insanla %2'lik huşuyla o kişi mürşide ulaşır. O %2'lik nur artık o noktada kişiye kötülüğü emretmez. Takvayı emreder. Daha sonra 7 kademe nefsi tezkiye eden kişinin de nefsinin %51'i takvayı emreder, %49'u fücuru emreder. Kötülüğü emreder. Ve nefs tezkiye ve tasfiye oldukça nefse artık ruh gibi kesinlikle Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır değil. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için geçerlidir. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde bugün din adamına hidayeti doğru yol demelerin arkasında Mantık nedir? Açıklar mısınız? Kur'an'a göre hidayet, Allah'a ulaşmak olduğu halde din adamlarının hidayeti doğru yol demelerinin arkasında kendi zanlarına ve şeytanın dış tesirine tabi olması vardır. Şeytanın adımlarına tabidirler ve kendi zanlarına tabidirler. Ama Kur'an'daki Allah'ın hükümlerine tabi olabilmeleri öncelikle bir mürşide iman etmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala en üst seviyedeki mürşidin, devrin imamının 5 görevinden bahsediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Hiçbir insana sen git Kur'an-ı Kerim'i oku, hiç mürşide gerek yoktur demiyor. Dikkat ederseniz bir Allah'ın indirdiği dinimizin yegane kaynağı Kur'an var. Ama bir de bu Kur'an'ı öğretmekle, yaşatmakla vazifeli kıldığı mürşit var. Yani ancak kişi nasıl Kur'an'ı öğrenebilir? Kendisini Allah'a davet eden kişinin davetini kabul etmesi halinde. Davet eden kişinin birinci görevine ayetleri tilavet etmek. Daveti kabul eden kişi mutlaka Allah-u Teala kendisine mürşit gösterir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o zaman nefsini tezkiye eder. Nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişi kitabı öğrenir. Bu da Kur'an-ı Kerim ilk 4 ruhudur. Sonra daimi zikirle hikmeti öğrenir. Sonra iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra hikmetin ötesini öğrenir. Öyleyse Kur'an'ın bütününün bize öğreteceği Allah'ın tayin ettiği en üst seviyede mürşit var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitten değil, devrin imamından, veli resulden, veli mürşitlerden değil, vekil mürşitlerden değil, kendi zanlarına tabi olup insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrendikleri için. İblis de herhalde insanlara hidayeti tarif edecek değil. Doğal olarak insanı hidayetten saptırmak için ne yapması lazım? Böyle yuvarlak laflarla insanları tamamen uzaktan Kur'an'dan uzaklaştırması lazım ki nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse mescitleri dolduran insanlar hidayeti doğru yol bildikleri için hidayetten mahrumdurlar. Halbuki hidayet Kur'an'ın standartları içinde hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bugün bu öğretinin sahipleri gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Mütencak Hocamız. Efendim zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Yüksek müsaadenizle bir sual arz etmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Efendimiz Hazretleri'nin nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nebine Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki var? Sevgili kardeşlerim, 5 şey vardır ki kaderdir. Bu 5 şeyden bir tanesi de duadır. Yani doğum kaderdir, ölüm kaderdir, veli olmak kaderdir, dualar kaderdir, evlilik kaderdir. Öyleyse dua bizzat kulluk arasında kulluktur buyurduğuna göre artık her daim dua eden kişi kesinlikle Allah'ın temel emrini, farzını yerine getirmiştir. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Nitekim Allah'ın Resulü başka bir hadis-i şerifinde kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse dua bizzat kulluktur buyurduğuna göre bu iki hadisle ilişkilendirecek olursak, evet, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek duadır ve bizi kul yapar, kul olmak duanın kabul edilerek. Hangi dua kabul ediliyor? Kim hayattayken ruhunu yükselterek Allah'a ulaştırmak istiyorsa, böyle bir duada bulunuyorsa, o duasını kabul eder ve o birinci safa kul oluyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Mamen Tüşer'indeki inanç şartından bir tanesi Resullere imandır. Buradaki Resuller sadece Nebi Resuller mi, yoksa Veli Resuller için de geçerli midir? Evet, Veli Resuller için de geçerlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz birçok Resullerden bahsettik size, bazılarını da bildirmedik. İşte bildirilenler Nebi Resullerdir. Bildirmeyenler de Veli Resuller. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ. Senden önce de çok Resuller gönderdik. مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ. Sana bazılarının kısasını anlattık. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ. Ve bazıların kısasını sana anlatmadık. مَا كَانَ لِي رَسُولٍ اَنْ يَتِيَ بِي آيَتِنْ اِلَى بِزْنَا. Allah'ın izni olmadan hiçbir Resulün bir ayet getirmesi söz konusu değil. Resulün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. فَاِذَا جَا اَمْرُ اللّٰهِ قُدِيَ بِالْحَقِّ. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükümlenir. Allah'ın emrini yerine getiren kim? Getiren kimdir? Resuldür. O sebeple Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve bütün Resullere imandır. Sadece Nebi Resuller değil. Tüm Resullere imandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim herkes öpüp başına koyuyor. Ama her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Resulleri kullarla arasına kimse giremez. İslam'da ruban sınıf yoktur dediği zaman zaten farz emirlerden ikinci safayı reddetmiş oluyor, inkar ediyor. Bu inkar aynı zamanda birinci safanın da kalbinde olmaması halini ifade ediyor. Dolayısıyla evet, emendü şerrine, emendü billahi, herkes Allah'a inanıyor. Ve melaikede herkes melekeye ve kütübi, herkes kitaplarına inanıyor. Ve Resulihi, burada kitaplarda da bir sorun çıkıyor. Mesela şu anda İslam alemi ve daha birçokları ne diyor? Biz kitaplara inanıyoruz ama İncil tahrif olmuş, Tevrat tahrif olmuş, hepsini sadece şey. Halbuki bugün bu kitaplarla amel eden, necata ulaşan bir fırka var. Çünkü Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 71 fırkaya, biri hariç, hepsi cehenneme gidecek. Öyleyse her devirde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da bir fırka hariç, o fırka-i naciye, diğerleri cehenneme gidiyor. Bu fırka-i naciye hangi kitaplarla amel ediyor? Fırka-i naciye Yahudilerden fırka-i naciye olanlar Tevrat'la amel ediyorlar. Hristiyanlardan fırka-i naciye olanlar İncil'le amel ediyorlar. Müslümanlardan fırka-i naciye olanlar Kur'an'la amel ediyorlar. O zaman Amen Tüşer'inde buradaki Resuller sadece Nebi Resuller değil, Veli Resulleri de muhtevasını alıyor. Yetmez, kitaplarından da bu kütübi kitaplarına diyoruz. Bu kitaplarına iman, içinde Tevrat'ın da İncil'in de gerekli olması gerekir. Yani olması gerekir. Halbuki son Veli Resul olan hidayet içinde bunun hidayet çağını devri İmam Mehdi Resul bir Veli Resul'dür. Ve Beyne Suresinin 2-3. ayet-i kerimesinde bütün kitapları öğretiyor. Resulü minallahi, Allah'tan bir Resul, yette suhufun mutahara, tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. Bu Nuh Aleyhisselam'ın da sahifesidir. İbrahim Aleyhisselam'ın da sahifesi, Musa Aleyhisselam'ın sahifesi, İsa Aleyhisselam'ın sahifesi ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in. Fiyâ kütübün kayyime. O sorular içinde temel değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı açıklar mısınız? Melekler insandaki nefse işaret ederek fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? Ama Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Gerçekten de meleklerin işaret ettiği nefsine tabi olanlar fesat çıkaran, kan döken insanlar mıdır? Evet. Evet, yani her fesat çıkaran aynı zamanda kan dökmeye de meyhan olan birisidir. Ama hepsi öyle değil. Nitekim insanların çoğunluğu %90'dan fazlası bu şekilde olsa dahi %10'dan azı Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olup 7 safayı yaşayanlar var. Ve bu neyle gerçekleşecek? Esmaların zikriyle. Yani Allah isminin zikri, diğer esmaların da zikriyle ancak bu hedefe ulaşabilecek. Dolayısıyla esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı onun nefsinin tezkiye ve tasfiyesinden geliyor inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, cezbesi olmayan kişinin Allah'a bağlılığı daha mı az? Hayır, öyle bir şey yok. Cezbe Allah'a yakınlığın bir ölçüsü değildir. Bazı vücutlar Allah'tan gelen cezbeye müsaittir, bazıları değildir. Yani dolayısıyla cezbe sahibi olmayan, cezbeli olup da cezbe sahibi olmayan insanlar onların önde olabilir. Öyle bir şey yok. Ama genellikle Allah'a bağlanmasında Muhterem Efendimiz'in kullandığı ölçü vekil mürşit de olsa cezbe sahibi olması, çünkü el öptürdüğü zaman Allah'ın ceryanının o kişiden diğerine geçmesini gerektirdiği için bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Yoksa cezbeli olmayan cezbeliden çok ötede Allah'a yakın olabilir. Cezbenin kişinin vücuduyla alakalı bir durumu söz konusudur. Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sen çakarsan aradan kalır seni yaradan sözünün tasavvufi anlamdaki manası nedir? Yani sen nefsini tezkiye ve tasfiye edersen o zaman bütünüyle Allah devrede olur. Bu da neyle mümkündür? Ruhunu teslim edersen, fizik vücut teslimi yaparsın, nefsini teslim edersen o zaman aradan çıkarsın. Allah-u Teala seni tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe ederek de iradeni Allah'a bağlarsın inşallah. Bunun manası kişinin irşada mebul ve mezun kılınmasıdır. İrade teslimine kadarki olan bütün safhaları içeriyor. Sen çıkarsan aradan. Kimdir yani o kişinin aradan çıkabilmesi ne lazım? Ruhunu teslim etmesi lazım bir. Fizik vücut teslimini yapması lazım iki. Nefsini teslim etmesi lazım üç. İradesini teslim etmesi lazım 4. 4 teslimi gerçekleştiren kişi için o artık yoktur. Çünkü Allah'a teslim olmuştur. O zaman kalır seni yaradan Allah-u Teala'nın izahını tahakkuk ediyor inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, dinde zorlama yoktur sözünü nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, dinde gerçekten zorlama yoktur. 4 tane ayet-i kerime onlara baktığımız zaman ve Haşiye 23, 21, 22'de sen artık zikret, sen sadece müzekirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45, sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Yunus 99, insanlardan mümin oluncaya kadar onları sen mi zorlayacaksın? Ve Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. Çünkü mümin olmak kalbi taleple gerçekleşir. Bütün insanlar bir araya gelseler bir insan kafiri, bir kafiri mümin kılamazlar. Bütün insanlar bir araya gelseler kalbi imanla dolu olan bir mümini de kafir yapamazlar. Tamamen iman, mümin olmak kalbi taleple gerçekleşiyor. Allah Teala daima kalbe bakıyor ve kalbi talebi önemli. Dıştan zorla ona yaptırdığın şey değil. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cemal Hocam. İnşallah Efendimizin himmetiyle bir soru arz edebilir miyim? Beklettiği içinde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, beklenti içinde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlardan beklenti içinde olmayacağız. İnsanlar bir sebeptir ama o yaptıklarımızın hepsini kim için yapıyoruz? Allah için. Muhterem Efendimizin buyurduğu hak için halk ile. Öyleyse teslim olana kadarki olan muhtevada hepsini hak için yapıyoruz. Ama hak ile, halk ile yapıyoruz. Dolayısıyla halk birer sebep ama bütün bu yapa geldiklerimizin hepsini hak için, o da bize karşılığını veriyor. O zaman hem Allah-u Teala'dan ücreti alıp hem de diğer insanlardan ücret beklemek faiz hükmüne girmiyor mu? Zaten Allah için yaptıysanız onun karşılığını Allah size verecektir. İnsanlardan beklenti içinde olursanız o zaman ne olur? Nefsin taleplerine girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani insanlardan bir şey bekleme. Beklenti içinde olma. Burada da beklenti içinde olmamak için mutlaka nefs teslimi gerekli. Nefsin varlığı miktarınca o kişi her zaman böyle bir riske girebilir. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsa o zaman bunun da tamamen bittiğini göreceğiz inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha sualler ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka sualle ve cevaplarla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşı değil, kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a verdiğimiz yeminler. Allah'a verdiğimiz yeminlerin muhtevası nedir? Allah'a verdiğimiz yemin muhtevasını anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Şu anda slaytta gördüğünüz gibi Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve zatına bize ruh vermiş. Ve Allah-u Teala bu üç vücudu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Burada Allah-u Teala bize verdiklerini bizden geri alması ve teslim alması bizim sonsuz mutluluğu yaşamamız içindir. Allah her şeyi bir hedefe dönüp yaratmıştır. Evet, bir fizik vücut, bir nefs ve zatından üfürdüğü bir ruhla üç vücut serbest irade aklın standartları içinde hayatı yaşıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman ruhumuz Allah'a misak vermiş. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya hayat vermiş, teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair. İrademizle misak vermiş, teslim olacağına dair. 7 sabah 4 teslimi yaşamamız bizi sonsuz iki cihan saadetine ulaştırıyor. Allah-u Teala bizden aldığı yeminleri Araf 172'de açıklıyor. Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın ezelde biz insanlardan 3 tane yemin aldığını görüyoruz. Yemin, misak ve ahd. Sırasıyla söylemek gerekirse misak, ahd ve yemin, bu yeminleri yerine getirmemiz emrolunuyor, üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri yerine getiren kişi için Allah sonucu bildiriyor ve cennetime gir. Allah-u Teala bu yeminleri bize yaptırmak gereğini niçin duyuyoruz? Çünkü Allah'ın indinde en çok sevilen bu varlığın insanın mutlu olmasını istiyor. O mutluluğun bir hedef olmak üzere bizleri yeminlere davet ediyor. İşte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sırasıyla tekrar bu slaytımıza dönecek olursak misakimizi Allah-u Teala Rad 20-21'de, ahdimizi Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39'da bildiriyor. Ama tatbikata geçtiğimiz zaman bu olay yeminle başlıyor. Çünkü Allah bizden Allah'a ulaşma dileğini nefsimizin manevi kalbinden yapmamızı istiyor. Örneğin 7 inanç şartının sahibi olan kişi diliyle ne kadar tekrar ederse etsin,

Bunlardan hangisi kalbe inmeli ki Allah Teala üzerimizde işlem yapsın? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Çünkü ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması Allah'ın ayetlerinin bir sonucudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması Allah Teala ölmeden evvel olmasının bir sonucudur. Ba'su ba'den mevt. Dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olmasının bir sonucudur. Bütün bunlar hepsi tek bir dileğe bizi ulaştıran Allah'ın bir Resulü olduğunu ifade buyuruyor. O zaman dili kalbe indirmek asıldır. İşte dili kalbe indirenler onlar yedi sava dört teslimi yerine getirenlerdir. Allah-u Teala bunu Fecir suresinin 27-28-29. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına. Yani nefsimizin yemin, misak ve ahd. Bu sıra dahilinde gerekenleri yerine getirdiğimiz zaman hedefe ulaşabiliriz. Yeminimizin yerine gelmesi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, misak ruhumuzun bizden ayrılması ancak mürşide tabiyetle ve ahd da aynı standart içerisinde yedi kademede nefs seskesi ruhunu da yedi tane gök katı yükseltikten sonra Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi Allah'a kul ediyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak zaten. Allah razı olsun. Bir kişinin Allah'a verdiğim yeminlerden haberdar değildim demesi onu sorumluluktan kurtarır mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz. Arap 172'de Allah Adem oğlunun zanında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve fizik vücudu nefsi ruhun üzerine ruhu nefsin üzerine şahit tutarak onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galibela diyorlar. Şahit olduk. Öyleyse kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu demesin diye. Yani Allah Teala dünya hayatını yaşarken herkese bunu bildiriyor. Resuller vasıtasıyla. Resuller, Resul göndermezsem azap etmem. İşte yedi tane ayet-i kerime. Resul de onlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Nefsinizi tezkiye edin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Böylece yaratılış gayenize ulaşın demedikçe hiç kimseye ölüm gelmez. İşte Nahl 125, Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36 yani mutlaka kendilerine tebliğ ulaşıyor. Benim bundan haberim yoktu diyemezler. Enam 48'de وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesek azap etmeyiz. İsra 15. Her devirde Resul var mı? Evet, şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onlar içinden ayrı ayrı ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller gönderiyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimiz

0: bizi ard arda gönderiyoruz. İnsan için Allah'la yapılan bir anlaşma söz konusu. Bütün insanlar ezelde ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair söz vermişler. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamakta olan son insana kadar herkes orada bulunmuş ve kıyamet günü biz bundan gafildik, haberdar değildik demesinler diye Allah insanları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Allah Teala Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi huve iştevakum ve ma ceala aleykum fiddini min haraj millete ebiküm İbrahim'e huve semi'ul müslümine min kabli ve fiyaza liyekunu resulü aleykum şehiden ve tekunu şuhadai alen nas. Öyleyse Resulleri insanlar üzerine şahit kılıyor, insanları da nefslerin üzerine şahit tutuyor. Sonra diyor ki, insanlar yeminlerini unutmuş olabilirler. Evvela ben onlara hatırlatayım. Resuller göndererek hatırlatıyor bizlere. Öyleyse hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez olayı. Ben Resul göndermesem kimseye azap etmemle eş değer. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Araf 172'de En tekulu yevmul kıyamet anna huza gafilin kıyamet günü benim ondan haberim yoktu demesinler diye Allah Teala Resul göndererek onları hatırlatıyor. Yani Resul'ün kendisine gelmediği hiçbir insan olmaz, mutlaka gelir. Üçüncü sual, Allah'a karşı verdiğimiz yeminleri nasıl yerine getirebiliriz? Allah-u Teala Rum 30'da فَاقِمَا شَكَلَ دِينِ حَنِيفَ Beçini, fizik ucunu, hanif olan dine yönel. فِتَرَتَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah-u Teala bütün insanları bu fıtratla yaratmıştır. La tebdile halkıyla Allah'ın yaratmasına bir değişiklik yok. Zalike dinun kayime, kayım olan, zeli olan din budur. Lakin ekseren nasi la ya'lemun. Bütün bunların gerçekleşebilmesi Kur'an-ı Kerim'de son derece basit bir anahtara bağlanmış. Allah sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşmaksa bir kişiyi Allah'ın evliyası kılar, mutlak cennet saadetine ulaştırır. Biz insanları dünya saadetine ulaştırmak da onun temel hedefi. Bu istikamette üç emri var. Birincisi irşad, ikincisi daimi zikir, üçüncüsü teslim. Tekrar ediyoruz sırasıyla söylemek gerekirse. Birincisi daimi zikir, ikincisi irşad, üçüncüsü teslim. Teslim. Bu hedeflere ulaşan herkesin asr-ı saadetin içindeymiş gibi dünya saadetini yaşayacağını ve selamete ereceğini söylüyor. Bütün insanlardan bu fıtrat mevcut. Yerine getirmek herkes, isteyen herkes bunu yapabilir. Konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kalü Bela günü tüm insanlardan dünya hayatında Allah'a teslim olacaklarına dair yeminler almış. Bu yeminlerin gerçekleşmesi için de önce bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua. Kalbimde inandıktan sonra, inanacağını hükmettikten sonra her şey biter.
3: Müslüman olmak, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ibadet etmek, zikir çekmek, yani tevhid vurmak. Yani işte Allah'a yakın ne olacaksa onları yapmak.
4: Müslümanız anlıyoruz. Müslümanız Allah'a.
5: Onun kurallarına uyacağız.
2: onun yasaklarında hiç yani yanına uğramayacak.
4: Onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım.
1: Peki siz yaşarken Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
3: Yemem olur mu? Her gece teveccüh namazı kılarım.
4: Elhamdülillah ediyorum.
2: Evet, çok diliyorum. Diliyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş elbiyaları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı o mübarek duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
3: İnşallah. Ey Yüce Allah'ım,
2: seni çok seviyoruz. Ben de bütün dostların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al.
1: Nasıl bir dua, nasıl hissediyorsunuz?
3: Çok duygulandım. Allah'a ulaşır diye inşallah umut ediyorum.
2: Anlamışımdır. Kuş gibiyim şu anda. Yemin ederim kuş gibiyim şu anda. Allah sizden razı olsun. Böyle bir şey bize nüfettiğimiz için.
0: Bize Allah'a ulaşmak konusunda onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım dedi. Sanları Allah'a ulaştıracak en önemli emir nedir? Hedefler ve vasıtalar diye kardeşimiz ifade etmiş. Evet, gerçekten de 7 tane hedef emir var, 7 vasıta emir var. Ama insanlar Allah'a ulaştıracak en önemli emir o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala bütün insanları amirine veriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bunu dilediğiniz zaman ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım. Bu Allah'ın şeriatıdır ve bu Kur'an'ın temel emrini, Allah'a ulaşma emrini İblis 14 asırda unutturmayı başarmıştır. Yani bize düşen sadece bir dilek, geri kalanı Allah garanti ediyor. Bana ulaşmayı dileyin ama tabii kalpten. Kalpten ulaşmayı dilememiz halinde Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonrasının ruhun Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması tamamen Allah'ın üzerine bir garantidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verdiğimiz sözleri, yeminleri yerine getirebilmemiz için Allah'ın tayin ettiği bir dosta, bir Resul'e tabi olmamız farz kılınmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Biz onları görmeden sevdik. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa'yı biz görmeden sevdik. Görmeden inandık. Ne mutlu bize, Müslüman olduğumuz için.
3: Bize bir öğretmen, yani yol gösterici, bir halife.
2: Onlar çok iyi insanlar. Onları zaten biz kavuşamayız.
1: Ki günümüzde de yaşayan Allah'ın dostları, resulleri var mıdır?
2: Vallahi bilemeyeceğim. Vardır ama çok az.
3: Var, var, çok var. Vardır inşallah. İnşallah Allah buldurmayı nasip eder. Vardır yavrum. İyiler olmasa biz nasıl yaşarız?
1: Biz Allah'ın mürşitlerini, hakiki dostlarını nasıl bulabiliriz?
2: Hiç bulamayız yavrum. Burada hiç yok. Bu dünyada yok. Emrettiklerini yapacaksan, Allah'tan korkacaksan.
1: Allah'ın hakiki dostunu, kendi mürşidimizi bulduğumuz vakitte bize neler kazandırır?
2: Allah'a ibadeti, saygıyı, sevgiyi, yani bütün Müslümanları kucaklarının altında toplamayı.
3: Allah yolunu kazandırır, Allah'a ibadetini kazandırır.
2: Her şey, her şey, her şey. Onun yasaklarına uydun mu, onun emrettiklerine uydun mu? Bir insanın imanı yüzüne yansır. O zaten kendini gösterir.
1: Allah'ın hakiki dostlarını bulabilmemiz için bizim hacet namazını kılıp Rabbimize sormamız gerekiyor. Bunu duymuş muydunuz?
2: Duydum. Ben kılıyorum hacet namazı zaten. Duydum da ben yani burada bu dünyada çok zor.
3: Evet evet duymuştum. Evet gösterici bir mürşide bağlanıyor. İşte ne derse onu yapıyor Allah razı olsun.
0: Sabirin mürşidi bulmak konusunda hacet namazını da kılıyorum ama hiç bulamayız. Burada hiç yok. Bu dünyada yok dedi. Mürşid namazı kılmasına rağmen mürşidine ulaşamayan insanlar da olabilir mi? Evet yani bu kişi hacet namazı da kılsa o da olsa dilden diliyor, dili kalbe indirmiyor. Dili kalbe indirse Allah Teala ona mürşid sevgisini gösterecektir ve o zaman da o kişi kesinlikle mürşide ulaşacağını İmanın sahibi. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bunu söylüyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِرِيَةٍ اِلَى الْخَاشَعِينَ Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Onlar dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşacağından emin, ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin. Yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Bir hayattayken, diğeri ölümle. Allah Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde mürşidimizi Allah'tan istememizi söylüyor. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala'dan mürşidini isterse onlar için mutlaka Allah Teala'nın mürşidi göstereceğini beyan ediyor. Ama kimler için mürşide ulaşmanın zor olmadığını söylüyor? Ulaşmayı dileyenler için. Ama bu huşuya ulaşmadan gerçekleşen bir olgu. Huşu o kişinin kalbinin Allah'a yönelmesini ifade eder. Allah'a huşu duymak, Allah'ın zatını, ruhunu Allah'a göndermek üzere istemek demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi mütevasını alır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. İnşallah size bir soru arz edebilir miyim? Nefsi yeminini yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsin yemin yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkündür? Hayır. Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesine, yani halis olmasına halidir. Kim nefsinin temize tezkiye etmişse felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse nefsin kalbindeki tek bir dilekle kurtuluş mümkün. Mürşide tabiyet ikinci safa cenneti, nefs tezkiyesi üçüncü safa cenneti ifade ediyor inşallah. Allah-u Teala nefslerimizden yemin almış ve bu yemini dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Din suresinin 4 ve 5. 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı bir zaman dilim içinde ahsana ulaştın diye yarattık. Şems 9'da ise قَتَفْ الْحَمَّنْ zeka nefsine tezkiye eden felaha ermiştir. Ama bunun giriş kapısı bir dilektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirip bütünüyle Allah'a teslim olabilmemiz için Allah'ı çokça zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak vallahi benim el ele tutuşurup da hani hu çekiyorlar ya, ben onlara karşıyım. Zikrini de evinde yap. İbadetini de evinde yap, orucunu da evinde tut. Allah zaten her şeyi görüyor.
6: Ben hançesini sayayım sen, hançesini. Bura zikir yeridir, çok günahlar eridir. Allah-u Teala'nın yoludur, biz de ona devam edeceğiz.
1: Peki sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Farklı kılan yani kalabalık olması, ne bileyim hu çekmeleri.
6: Yavrum onun da lezzeti, onun da şefkati bir başka.
2: Allah dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu. Kurtaracak bizi bu diyor. La ilahe illallah. Devam ana.
1: Peki siz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz andığınızda neler hissediyorsunuz?
6: Allah diyorum ya işte daha duygulanırım. Çok duygulanırım.
2: Allahu Ekber dendi miydi? Ben içimdeki ağdı tutamıyorum.
6: Zikir bittikten sonra kendimi yeseyini sanki ulaşmışım kadar var. Eyyallah'a teala.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu. Kurtaracak bizi bu. La ilahe illallah. Allah'ın zikrinden muradı kelime-i tevhid midir? Kelime-i tevhid de bir zikirdir. Ama Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Utlu mahu eyleyke minel kitabi ve akimu selate enne selate tenamine al fahşai ve münker ve le zikrullahu lekber. Peki Allah'ın zikri en büyüktür. Allah-u Teala sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i oku. Namazı kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. La ilahe illallah da bir zikirdir. Ama Allah, Allah isminin tekrarı da bir zikirdir. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yoktur demektir. hakikatin ta kendisidir. Çünkü sadece bir tek Allah vardır, başka bir ilah yoktur. Tek ilah O'dur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaidelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Eğer bir kimse buna Muhammed'in Resulullah'ı ilave ederse, derse bir hakikati açıklamış olur. Ama bu onu cennete ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın zikirden muradı, Allah kelimesini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. İşte bu Allah'ın isminin tekrar edilişi zikirdir inşallah. Hürafe la ilahe illallah diyen cennete gider. Kale men la ilallah dekhalel cennet. Bu tabi geçerli değildir. Ona derecet kazandırır ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir hakikatin ifadesidir. Ama bunu kalbe indirenler kurtuluştadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavasını farklı mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz sizi çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavası farklı mıdır? Evet, Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقِ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْبَتِينَ سُمَا جَاكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقًا اِمَامَ حَكُمْ لَتُهُمُ النَّب۪ينَ لَتَنْسَرِنَّهُمْ قَارَخْرَتُمْ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman. İkrar ettik, kabul ettiniz mi? Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala şöyle öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Allah Resulü onlar üzerine şahit. Sizi de insanlar üzerine şahit kıldım buyuruyor. Haç 78'de. Öyleyse şahit olun. Allah-u Teala öyleyse şahit olun. Ve ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. İşte bu tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamın ruhu. Dördüncü şahit aşıklar melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibin ve yedinci şahit amel defteri. Kur'an-ı Kerim'de misak Allah'a verilen söz anlamında da kullanılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslimi istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala bütün nebileri huzurunda toplamış. Hepsinden yemini, misakı almış. Tüm nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vereceksiniz diyor Allah-u Teala. İşte bu nebilerin misakidir. Allah-u Teala'nın nebilerden aldığı misakın muhtevasını içeriyor inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha muhasserevâ.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kibir, gurur ve onun zıttı olan tevazu. Allah-u Teala birinci sual: niçin insanları kibirden sakınmasını emretmiştir? Mütekebbir insanlar, kibir sahibi insanlar, başka insanlardan üstün olduklarını düşünen, başka insanlara üstünlük taslayanlardır. Allah-u Teala böyle insanları sevmiyor. Vallahu la yuhibbul mutekebbirin. Bu insanlar en güzelini yaptıklarını zannederler ama ortaya koydukları sonuç Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek, hatta gizlemektir. Allah Teala bu insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Sa'srifu an ayatil lazina allazina takabbuna fi'l-ardi bighayri haqqin. وَاِنْ يَرُوا كُلِّ آيَةٍ لَا يُمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرُوا سَبِيلَ رُشْدُ لَا يَتَخَذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ تَخَذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بَاَنَّمْ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ آخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşan, Araf 146-147. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar, ayetlerimizden çevireceğim, bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları, ondan gafil olmaları sebebiyledir. Onlar ki ayetlerimizi ve ahirette ulaşmayı, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanlar, işte onların ameli heba oldu, boşa gitti. Onları yaptıklarından başka bir şeyle cezalandırmayız. Öte yandan Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde bir kere daha kibirlerden bahsediyor. İnnezinne yucadiluna fi ayetillahi bi gayri sultanin. Ata'hum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi baliya. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan deli olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah'a ulaşamayacakları bir kibir söz konusu. Öte yandan Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا آيَاتِنَا وَاسْتَحْبَرُوا عَنَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Tüm bunlar kibrin kalbinde, kibir bulunanın asla cennete gidemeyeceği, bütün cennetliklerin tevazu sahibi insanlar olduğu buyuruluyor. İşte eğer bu insanlar buna daha fazlasını katmışlarsa, kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini Allah'ın Resulü ile alay etmişlerse, o zaman da Allah-u Teala onlar için mizan tutmayız diyor. Hangi ayet-i kerimede? Kehf suresinin 106. ayet-i kerimesi. Hadis-i şerifte kibirden sakının. Zira iblis kibir sebebiyle Adem aleyhisselama secde etmemiştir. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, kalplerinde zerre kadar kibir bulunanlar cennete giremezler. Evet, kalplerinde zerre kadar kibir bulunanlar, onlar cennete giremezler. İşte kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Görüyoruz ki insanı Allah'ın yanında mahcup bırakan olay hep nefsimizin afetleri olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, kibir ve gurur afetinin yerini tevazu nasıl alır? Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani ellezine yemşunne alel herden izâ khatabul cahilîne kâlû selâmâ. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Sosyal hayatta insanlar başka insanlarla birlikte yaşarlar. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman üç davranış biçimini görüyoruz. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısas, kötülüğe karşı kötülüktür, zulme karşı zulümdür. Ama Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, kötülüğe karşı kötülük yoktur, zulme karşı zulüm doğru değildir. Kötülüğe karşı, zulme karşı af veya ikinci bir davranış biçimi, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kibir ve gururdan kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi daha evvel kibri sebebiyle irşat yolunu kabul etmezken Allah'a ulaşmayı dilediği an kibirden kurtulur. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasetten sakın, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an kibirden kurtulur ve Allah-u Teala bütün sevgileri ona vererek onun mürşidine ulaştırır. Bundan sonra da kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insan ne zaman Allah'ın evliyası olursa o adım adım tevazuyu yakalamaya başlar. Zira zikri arttıkça nefsindeki gurur afeti, kibir afeti azalacağı için ruhani yüceliğin ancak tevazuyla sanılacağını görür. O kişi hep başka insanlara tevazuyla davranacaktır. Gerçekten de af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme, kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu gösteriyor. Rad 22, Mumin 96, Kasas 54 ve Fusilat 34. Onlar seyyiat-ı hasenatla savunlardır. Seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Onlar seyyiat-ı hasenat ile savarlar. Onlar hasenatla seyyiat-ı müsavi eşit değildir. Onlar seyyiat-ı hasenatla giderirler. Üçüncü sual, tevazunun öğrenilmesinde alınan ilmin etkisi var mıdır? İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti, insanın başkalarından üstün olma arzusunu, kendisini onlara üstün gösterme arzusunu ifade eder. Halbuki bilmezler ki tevazu yaşadıkça ilme nail olursunuz. İlme nail oldukça Allah'ın indinde yücelirsiniz. İnsanların indinde de yücelirsiniz. Bu kibirli insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Kur'an onlar için inanmış olarak göründükleri ama inanmadıkları bir kitaptır. Bugün zamanımız alimlerin en büyük handikapı bu gurur ve kibrin sahibi olmalarıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ilimleri var ama bu ilimler faydasız ilim. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَرًا مُشَاوَةٍ. İşte el yazması kitaplardaki bu faydasız ilim onları Allah katında yüceltmiyor. Bakara 79-80'de el yazması kitaplarından elde edilen zanlardan ibaret ilim onları Allah'a yaklaştırmıyor. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesinde قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَعَدَتَنَا كُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دَفَيْنِي مِنَا عَزَابِ. Onlara iki kat azap ver. وَلَعَنَا عَلَّعَنَهُمْ لَعَنًا كَب۪يرًا ve en büyük lanetini onları lanetle. Öte yandan irşat makamının sahibi olan ve Allah-u Teala'nın ilim sahibi kıldığı ama Allah'a davetle diğer insanların da ilim verilenler olduğu bir muhtevayı görüyoruz. Bakara 151'de كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesindekini o size öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim verilenlerden bahsediyor. İlmin sahiplerinden bahsediyor. Ve cahillerden bahsediyor. Huzul Avfe ve Amr bil Urfi ve Arid Anil Cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İşte bu muhtevada üç tür davranış biçimi. Affetmek, marufla emretmek ve cahillerden yüz çevirmek. Kimdir cahiller? Zanlarına tabi olanlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala açıkça bunu beyan ediyor. Öyleyse görüyoruz ki İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti insanın başkalarından üstün olma arzusunu, kendisini onlara üstün gösterme arzusunu ifade eder. Olay zamanın alimlerinin belirgin özelliklerini ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala kibirden kurtulup tevazu sahibi olmamızı istiyor. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dua, dua. Allah ne diyor? Ben hiçbir yere, alemlere sığmadım. Kulumun bir parçaya da olan kalbine sığdım. Onun için biz Allah yolunda gidersek önce dilimize, elimize sahip olursak Allah'ın yoluna girmiş oluruz zaten.
3: Sabretmek, onun yolunda gitmek.
1: Nasıl Allah'a ulaşırız? Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Dualar ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır. Onlarla irtibat kurabiliriz ancak. Tabii ki ruhumuz ve düşüncelerimiz.
1: Peki ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Yani ulaşır. Tabii ki bir yerde en çok onunla intiba kuruyorsun. Etrafında bir sürü insan var. Çok iyi günler de geçiriyorsun ama onunla baş başa kalmak başka bir şey. Onu anmak, onunla olmak, ona sığınmak daha çok.
1: Allah-u Teala diyor ki bu ruhu ben size emanet olarak üfürdüm ve bu dünya hayatını yaşarken bu emaneti bana teslim edin diyor. Siz de bu dünya hayatını yaşarken Allah'ım ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
4: Yaparım, neden yapmayayım? Allah'ım ruhumu sana teslim ediyorum. Sen bilirsin, ona göre yolumu çiz.
2: Allah'ım ruhumu sana havale ediyorum. Sen en doğrusunu, en iyisini bilen sensin ya Rabbi.
3: Allah'ım ben de sana ruhumu ölmeden önce ve her zaman senin yanında olmayı istiyorum. Bizi seninle kıl ya Rabbi.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dualarımız ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır. Ancak onlarla irtibat kurabiliriz. Allah'a yakınlaşmanın yolu dua ve ibadet midir? Elbette birçok vasıtalar var. Allah'a yakınlaşmanın vasıtaları var. Bunlardan bir tanesi secdedir. Yeri de duadır. Alak suresinin 19. ayet-i kerimesinde "Vascit vaktarip, secde et Rabbine yaklaş" diyor. Ama Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde "Duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var?" Öyleyse asıl bizi Allah'a ulaştıran, mukarreplerden kılan, Allah'a ulaştıran ruhtur. Mukarreplerden kılan da ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah Teala sadece bizlerin mutlu olmasını ister. Bütün mutluluğumuzun bir vasıtasıdır İbadetler. Ama ibadet etmek için yaratılmak, ibadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldık. Buna dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramıdır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ve bunu öğrenmek gereğini duymadıkları için şeytan onlara diyor ki Allah'a yakınlaşmanın yolu ibadettir. Oysa ki manevi tekamülün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayacak, bizi cennete ulaşacak temel dua budur. O sebeple Furkan 77 çok önemli. Onlara Rabbinizin, Rabbim dualarınız olmazsa, duanız olmazsa size ne yer vermez. Oysa ki siz yalanlamıştınız. Öyleyse Allah'a yakınlaşmanın giriş kapısı bir duadır. Dua müminin silahıdır. Dua ibadetin özüdür. Mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kibir sahibi insanların Allah'ın ayetlerini ve bu ayetleri açıklayan resulleri, mürşitleri yalanladıklarını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Evet, Allah'a gönlünü verenler, evet, evet onlar.
2: Allah yolunda giden, Allah'ını bilen insanları doğru yola çekenlerdir.
3: Onlar da tabii ki Allah'ın izinden gidiyor. Ona karşı elinden geldiği kadar iyi hareket etmeye çalışıyor. İnsanları yönlendiriyor. Ruhunu teslim ediyor. Yaşıyor ama ruhu Allah'ın.
1: Siz de Allah yolunda bir mürşidinizin olması ister miydiniz?
3: İsterim. Niye istemeyeyim? Öyle bir şeye bağlı. Kim istemez? Bağlanmayı, öyle bir yolda yürümeyi, doğru yolda yürümeyi yani. Bir bilgili bir insanın yanında olmayı kim istemez?
1: Sizin bir mürşidiniz var mı?
2: Var benim. Abdülkadir Geylani, Aziz Mahmut Hüdayi. Ben onları kefe seçtim.
3: Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanıyorum. Birine sığınmak mı? Tabii ki sığınmak isterim ama bilmiyorum. O kadar insanlara güvenemiyorum. Belki de etrafımdaki yaşadığım olaylar beni bazı şeylere çekiyor. Ama inşallah hep beraber cennette buluşuruz. Ne diyeyim?
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sormanızı istiyor. Herkes için bir mürşit tayin etmiş. Allah'ım ben de bana tayin ettiği mürşidi görmeyi diliyorum deyip bir hacet namazı kılıyorsunuz.
3: Kılarım. Niye kılmayayım? İnşallah.
1: İnşallah.
0: Evet. Evvela bizi mürşide ulaştıran yegane vasıta bir duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala Bakara 45-46'da mürşidinizi istihaneyi Allah'tan isteyin. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. En âle kebîretin illâ'l hâşîn. Zordur ama huşu sahipler içinde. Ama kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّ مُلَيْهِ رَاجُونَ Onlar hayattayken Rablerine mülaki olacaklarını bölümlü bir kere daha Allah'a döneceklerini buyururlar. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusudur. Ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar mutlaka cennet ehlidir. O sebeple Rum 31'de minübine iley ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ama Şura 13'te Allah'a yönelmenin kişiyi mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağının garantisini veriyor. Neyse Kur'an-ı Kerim'in hedef emirleri var. Kur'an-ı Kerim'in vasıta emirleri var. Vasıtaları yerine getirmek kişiyi abid kılar. Ama hedefler kişiyi abd kılar. Bu sebeple bize düşen Allah-u Teala'nın bir sevgilisi olarak mürşidimize ulaşmak ve onunla, onun duasıyla gerekli hedeflere ulaşmak söz konusu. Bu sebeple bir misafirim mürşid konusunda birine sığınmak isterim ama insanlara o kadar güvenemiyorum. Allah'ın Resullerine, mürşitlerine olan güven nasıl sağlanır? Bir kere her şeyden evvel her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. Devrin imamını temsil eden kavim resulleridir. Kavim resullerini temsil eden veli mürşitlerdir. Daha doğrusu veli mürşitler kavmin resulünün temsilcileridir. Veli mürşitlerin de vekil mürşitler temsilcileri oluyor. Yani mutlaka silsile-i meratiple Allah-u Teala'ya kadar gidiyor. İşte Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yutur rasule fakat atallah rasule itaat Allah'a itaattir. Çünkü devrin imamı olan Resul Allah'ın tasarrufundadır. Diğer kavim Resulleri de devrin imamını temsil ettikleri için doğrudan doğruya Allah'a bağlıdırlar. Sadece Allah'a tevekkül edenler Resul'e tam bir sadakatin içindedirler. Nahl Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde لَيْسَ لَهَمْ سُلْطَانًا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَرَبِّي عَلَى يَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا السُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِمْ مُشْرِكُونَ Şeytanın sultanlığı. Nahl 99'da şeytanın sultanlığı Allah'ı kendisine amin olanlara ve Allah'ı kendisine vekil tayin edenlere yoktur. Şeytanın sultanlığı kendisini dost kılanlardır. İşte Allah'a tevekkül edenler Resul'e tam bir sadakat içindedirler. Allah'ın yolunda olanların gururları, onların kibirleri yoktur. Onlar hep Allah'a dayanırlar. Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül gün geçtikçe artan bir tempoda o kişiyi bütün hedeflere birer birer ulaştırır. Nefsinizi Resul'den önde tuttuğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız. Resul'e itaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişiyi Allah-u Teala muhafaza altına alır. O kişiyi mürşid sevgisini verir ve mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbine inşallah. Muhterem hocam bir sorum olacaktı. tevazu ve vakar arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tevazu ve vakar arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Her bir insanın belli bir seviyesi vardır. Seviyesinin üzerindeki davranışların adı kibirdir. Seviyesinin gerektiğini ispat eden davranışlarda bulunuyorsa bunun adı vakardır. Yani bulunduğu seviyenin gereğini ifade ediyorsa vakardır. Ne zaman kişi bulunduğu seviyeden daha aşağı bir seviyeyi temsil ediyorsa, onun davranışlarının sahibi ise onun adı da tevazudur. Sessiz olun, sakın kibir sahibi olmayın. Bizim tasavvuf erbabına tavsiyemiz vakar sahibi de olmayın. Sizin için söz konusu olan şey tevazudur. Kim vakarın sahibi olmak mecburiyetindedir? Allah'ın katında kendisine görev verilmiş olan kişiler. Öyleyse mühtevayı ona göre izah edin ve Allah-u Teala tarafından size verilmiş bir makam olmadıkça vakarı da kullanmayın. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların kalp yapısının değişmesinde ve tevazu sahibi olmasında en önemli vasıta emrin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
4: Ruhu rahatlıyor. Ben çünkü eşim rahatsızlandı bundan bir sene önce. Hastanede hep zikir çektim, tesbih çektim. Yani bildiğim kadarıyla yani sayı falan da tutmadım. Ama insan o an ruhu rahatlıyor, bir huzur buluyor.
2: O insanın her darlığa ferahla baktığı, ne kadar başına musibet gelirse ona böyle nasıl karanlıkta bir aydınlığa çıktığını, zifir karanlıkta bir aydınlık olduğunu düşünüyorum.
3: Tabii o çok fark ediyor zikir. Bir yerde teslimiyet, bir yerde o andaki saflık, temizlik, o andaki düşünceler. Gerçekten zikir başka bir şey. İnsan alıp götürüyor.
2: Mutlu olur mu? Evet, ben kendim yaşadığım için biliyorum. Zikir çektiğim zaman sanki benim içimdeki nefesim yenileniyor. Hani nasıl tabiri caizse edit kesim yoga falan filan değil. O ben Allah'a çağırdığım zaman Allah'ın bana resmen böyle üzerime ferahlığın indiğini hissediyorum.
3: O düşünceler, üstündeki enerji tamamen değişiyor.
1: Peki çevremizle ilişkimiz değişir mi? İnsanlar değişir mi?
3: Hayır, değişmiyor. İnsanları değiştiremiyorsun. İnsanlar değişmesini de olduğu gibi kabul etmek zorunda kalıyorsun. Yoksa yalnız kalıyorsun. Yalnız da yaşayamıyorsun.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda tabiri caizse nasıl elit kesim yoga falan diyor. Ben Allah'ı çağırdıkça üzerime ferahlığın indirdiğini hissediyorum. Yoga benzeri uygulamalarla zikrin sağladığı etki yaşanabilir mi? Hayır. Yoga ve diğer transandantal meditasyon, bunlar hepsi bir zikir sehtekârıdır, şeytani tuzaktır. Yoga ve transandantal meditasyon şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, okült kültürün bir ürünü olan şeytanla ilişki kurulur. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar yığılmaktadır. Allah ile iletişim kurmanın yolu ise yoga değildir, zikirdir. Allah'ın zikriyle nefsin kalbine gelen Allah'ın nurları, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için yegane silahtır. Allah'a verdiğimiz yemini nefsimizi tezkiye etmeyi ve bir başka vasıtayla tahakkuk ettirmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü, kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiletle yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah kıymetli hocam. İzninizle bir sualim olacak kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Said-i Mursi Hazretleri'nin büyük görünme, küçülürsün sözünden ne anlamalıyız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Sayın Nusa Hazretleri'nin büyük görülme küçülürsün ifadesinden ne anlamalıyız diyor kardeşimiz. Kişinin nefsinin afetleri başkalarına kötü davranarak, onları küçülterek kendisinin büyümesini ister. Büyük görülmesini ister. Başkalarının bize saygı göstermesinden hoşlanmamız, Ruh afetin, kibir afetin, büyük taslama afetin bir tezahürüdür. Ruh ne isterse, ne ister, herkese onun en çok mutlu olacağını, mutlu edecek davranışlar davranarak Allah'ın emrettiği standartlar gerçekleştiren birisi olduğumuzu başkalarına ispat etmemizi ister. Arkasında ise bizim mutluluğumuz var. Çünkü her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Muhterem hocam, günümüz bazı insanları dini yaşamak için birçok cemaate gittiğimi aradığımı bulamadım. İnsanların aradıkları dini yaşamak için yapmaları gereken doğru yöntemler nelerdir? Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için bütün Allah dostlarının evvel emirde kutsal kitapların kendilerine indirdiği peygamberler, onları her devirde temsil eden kavim resulleri, o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler vasıtasıyla 7 tane hedef, emir söz konusu, bu 7 hedefin yerine getirilmesini kişiyi mutlaka ki cihan saadetinin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Bu talebin sahibi olan herkesin kalbinde Allah'a mürşit sevgisini oluşturur ve mürşide tabi olan insan zikirle evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimini, daha sonra nefsin teslimi, en sonunda da iradenin teslimiyle tesbihe ulaşır ki bu sahabenin de bu diğer peygamberler döneminde onlara itaat eden, sünnetini yerine getiren Allah dostlarının yaşantısını ifade eder. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağut mudur? Tağut kimlere denir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Cehennemlikler iki gruptan oluşuyor. Bir, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah tarafından seçilmişlerdir. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur. Bunlar gideceği yer cehennem. Tağutun

diyen kişiyi inkar etmek. Çünkü ölümle Azrail Aleyhisselam tarafından ruhu Allah'a ulaştırılan kişi, onun gideceği yer cehennemdir. Secde 11-12 bunu söylüyor. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o dileyecek. Allah da bu dileği kendi kalbinde gördüğü zaman Allah'a gerçekleştirecek. Yani kendisi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış olacak Allah'ın yardımıyla. İşte bunlar da cennetliklerdir. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşimiz, Kutlan Hocam, Maide 67 ve Araf 175-176 ayet arasında bir illet rabıtası var mı? Araf 175-176'da onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra o andan ayetlerden ayrıldı ve artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Arap 176'da ise şayet dileseydik onu o ayetlerimiz elbette yükseltirdik. Fakat dünyaya meyletti, o hevasına tabi oldu. Öyleyse bir taraftan ayetlerle gelen Allah'ın Resulü, öte yandan o ayetleri dikkate almayan, nefsin hevasına tabi olan, dünyayı meyleden, dünyayı talep eden kişi. Dünyayı talep eden kişinin elbette hedefine ulaşması mümkün değil. Maide 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 67'de Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Resullere verilen vazifenin tebliğ olduğunu net bir biçimde açıklıyor. İradesini de Allah'a teslim eden Resul sadece Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah Teala bu ayette sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren Resul'ün insanlardan koruyacağını bildirmektedir. Allah Teala kafir kavme hidayete erdirmez. Davranış biçimi olarak farkı açıklayabilir misiniz? Kusurları görmek, görmemek. Asıl olan kusurları örtmek, kusurları bağışlamakta gece gibi olun. Her şeyden evvel bize karşı negatif davranan kişi, bizim ona cevap yetiştirme değil de affedebilme davranışını sergilememiz lazım. Ama peşinden o kardeşimiz bu negatif davranışı niye sergiliyor? Biz tamam kendimizi affedip derecat kazanırken o kardeşimizi de derecat kazandırmalıyız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz taş atıp yüzünü kanatanlara, ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Affet, onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Allah'a ulaşma dileğini bilmiyorlar. O zaman bu şekilde affettikten sonra eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ise bizim ona da nasihat edip yardım etmemiz, onun da Allah'a ulaşmayı dileme istikametinde bir gayretin sahibi olmamız lazım. O zaman kusurları bağışlamak asıldır. Allah, ikinci suali Ankebut 45'te namaz münkerden nehyeder buyuruluyor. Münker Allah'ın hedef emirlerini inkardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. İblis inkar ediyor. Ruh insana hayat verir. Ruh uçtan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu ulaşır. Allah Teala mürşidinize tabi olun diyor. İblis mürşide tabi şirktir. Kullarlar arasına kimse giremez, inkar ediyor. Allah Teala ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın diyor. İblis inkar ediyor. Ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır vesaire. Bütün bu emirleri Allah emretmiş ama iblis inkar ediyor. وَمَنْ يَتَوْخُتُتُ شَيْطَانَ Kim şeytanın adımlarına tabir olsa, şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. İşte bu münker

0: inkara götürür. Fuhşiyat da nefsin afetlerine dayalı Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Evet, devam edecek olursak görüyoruz ki zikrullah yani Allah'ı zikretmek muhakkak ki en büyük ibadettir. Burada 3 tane zikir vardır. Kur'an tilaveti bir zikirdir, namaz zikirdir. Zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Allah Teala bu 3 zikirden zikrullahın en büyük olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim namazı değil, İslam'ın 5 şartı arasında bulunmayan Kur'an-ı Kerim'de hem zikir hem de çok zikir, aynı zikir var. O da 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde mevcuttur. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki bunu devre dışı tutmuş. Müzzemmil 8, demek ki zikir farzdır. Ahzab 41, çok zikir de farzdır. Nisa 103, daimi zikir de farz. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a tevekkülümüz nasıl olmalıdır? Allah'a tevekkülümüz, her konuda onu kendimize vekil tayin etmemiz söz konusu ama tevekkülümüzün dilden değil de kalpten olduğunun işareti zikrimizi arttırmaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir arkadaşım meditasyon yapmak istiyor. Zayıflamak ile izlediği bir videodan etkilenmiş, zayıflaması için yapması gereken birkaç el hareketleri, bunları her gün belli dakikalar tekrar etmesiyle kilo vermenin mümkün olacağını söylüyor. Meditasyon doğru bir ilmidir. Meditasyon yapması ona fayda sağlar mı? Hayır, meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. İbadetlerin sultanı zikri yapmaması için iblisin kurduğu bir tuzaktır. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek onun ayrı saadetinin anahtarıdır. Dileyen kişi kalpten dilemişse mutlak surette Allah mürşid sevgisini oluşturur ve mürşide ulaştığı zaman da ibadetlerin sultanı zikre başlar ve her ikisi onun gün be gün mutluluğunu arttırır. Allah'ın koruması altında Resulullah'ın reçetesini tatbik ederse nedir Resulullah'ın reçetesi? Tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve bir lokmayı 33 kere çiğneyin. İşte bunu tatbik eden kişinin fazla kilo alması söz konusu değil. Çünkü tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Sofraya oturuyoruz. Mideden giden sinyal beyne ulaştığı zaman tokluk sinyali 20 dakika geçiyor. İşte siz doyuncaya kadar sofrada oturursanız 20 dakikalık bir fazlalığı vücudunuza almış ve yağları biriktirmiş olursunuz. Bunu önlemek için doymadan kalkarsanız 20 saniye, 20 dakika sonra bunun doyduğunuzu göreceksiniz ve fazla kiloları da bu şekilde devreden çıkartmış, önlemiş olursunuz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldi. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
3: Ey kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda yani şey değil, daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, ben dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır, bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta. İşte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslimürdü olan zatına davet ediyor. Teslimürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin hadisidir bu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruhu verenler gelecek. Her devirde Allah Teala devrin imamının ruhunu 12 tane insanla tabi olanların başlarının üzerine gönderiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle ifade ediyor. Refi'i derecatun zul arşi yulqi'ir ruha min emri ala men yasha min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın insanların işini görmeleri için seçtiği kullar var. Onlar azaptan kurtulanlardır. Evet, her devirde ya insanlar nübüvvetle veya kutbu velayetle hidayete ererler. Dinimizin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an. Kur'an-ı Kerim hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur ki Allah Teala bütün insanları iki can saadetine ulaşsın diye yaratmıştır. Ve insanlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de ifade buyurduğu gibi iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nüvvetle hidayete erenler başların üzerinde asaleten devrin imamının ruhu vardır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekati ve kanu lena abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Onların hepsi Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği, nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Ve nebilerin yaşadığı dönemlerde insanlar kutbu nübüvvetle hidayete ererler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kur'an-ı Kerim mütevasına baktığımız zaman kökü şeriat,
gövdesi tarikat, meyvesi hakikat, dalları marifet, kurbiyet, ubudiyet ve kutbiyet olarak ifade edilebilir ve her devirde mutlaka hidayete erdiren ya asaleten devrin imamı veya vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala her devirdeki devrin imamıyla ya insanlar hidayete ererler, iki cihan saadetinin sahibi olurlar veya hidayet kendilerine tebliğ ettiği an kulak asmazlar, hidayetçinin tebliğine, davetine icabet etmezler ve başlangıç noktasını zaten herkes delalette, delalet onların üzerine hak olur. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun hitabı aslında delalette olan insanlardır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde قَالَ اَبِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوٌ Hepiniz siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte en üst noktada hidayet devrin imamıyla gerçekleştirilir. Her devirde devrin imamı, her devirde Allah-u Teala'nın o kavmin ana lisanıyla hidayeti tebliğ edecek olan kavim resulleri, onları kavimleri de temsil edecek olan maruf emreden, münkerden, nehyeden veli mürşitler ve vekil mürşitler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilir. Yani insanlar Allah'a davet edilirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide davete icabet edenler, kısacası ruhunu Allah'a ulaştıran, ermiş evliya olan zahitler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, mürşitler ve kavim resulleri olarak karşımıza çıkıyor. Devrin imamları Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi ise, peygamber ise o asaleten devrin imamıdır. Ama devrin imamlarının asaleten devrin imamı olmadığı, nebilerin olmadığı dönemlerde Allah Teala kavim resulleri arasında seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanların Allah'a ulaştırılması, hidayete erdirilmesi söz konusu. Yani ruh verenler Allah Teala'nın daveti kabul eden, başlarının üzerine devrin imamının ruhunu gönderdiği kişiler, bu ruh ya asaleten devrin imamının ruhu bir peygamberin ruhudur veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamının ruhudur. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala vekaleten devrin imamlarından bahsediyor. İnsanlar Allah'ın katında iki grup olarak mütala edilirler. Delalette olan insanlar ve delaletten kurtulan insanlar. Başlangıç noktasında herkes negatif özelliklerin sahibi, ayetlerden gafil, hüsranda, cehennemlik,
helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, birbirinin düşmanı, fıskta, isyanda, fitnede, tüm bu negatif özellikler herkeste var. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Daha 23'e göre. Hidayetçilerin Allah'a daveti söz konusu. 7 safa davet söz konusu. Allah Teala'nın irşatla, mürşitle vazifeli kıldığı herkes insanları Allah'a davet eder. Bu Allah'a davet edenlerin başında elbette devrin imamları geliyor. İşte bu devrin imamları ve onun etrafındaki sahabe veli mürşitler Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte bu bizim yolumuzdur. Bu Allah-u Teala'nın en üst noktada devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi Allah'a davet ederler. Yunus 25'te Allah teslim ürde olan zatına davet eder. Nahl 125'te ise hikmetle Allah'ın yoluna davet et ki hikmetle davet etmek Kur'an ayetleriyle davet etmektir. Ve Hac 67'de sen Rabbine davet et. Kasas 87'de sen Rabbine davet. Fusilet 33'te Allah'a davet eden, ıslah-ı nefs yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki Allah'a giden yolun başında Allah'ın zatına davet vardır. Ve bu davet negatif özelliklerinin sahibi olan delalette olan insanlara yapılıyor. Daveti kabul edenler hidayet üzere olanlardır. Daveti kabul etmeyenler ölüme kadar üzerlerine delalet hak olanlardır. Allah Teala en şerefli varlık olan insanı üç vücut ve serbest irade ile yaratmıştır. Hicr 26'da fizik bedenimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsimiz ve her insan anne karnından fizik vücut ve nefsle delalet standardında dünyaya geliyor. Allah-u Teala doğar doğmaz zatından secde 9'a göre ruh üfürüyor ve böylece kişi 3 uydu serbest irade aklın standardı içinde hayata devam ediyor, hayata başlıyor. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da nefsimizin 19 afetine %100 tesir ediyor.

Hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, teslim olmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّا اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. İşte emanet Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bu ruhu yüklenen, bu emaneti yüklenen fizik vücut ve nefstir. Ve ruhumuzun emanet olan ruhumuzun sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bu tebliğ kendilerine yapıldığı zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu seyri sülükle 7 tane gök katı aşarak 7. gök katında 7 alimi geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliyadan olur. Allah'ın zatına ulaşması ruhun Allah'ın zatına yok olarak Allah'ın zatına teslim olması İslam'ın birinci safhası olan ruhun Allah'a teslimi gerçekleşir. Başlangıç noktasını söylemiştim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliği söz konusu. Ama tebliğin kendisine ulaşmadığı, Allah'a davetin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. İşte İsra 71'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Evet. O gün diyor bütün insanlar küllü inasın bir imamiyim. Öyleyse herkes imamlarıyla çağrıldığına göre tebliğ hayattayken, dünyasını yaşarken herkese ulaşmıştır. Hadis-i şerifte bu ayetler ötesi hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkes kendi zamanlarının imamıyla Rablerinin kitabı peygamberlerin sünnetiyle çağrılacaktır. Hidayet ve delalet dediğimiz zaman konu başından itibaren ikiye ayrılıyor. Hidayete adım atmak, delaletten kurtulmak anlamına geliyor. Herkes doğduğunda itibaren delalettedir. 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. Allah Teala herkesi delalette olarak bu dünya üzerinde yaşatıyor ve kendi iradesiyle delaletten kurtulmayı dilemedikçe o kişi ebediyen delalette kalmaya mahkumdur. Hidayet nedir? 3 ayet-i kerime bunun manasını açıklıyor. Alimran 73 Kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimran 120 Kul innel hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ve 3. ayet Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırsa o hidayet erer. Ve men yudlil Allah kimi delalete bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide.
Kimi derata bırakırsa onun için bir veli mürşid yoktur. Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o zaman o kişi hidayet erer. Kimi de derata bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Veli olan evliyadan bir mürşid bulunmaz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde ise وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَاَنَ الْقَاسِتُونَ bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar, irşadı, mürşidi arayanlardır. Kimdir mürşidini arayacak olan? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah Teala birinci basamağın, 28 basamağın, İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bu ikinci basamakta olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını Allah seçiyor, diğerlerini seçmiyor. Seçilmeyen insanlar uzak delalette olan insanlardır. Yakın delalette olanların hepsi seçiliyor. Uzak delalette olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu insanlar, uzak delalette olan insanlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olarak açıklamasına rağmen bu insanlar uzak delalette olan insanlar, insan ruhu insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek Allah'ın yoluna ki insanların girmesine engel oluyorlar. Ve Allah Teala onların uzak delalette olduğunu buyuruyor. Kişi üçüncü basamakta olayları yaşar. Başlarına musibet gelen kişiler o gelen musibetlerden ders alırlarsa o zaman bir taraftan musibet, musibetlerle imtihan olmak, öbür taraftan Allah'ın zatına davet, kendisine tebliğ ulaşması, bunları değerlendiren kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bu dilekle o kişi hidayete adım atar. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve beşinci basamakta o kişi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Rahim esmasının tecellisiyle Allah Teala kulaklarındaki vakrayı alır. Allah'ın ayetlerinin manasına varır o kişi. Kalbindeki ekineti alır, fıkıh hasasını açar, ifatı koyar. O kişi ayetleri kalbine indirir, kendisine mal eder. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sualinde fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kimin kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmaz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ayetlerden gafildirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diler de Allah Teala Rahim esması ile üzerine tecelli ederse o zaman kulaklardaki işitmeye mani olan engeli vakrayı alır. Kalbindeki ekineti almak suretiyle o kişi Allah'ın ayetlerini kalbine indirir, ona iman eder. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının veli resul ve nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Yani veli resul, nebi resulün söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için. Mürşid kimdir? Mürşid, Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, Allah'ın sözlerini insanlara söyleyen kişidir. O zaman o kişi ameni olur.
Ama Allah Teala ameni olan kişiyi de o halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşır. Tekabül 11, Kaf 33 o kalbi kendisine çevirir. Ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde o kişinin göğsünden kalbine nöronunu açar. Böylece o kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an bir çift nur o kişinin göğsüne açılan yolu takip ederek kalbine rahmet sızar. İşte bu kalbine ulaşan rahmet sızıntısıyla o kişi huşu sahibi olur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne demiştik? Emanet ruhtur. Ümmetinden emanetin kaldırılması bu uzak delalete olanların insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaları sebebiyledir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiiller ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklamasına rağmen kitabı bilmeyen 19 tane zanna tabi olanlar Bakara 78'e göre ve minhum ümmine la ya'lemun el kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Öyleyse bu insanlar 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını bilmiyorlar. Bilmiyorlar neyi biliyorlar? Zannı biliyorlar. İnsanların zannı ne? İşte bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kişi dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman delalet üzerine hak olur. Başkasının dilemesine mani olursa o zaman uzak delalet standartlarında değerlendirir ve Allah'ın düşmanı olur. O halde kalbine rahmet sızan kişi, huşu sahibi olan kişi ne yapar? Mutlak surette mürşidini arar. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala o kişinin gözlerinden perde icab etme süreyi basar asansın güşahatlar perdeyi almak suretiyle mürşidi mürşid olarak o kişi algılar. İşte huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Allah Resulü mübeşşirat salih rüyadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya mübeşşirattır. Allah'ın müjdesi olan rüyalar ki bunlar kimlerdir? Allah Teala'nın peygamberleri salih rüya mübeşşirattır. İşte rüya ile ilgili Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti İbrahim Saffat suresinin 103. ayet-i kerimesinde 102. ayet-i kerimesinde ey oğulcağızım gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı görüyorum. Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayını Allah'a rüyada Hazreti İbrahim'e gösteriyor. Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya salih rüyadır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethinde gördüğü rüya salih rüyadır. Kişinin kalben ulaşmayı diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın kendisine mürşid göstermesi salih rüyadır.
Allah Teala mürşidi Allah tayin eder ve mürşide tabi olmayı Allah Teala farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yetmez. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eynema sekufu hablin min Allah ve hablin minen nas. Ayet-i kerimesinde insanların üzerine nerede olursa olsun zillet damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Sırat-ı müstakime adım atmıştır. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa o da insanlardan bir ipe tutunmuştur. Ve insanlardan bir ipe tutunan mürşidine tabi olur ki Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a amin ol ve Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İşte bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Allah'ın ipi. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe şöyle buyuruyor. Ayet-i Kerime Yusuf 108. Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ettebani. İşte bu ben ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte o bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bizim yolumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta çıktığı yol gene sırat-ı müstakim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde kim bir hidayetçiye devrin imamına tabi olmadığı cihetle itaatsiz biatsiz ölürse cahiliye üzere ölür. Kim de bunu kabul ettikten sonra çıkarır atarsa biatını yanında kurtarıcı bir delil olmaksızın Allah'a kavuşur. Bu kavuşma şirkli bir kavuşmadır. Cehennemi hak eder. Hadis-i şerifte şirksiz Allah'a kavuşana cennet vacip olur. Şirkli Allah'a ulaşana cehennem. Yine Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde bir imama biat edip de ona elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Öyleyse her devirde devrin imamına itaat asıldır. Devrin imamına itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yuti'ur resule fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir. Kim hidayettedir? Kim delalettedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit, bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu buyuruyor. Evet, 10 tane ayet-i kerime Ali İmran 164, Arap 186, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Zümer 23, Câsiye 23, Âkâf 32 ve Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın delalette olduğu buyuruluyor. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyenler hidayetçi talep etmiyorlar ve onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne kadar gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Sen de kimseyi hidayete erdiremezsin diyor.
Çünkü Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz amcasına tebliğ ediyor. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için de delalet hak oluyor. Peygamberler de insanları hidayete erdiremez diyorlar. Halbuki söz konusu olan hidayete vesile olmaktır. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sen bütün sahabenin nefsini tezkiye etmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimizin 5 görevini açıklıyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Allah Resulü sahabeye sizin nefsinizi Allah Resulü tezkiye etsin diyor. Tezkiye etmiş mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeden kendisine tabi olanların hepsinin nefsini tezkiye etmiş. Nefsini tezkiye etmek isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu sebeple mürşitlerine kainattaki en büyük mürşid olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane ayet-i kerimede kesinlikle mürşide tabiyeti açıklıyor. 7 tane hadiste. 7 ayeti evvela söyleyelim. Mürşide tabi olmanın 7 tane ayet-i kerimesi. Allah Teala İn kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız mürşide tabiyette evvelki slaytımızda Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âlimler 164'te Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43 Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına çağrıdan gel bana tabi ol ki senin sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21 sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mümin 38 ey kavmin bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Zuruf 61 bana tabi ol işte bu sırat-ı müstakimdir. Ve Cuma 2 öyle. Yani 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti Allah Teala farz kılıyor. Ve marufla emreden, münkerden nehyeden Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı kişiler de 7 ayet-i kerimede anlatılıyor. Kimdir marufla emreden, münkerden nehyedenler? Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Alimen 104, Alimen 110, Alimen 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitleri Allah Teala açıklıyor. Allah'ın peygamberleri, resulleri, peygamber olmayan resulleri, mürşitler hepsi nefsleri tezkiye etmekle vazifelidir. Aslında nefsi tezkiye eden Allah'tır. Ama onları vazifeli kılar. Onları vasıta kılar. Onlar vesile olurlar. Onlar olmazsa irşadı bulmaz. Çünkü bir insan mürşidine ulaşmazsa kalbinin mührü açılmaz. İçine iman yazılmaz. Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansızdır. Nefs tezkiyesine başlayabilmek bir başka açıdan kişinin hidayete ermesi mürşidine ulaşmazsa mümkün değildir. Mürşidine ulaşamazsa ruhu asla vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Yola çıkması için Allah'ın tayin ettiği mürşidi kişinin görmesi lazım. Rüyasında ona ulaşıp önünde diz çökmesi ve tövbe etmesi lazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım. El öpmesi lazım. Allah'ın ceryanın mürşitten o kişiye geçmesi gerekir. Kişinin ruhu sadece o dergaha gidebilir. Başka bir dergahta onun yeri yoktur. Ama günümüze bakıyoruz. Konumuza ilgili din adamları tamamen Kur'an'a aykırı zanlarda bulunuyorlar. Kur'an mürşit farzdır diyor. Kur'an
Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır diyor. İşte Kur'an ayetleri, 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar delalette kalır, onlar için mürşit yoktur. Kur'an demek Allah demiş oluyor yani. Evet, Kur'an diyor. Allah diyor ki 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalette kalır. Vallahi diyor, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama yine aynı Kur'an 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hidayet üzere olur ve Allah Teala onlar için mürşit olduğunu, mürşide tabi olmanın farz olduğunu buyuruyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyi açıklıyor. İşte 7 hadis. Yine Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Hem Kur'an farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ama bizim zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenler, onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişiyle ancak ölümle insan ruhla ulaşır diyor. Kur'an Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılıyor, ama zanlara tabi olanlar, zancılar, ki Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, hayır, kullarla arasına kimse giremez, mürşide tabiye şirktir diyor. İşte günümüz gereken dil tatbikatı, insanların zanlarından oluşan, Kur'an'dan uzak, tamamen hürafelerle bir din yaşantısı söz konusu. İnsana hayat veren ruhtur. Veren nedir deniyor insanlara? İnsana hayat veren ruh mudur? Evet diyorlar. Tarikata bağlanmak, cennete girmek için tarikata girmek farz mıdır? Değildir. Müslüman ilmihal ve ahlak kitaplarındaki bilgileri uygularsa cennet ehli olur diyorlar. Allah ile kul arasında kimse giremez, bir din adamına soruyorlar. Mürşide tabi olmak gerekli midir? Allah ile kul arasında kimse giremez. Allah insana şah damarından daha yakındır. Tamamen zanlardan oluşan insanların bidatlerle bir din yaşantısı söz konusu. Ve böyle olunca da delalette kalıyorlar. Delalette olan 7 gün ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ve bir kısım Allah tarafından seçilmeyenler de kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar da gay yolu üzerinde insanları tamamen şeytana bağlayarak cehenneme doğru götürüyorlar. Söylemiştik, mürşidine tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalettedir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sebir-i reşat üzerindedirler. Onlar için 7 ayet-i kerimede mürşit farz. Maruf emreden münkerden nehyedenler, yine 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Her zaman diliminde mutlaka kavim resulleri, veli mürşitler vardır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. O devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. O kavim resulleri temsil eden veli mürşitler var. Ve vekil mürşitler silsile-i meratiple hep insanlara tebliğ yapılıyor, Allah'a davet ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'in de ümmetim içinde her zaman bir adil imam var olacaktır. Hakimlerin tarifini, batıl ehlinin biadetlerini, cehillerin yorumundan dinini uzaklaştırıp yok etsin diye Allah vazifeli kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 tane ayrı ismi söz konusu. Ve bu 19 isimle Kur'an'da belirtilen mürşitlerden birisine ulaşmak ancak hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulmasıyla mümkündür. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa arza, hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi, o ayetlere bakalım inşallah. 7 ayet-i kerimede istihane. Evet. Hacet namazıyla mürşidin
kalp doktorunun Allah'tan istenmesi. Fatiha 5, Bakara 45, 46, Nisa 75, Maide 35, Maide 90, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi mutlak surette mürşide tabiyeti açıklıyor bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ey insanlar hepiniz zerahattesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Akabe'de biat olayını, Resulullah'a biat olayını gerçekleştirdiklerinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın durumuna bakması için Mekke'ye elçi olarak gönderdi. Daha sonra Hazreti Osman dönmeden oradakiler için biat emri gelir ve herkes Peygamber Efendimiz'e biat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da Osman'ın biatı diyerek sağ elini sol elinin üzerine koyarak kendi elini sağ kendisi öper. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hüdeybiye ağaç altında biat edenler hiç kimse ateşe girmeyecektir. Başka bir hadisinde kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, kamil, mürşide veya devrin imamına itaat ederse muhakkak ki bana itaat etmiş. Her kim imama isyan ederse o da bana isyan etmiştir. Öyleyse bir kere daha söyleyelim. 7 hadis-i şerifte Allah Teala Allah'ın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Ve mürşide tabi olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça ayetlerde Allah Teala buyuruyor. O halde size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bu ruh verenler her devirde Allah tarafından devrin imamının ruhu insanların başlarının üzerine gönderiliyor. Ama onları, o ruhu arayıp bulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın davetini kabul eden 12 tane insanla hacet namazını, mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişilerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Allah'ın davetine icap etmiş, kalben ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiyseniz ve siz de ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Rabbinize ulaşmasını ermiş evliya olmak istiyorsanız, Allah'ın bir sevgili dostu olmak, iki cihan saadetinin sahibi olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekiline, vekilin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Toplum olarak insana hayat veren ruhtur diye biliniyor. Bizlere ruh vermeye gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Gerçekten de 7 safa davette baktığımız zaman 1. safa davette Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin ki Allah kişiyle kalbi arasına gidiyor. O zaman bu açıdan başlangıç noktasında insanlar 19 negatif özelliğin sahibi sağır, dilsiz ve kör ölüdürler.

diye biliniyor. Bizlere ruh vermeyen gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, gök katlarına göre zikrin çekilmesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalpte 15 bin zikir, ruhta 2 bin zikir daha, 17 bin zikir. Hafi sırda o 2 bin zikir daha, 19 bin zikir. Hafi da 2 bin zikir daha, 21 bin zikir. Afada 23 bin zikir. Ve letaif-i nefste 25 bin zikir. Letaif-i ruhta 33 bin zikir çekiliyor. 7 tane vücudun 7 noktası söz konusu. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, bazen virt ortasında sıkıntılar gelebiliyor. Bunun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Düşünceniz zikirden sapıyor. Allah'ı düşünerek zikrederseniz o zaman bu mutluluğu hep yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, gün içinde yaptığımız hatalar zikrimize ve günlük ibadetlerimize negatif tesir yapabilir mi? Tabii ki derecat kaybedersiniz. Zikirden de alıkoyar mı? Elbette. Düşünceniz baş şeye kaydırsa tabii. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanlardan önce başka canlılar yaratıldı. İnsanlar sonradan mı oluştu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Avalem yerlezine keberu enne semavat evlerde kânet aratkân. Fetaknahunne ve cealna minel mâi kulli şeyin hayy." İnkar eden kafirler semanın ve arzın bitişik olduğunu görmediler. Tek bir noktaydı. Büyük patlamayla Allah Teala o tek noktadan bütün kainatı oluşturacak olan enerji partiküllerini yarattı. Sonra enerji maddeye dönüştürdü. Ve Allah Teala bu ayette diyor ki her canlı şeyi sudan yarattık. Suda başlayan tek hücreli bir amip, bu hücrelerin bir araya gelmesiyle çeşitli canlı türleri, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Günümüzde genetik mühendislik ileri safhada gelişmiş durumda. Maymunlar üzerinde yapılan incelemede 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer Darwin'in söylediği doğru olsaydı, insan maymundan türemesi 35 çift kromozomun sahibi olması gerekir ki, hayır ki, yapılan bütün incelemeler insan 23 çift kromozomun sahibi. Yetmez. Ayaklar el hüviyetinde. Hiçbir topuk olayı yok. Yetmez. İnsan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açılardan hiçbir zaman insan bir maymunun devamı değildir. Sosyal medyadan başka bir kardeşim, hayat sadece sevgiden oluşsaydı Peygamber Efendimiz kafirlerle karşı savaşa çıkar mıydı? Kin ve nefret duyguları da Allah içindir diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala en çok insanı seviyor ve insanları seviyor. Her şeyi severek yaratmıştır. En üst yarattığı varlık da insandır. İnsanları da severek yaratmıştır ve Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor. Bizlerin de Allah'ı sevenlerini de insanları sevmesi söz konusu. İşte etazibul emrillah, şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, Allah sevginin işaretidir, sembolüdür. Yani siz Allah'ı seviyorsanız ona itaat edersiniz. Din Allah'a itaatle başlar ve mahlukata şefkat, insanları sevmek. Allah'a itaat eden, Allah'ı sevenin insanı sevmemesi mümkün değil. Eğer ben Allah'ı seviyorum ama insanı sevmiyorum diyorsa o yalan söylüyor. Onun kalbinde Allah sevgisi yok. Allah Teala nasıl severek yaratmışsa bizim de sevmemizi istiyor ve
sevgiyi daima öğrenerek

ve öğretenler olmayız. Bizden bunu istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa Allah herkesin sevmesini istiyor. Burada sevgiyi yayanların, sevgiyi kalplere taşıyanların, bu sevgiyi bilmeyen, nefret ve kin içerisinde olan insanların onlara karşı savaşına karşı bir nefsi müdafaadır cihad. Yoksa kin ve nefret söz konusu değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, 10 aydır tabiim, görevlerini yapıyorum. Kendimi sakin hissediyorum ama mutlu olduğumu hissetmiyorum. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Evet sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin zannettiğiniz gibi zevkler şu bu değil. Mutluluk bir uyum halidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki görevlerimi yapıyorum. Demek ki Allah'la kişi arasındaki durum, itaat olayı var. Kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Öte yandan çevresiyle de kavga halinde değil, sakin hissediyorum kendimi. O da var söz konusu. Zaten iş dünyasında da bu afetler faal halde değilse o zaman kişi mutludur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutluluk bir uyum halidir. Üç alemde kavganın bittiği, Allah'la ilişkilerde emir ve nehirler itaat, başka insanlarla ilişkilerde dostluk, sevgi, kardeşlik, el ele gönül gönül olmak, iş dünyamızda da nefsle ruh arasındaki kavganın tamamen sona ermesi. Başlangıçta tamamen insanlar bunun zıttı durumda. Ama kişi Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak o üst seviyedeki mutluluğa ulaşabilir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresinin 78-79. Ayetlerinde hayrın Allah'tan, şerrin ise kendi nefsimizden olduğunu söylüyor Allah-u Teala, ama bir yandan da ikisi de Allah'tandır diyor. Bu iki ayette ikisi de Allah'tandır demesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda ve münafıklar kendilerine bir hayır ulaştığı zaman bu Allah'tandır. Kendisini üzecek bir durumla karşılaştığı zaman Peygamber Efendimiz'i bu sendendir diyorlar. Her ikisi de Allah'tandır diyor. Çünkü hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Ama öte yandan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle o münafıkları üzen durum da eğer böyle de olsa o da yine Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda, aklıyla da Allah'a teslim. Öyleyse her ikisi de Allah'tandır demesi öyle. Yani birinci açıdan hayır Allah'tandır, tamam. İkinci açıdan her ikisi de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'den münafıkları üzen bir durumla karşılaştığı zaman münafıklar bu sendendir diyorlar. Hayır de ki diyor, o da Allah'tandır. Çünkü Allah Resulü tasarrufta. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir hasenat ulaşırsa Allah'tan, bir seyyiat ulaşırsa senden, ama münafıklara gelince o kendisini üzen durumu Allah Resulüne atfediyorlar. Hayır diyor. Allah, o da Allah'tan, çünkü bizim tasarrufumuzda. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mıntık konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden
500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ la لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın zatını görmek. Birinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülemeyeceği doğru mudur? Ayetleri incelediğimiz an bunu sadece fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmez diyebiliriz. Ama yaratılışımıza baktığımız zaman insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalinden kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimizin baş gözleriyle gerçekten Allah-u Teala görülmez. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik bedenin baş gözüyle Allah'ı görmeyi dilemek istedi. Allah-u Teala beni göremezsin. Israr edince, ya Musa şimdi bu dağa tecelli edeceğim. Ondan sonra talebin devam ediyorsa konuşalım. Araf suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Fizik bedenin baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade etti. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat daha bak, o mekanını karalı tutabilirse, yerde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onun paramparça etti ve Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sana sonra ayıldığı zaman sen subhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim. Yani Hazreti Musa aleyhisselam baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğine iman edenlerden. Fakat insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin baş gözü olduğu gibi kalp gözü de var. Nefsimizin kalp gözü açıldığı zaman ki daimi zikirde açılır herkes için müktesavak olarak o ama kalp gözü açıldığı zaman direkt kişi Allah'ın zatını görür mü? Hayır. Bir de üçüncü vücudumuz ruhun Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhumuzun da baş gözüyle Allah-u Teala görülüyor. Secde 9'da sümme sevâhe ve nefâhe fîhim ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan insan söz konusu. Evet, gerçekten de halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülmeyeceği, fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğini Allah-u Teala Araf 143'te açıklıyor zaten Hazreti Musa'ya. Ama iki vücudumuz daha var. Nefsimiz, nefsimizin kalp gözü. Sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuzun baş gözü var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünya hayatını yaşarken nefsin kalp gözüyle defaatle Allah'a gördü. İşte hadis-i şerifte her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevi olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse kalbinde olan gözlerini açar. Onlarla o kuluna gaybden vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybi bir vesileyle kalp gözüyle gaybi olan şeye iman eder. Yani kalp gözüyle kesinlikle Allah'ın zatı görülür. Nitekim birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklamış. Al-İmran 18'de Allah'ın zatının görüldüğü, Zuruf 86'da Allah'ın zatının dünya hayatında görüldüğü, Kaf 37'de Allah'ın zatının görüldüğü, Yusuf 108'de Allah'ın zatının görüldüğü, Bakara 140'da Allah'ın zatının görüldüğü, Necm 11'de Allah'ın zatının görüldüğünü Allah-u Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ı görebilir miyiz? Göremeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. İrademizi Allah'a teslim ettikten sonra Allah'ın zatını görebilir miyiz? Evet, görürüz. İşte dünya hayatında özellikle kalp gözüyle Allah'ın zatının görülmesi iradenin tesliminden sonraki bir müjdedir. Öyleyse kişi Allah'ın zatını görmeyi istiyorsa yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim edecek. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerde açıkça Allah-u Teala Allah'ın zatının görüleceğini ifade ediyor. Necm 1'de ise ruhun baş gözüyle de Miraç'ta Allah'ın zatını Allah Resulü gördü. Allah-u Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Kur'an'da ayetle desteklemesini, ispat etmesini ister. Allah görülür mü? Sualın cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görülür ama herkes görür mü? Herkes görmez tabii. Allah'ın zatını görebilmek için her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü de bedavadan açılmaz. Allah'ın zatı değil, görülmek ona fizik vücutla da ulaşılabilir. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç olayında fizik vücuduyla yokluğa ulaşmış ve Allah'ın zatını görmüştür. Bir hürafe Allah bir insan mıdır ki görürsün, Allah görülmez diyenler bu söylediğimiz ayet-i kerimelere inkar edenlerdir. Al-İmran 18 Şehidallahu ennehu La ilahe illahu vel melâiketu ve ulimi. Yani Allah kendi zatına şahitlik ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler şahittirler ve ilim sahipleri, ulul ilim şahittirler. Allah'ın zatını görenlerdir. Zuruf 86'da her devirde şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı Allah'ın zatını görendir. Kaf 37'de keza öyle. Sahabe ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Allah'ın zatını gördüğünü Yusuf 108 açıklıyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyor. Daha birçok ayet-i kerime. İkinci sual, Allah'ın zatını görmek şerefine erenler bunlar nasıl başarmışlardır? Allah'ın zatını görenler bir, ruhlarını, iki, fizik vücutlarını, üç, nefslerini, dört, iradelerini Allah'a teslim ederek başarmışlardır. Yunus 25-26 Vallahu yedu ila daris selam ve yehti men yaşav ila siratil mustakim lillezine ahsenel husna ve ziyade. İşte bu ayetlerde Allah teslim ürde olan zatına davet ediyor ve dilediğini de sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Lillezine ahsenel husna. Ruhun teslimiye Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi ve daha sonra fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve iradenin teslimiyle de Allah'ın zatını görmek söz konusu. Zaten Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef İki etapta gerçekleşiyor. Allah'ın zatına ulaşmak, bu nefs tezkesidir. Allah'ın zatını görmek, bu da nefs tasfiyesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Evet, normal statüde budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse Allah'ı görmeye hak kazanır. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Bu olgu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. Huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını görecekleri de kesin bir teminata bağlanmıştır. Allah'ın üst seviye evliyaları açık açık Allah'a gördüğünü söylüyor. Yunus Emre can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın görünmeyeceğini iddia etmek Kur'an'ın bilinmemesinden kaynaklanır mı? Evet. Allah Teala Al-İmran 18'de Şehid Allahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketu ulemi. Yani Allah kendi zatına Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ediyor. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Ve ilim sahipleri de. Kimdir ilim sahipleri? İşte iradesini Allah'a teslim edenler. İlim açısından insanların hangi durumda olduğuna Kur'an perspektifinden bakarsak, cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler, Kur'an'ı öğrenmeye başlayanlardır. İlim sahipleri de gerçekten bir hakkın 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın ilim sahibi kıldığı kişilerdir. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın göreceğine şahitlik edenlerdir. Bu kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görüyorlar. Ama Allah Teala bu şehadeti Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık yazmasına rağmen gizleyen bir takım din adamları var. Her devirde olacağını söylüyor. Şehadeti gizleyenler aslında kendilerini görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenlerdir. Allah Teala onlara da zalimler diyor. Onlar sadece inkar ederler. Onların böyle söylemesi de Allah'ın hakikaten hiçbir zaman değiştirmez. Allah dünyada görülmediği gibi ahirette de görülmesi mümkün değildir diyenler bu söylediğimiz ayetlere iftira edenlerdir. Bakara 140'ta Allah Teala Allah'ın katındaki şehadeti ketmedenden gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah katındakilerin hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın insan adı verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Bu şerefe layık olmak içinse önce Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın görevlerini yerine getirmektir. Allah'a ulaşmak bunlardır. Dini görevlerimizi yerine getirmektir.
3: İbadet, güzel kulluk.
4: Onun isteklerini yerine getirebilmek falan yani.
5: Ölüm aklıma geliyor aslında. Ölüm bir nevi Allah'a ulaşmak değil mi? Herkesin Allah'a ulaştığı gün yani. Hani illaki buluşacağız.
4: Peki biz bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Allah'ın dediğini görevlerimizi yerimize yaparsak tabii ki her zaman ulaşabiliriz yani.
3: Yani bizzat kendisini göremeyiz tabii ki ama yani alimler zaten var yani. Bizzat önümüzdeler. Bu şekilde ulaşabiliriz yani düzenli ibadet, takva.
5: Kalben Allah'a ulaşmak olabilir. Bu yüzden de belki ibadetle Allah'a ulaşabiliriz.
4: Yani namaz kılarken bir nevi onun yanındaymış gibi kıldığımız için yani her an yanımızda gibi sonuçta.
1: Bütün Allah'ın dostları da hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ona dost olmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki. Neden olması? Çok istedim. Kaç sene önce namaz kılıyordum. Yani namaz kıldım. Bayağı güzel şeyler yaşadım. Hayatımda değişiklikler oldu. Namazı bıraktım, her şey mahsus olmaya başladı.
3: Tabii bu dünyavi ve şu çağda biraz zor tabii ki. Biri söylemiş herhalde. Bu devirde diyor, yani namazını düzenli bir şekilde kılan bir insan zaten en iyi Müslümandır diyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak, dini görevimizi yerine getirmektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmış olur mu? Hayır. Her şeyden evvel bütün insanlar için Allah'a ulaşmak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın 12 kere farz kıldığı ruh emanetini mürşide tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'a ulaşması vuslatı gerçekleştirmesiyle olur. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler hiçbirisi bunu gerçekleştiremez. Kaldı ki Es-salatu miracil müminin. Namaz müminin miracıdır. Eğer kişi gerçekten kalbine ulaşmayı dilemiş, imanı artan mümin, kalbine iman yazılan mümin olmuşsa, o zaman namazda miracı yaşar, huzur namazını da iştirak eder. Ama o yoksa, o zaman o da mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yerine getirerek hiç kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değil. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerinin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Ameller niyete tabidir. İbadet, ibadetin imamı ilimdir. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani hem ilmi yok hem devamlı ibadet yapıyor. O aslında şeytanın maskarası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedefe ulaşmamızı, 7 menzile ulaşmamızı Allah istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Rum 31. Bu bizi şirkten kurtarır. 12 tane insanla Allah'ın bizim için ait müşride tabi olmamızı istiyor. Bu da tövbe kapısından geçmek demektir. Mümin 15. Allah dünya hayatını yaşarken ruhun teslimini istiyor. Rad 21. Bu vuslatı gerçekleştirmektir. Allah-u Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da Allah'ın bütün emirlerine itaat etsek olan fiiller işlememektir. Allah nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemektir. Allah-u Teala ihlasa ulaşmamızı istiyor. Ve Allah-u Teala iradenin de teslimini istiyor bizden. İrade teslimiyle de Allah'ın zatını görmek. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane de vasıta var. Şimdi 7 tane vasıta, evvela 7 hedef emir, sonra altına 7 vasıtayı yazacak olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki 7 hedef emre bizi ulaştırıyor. Ama şu anda İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde müşride tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde zikir yok. Kara kanı ne var? Sevmü selat, haccü zekat. Kelime-i şehadet diyorlar ama kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Hiç kimse kendi kendine kelime-i şehadet söylediği zaman o gerçekleşmiyor. Kelime-i şehadet 7 şahidin huzurunda mürşide tabi olduğu zaman söylenmesi halinde geçerlidir. Birinci şahit Allah-u Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü arşar tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibi melek, yedinci şahit amel defteri. Bir kere kiramen katibi melek amel defteri herkes için geçerli. Öte yandan Allah-u Teala devrin imamı, devrin imamının ruhu, arşar tutan melekler de herkes için geçerli. O zaman gelelim bütün insanlar için bunu söylenebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Kalbe iman yazıldığı zaman o kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti getirirse o kişi kurtuluşa ulaştırır. Ama ondan sonra da zikir yok. Yani sadece sevmü selat, haccü zekatla olmuyor. Yunus Emre bu sebeple ne diyor? Sevmü selat haccü zekat zanmaki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfaniymiş. Yani mürşide tabiyet mutlak surette gerekli. İslam teslim demektir. Bu konuda şeytanın korkunç tuzağıyla insanların mahvolduğunu görüyoruz. Diyorlar ki İslam dini İslam'ın 5 şartından ibarettir. Bunları yapan herkes İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de 7'li bir sistemden oluşur. İslam'ın şartı 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. safa ifade ediyor. Allah'a teslim olmak, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekse konunun bütününü ifade ediyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözünün açılması için de daimi olarak Allah'ı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Dediğiniz gibi kalp gözünün açılması başta. Allah'a daha çok yaklaşmak.
5: Allah'ı hatırlamak. Sık sık Allah'ı hatırlamamıza yardımcı oluyor bence. Çünkü gerçekten günlük hayata çok fazla daldığımızı unutuyoruz.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir? Nasıl bir insan olur zikreden kişi?
4: Görünüş açısından da değişiklik olur bence.
3: Hal ve hareketler.
4: Evet. Yani dışarıya yansır bu bence. Yani düzenli
3: Allah'ını
4: bir şekilde yaptık.
3: Allah'ını düşünerek adım atar birçok konuda bence.
5: Bence sürekli izlendiğinin farkında olarak yaşar. Hani yalnız başına hissetmek, kimsenin onu izlemediğini düşünerek hareket etmek çok korkunç çünkü. Sürekli izlendiğini bilerek bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur bence.
2: Zikreden insan her zaman huzurlu. Allah'a karşı görevini yapmış olur. Evindeki bolluk, bereket olur. Ama zikretmeyen insan da, Allah'a karşı gelen insan da her zaman huzursuz olur benim bildiğim yani.
1: Başımıza bir sıkıntı geldiğinde Allah'ı biz eğer zikrediyorsak nasıl karşılarız?
3: Nasip mi denir yani, Allah'ın zaten birçok olayda, birçok şeyde zaten Allah yani bir şekilde yol gösteriyor. Kötü bir şey gelse bile Allah diyor ki benim bir bildiğim var, ben sana bunu verdim zaten. Şükredip devam etmek gerek bence ya.
4: Bence onu zaten Allah hani bir dert vermiştir ama onun dermanını da vereceğini bildiğin için hani içinde yine de bir rahatlık olur. Yani ben bunu yaşadım ama Allah en iyisini biliyordur dersin.
0: Şimdi misafirimiz zikir konusunda devamlı izlendiğinin farkında olarak yaşar. Bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur. Zikir Allah'ın varlığını hatırlamak mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّرْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah Allah diye zikret diyorum. Şimdi bu zikrin Allah Allah demek olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten de İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde yedi kat gökler ve yerler, bunlar arasında yaratılan her şey Allah'ın ismini tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların külli iradenin tesiriyle Allah ismini tekrarına tesbih ediyor Allah-u Teala. Bir ecnebi prof Müslümanlardan şunu duyuyor. Biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Adam da merak ediyor, ya nasıl olur bu? Kur'an'ımı eline alıyor ve araştırıyor. Diyor ki bu Müslümanların söyledikleri doğruysa o zaman Bakara 26'da bir sivrisineğin de Allah demesi lazım. Ve sivrisineği Allah laboratuvara koyuyor. Ve hareketlerini incelemeye başlıyor. Gerçekten bu profun yaptığı araştırmada neticede de yüksek frekans altında bir çekimle sivrisineği inceliyor ve düşük frekansta da çekimle sivrisineği inceliyor. Yüksek frekans altındaki çekilen şeyde sivrisineğin devamlı bir teviye Allah ismini tekrar ettiğini söylüyor ve o zaman Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetinin keşfettiği gibi o da diyor ki Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor, Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor ve bu ecnebi profe eğer o şeye bakacak olursak net olarak görüyoruz. Şimdi en küçük atom hidrojen atom merkezinde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 10 implantı sarkıntıda bir elektron. Sivrisineğin zikrettiğine o slaytımızı gösterebilirsek iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor. Nedir bu? Elektron bir tam dönüşünde Allah Teala açıkça onu ispat ediyor. Gelen enerji elektrona enerjisini aktarırken otomatik bir ses çıkartıyor. Topaçlar var. Veya düdük diyebiliriz. düdüğe üflediğiniz zaman nasıl bir ses çıkartıyorsa, Allah'ın katından gelen enerji elektrona çarpıp enerjisini aktardığı zaman elektron da bir ses çıkartıyor. İşte bu ses kendi lisanıyla Allah isminin tekrarıdır. Öyleyse her zerre Allah'ın ismini tekrar ediyor. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz zikir bu manadaki bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikirdi, evet. Zaten zikir hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Allah-u Teala hatırladığımız zaman isminin tekrarıyla hatırlamamız emrediliyor. Papağan gibi bu ismi, Allah'ın ismini tekrarlamamızı Allah-u Teala tekrarlamamamızı Allah emrediyor. Papağanlığı sevmeyenler Allah'ın ismini zikretmezler. Ve ne yazık ki yerleri kurtuluş yeri olamaz. Allah Teala Rahat 28'de Ellezine amenu ve tetmeinu kulubu zikrullah. Ela bi zikrullahi tetmeinler kulub. Şunu büyütürsek elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Her yarım turda bir kere Allah'ı tesbih ederler. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektrona aktarırlar. Bu da elektronların tekrar yarım bir tur yapmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Ve her şey Allah'ı tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülebilir mi? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Suali de tekrar edecek olursak, bazı insanlar Allah'ı rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülür mü? Hayır. Sevgili kardeşlerim, nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmüyorsa, nefsimizin de baş gözüyle Allah-u Teala görülmez. Rüyada, rüyayı yaşayan nefsimizdir ve baş gözüyle böyle bir muhtevaya sahip olur. Ama Allah hiç kimseyi rüyada göremez. Allah rüya standartlarında görülebilen bir varlık değildir. Allah ancak onu size tevdi ettiği kalp gözüyle görülebilir. Allah sizin kalp gözünüzü atmacıkta. Kalbinizde bir engel var. Kışavet adlı bir perde, o perde. Oradayken kalp gözünüz açılmaz, göremezsiniz. Bütün Allah'ı görenler, dostları, ayan beyan kalp gözüyle görenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın irşat makamına tayin ettiği tüm resuller, mürşitler Allah'ın zatını görmüştür ve Allah-u Teala o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana gibi keşke olabilsek ama olamayız sanmıyorum. Ama Allah'ın görevlerini yerine getirirsek oluruz.
5: Bir yoldayız ama haritamız yok. Hani belki o mürşitler bize bir harita olabilir. Hani gitmek istediğimiz yola daha kolay gitmemizi sağlayabilir.
3: Öğretmen gibi bir şey yani. Yani Allah'la iletişimi daha doğru ve güzel bir şekilde yapılmasını öğreten kişi olarak geliyor bana.
1: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Benim çevremde yok, bilmiyorum ama Türkiye genelinde vardır herhalde.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Çağımızda zaten hani sosyal medya olsun, bazı yerler yani görüyoruz. Yani bu kadar sadece, yani dışarıdaki, yani herkesi bilmesek de bildiklerimiz de var.
5: Zor olduğunu düşünüyorum. Hani nasip. İnşallah herkese bulmak nasip olur ama hani biraz bilmiyorum, onların yolunu aramak, biraz da aramak gerekiyor bence. Hani oturduğumuz yerden de bulunmuyor.
3: Sizin gibi insanlara da vesile olabilir buna aslında. Evet.
1: Konuda Rabbimiz aslında hacet namazını emrediyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Öyle mi?
4: Ne yapıyorsun?
3: Mesela ben de bu yolda gitmek istedim. Ama işte dünyavi şeyler seni tutuyor, bırakamıyor ya. İşte nefis, şeytan. Yapamadım. En azından hiç başlamamak daha mantıklı geliyor şimdi bana.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben de bu yolda gitmek istedim. Yapamadım. hiç başlamamak daha mantıklı geliyor bana. Allah'ın emrini yarıda bırakmak yerine hiç yapmamak daha mı doğrudur? Hayır, doğru değil. Bir insan tövbe ederse, görevlerini yapmasa daha çok günaha girmez. Eğer öyle olmasaydı ne kadar günaha girecekse o kadar günaha girer. Allah'ın emrettiği şeyler için siz yapmayın, bu sizi daha çok günaha sokar arasındaki bir talep hiçbir zaman geçerli değil. Allah Teala kaideleri koyarken kademeleri devreye sokar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman her şeyin değiştiğini, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman her şeyin değiştiğini görecektir. Mürşid sevgisini Allah ona verecektir. Görevlerini yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Allah Teala zikri sevdirecektir, namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir ve bunları yapmanın da huzurunu, mutluluğunu o kişi yaşayacaktır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sonsuz hürmet ve hasretle ellerinden öpüyor sizi, çok ama çok sevdim muhterem hocam. Muhterem hocam, basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısın inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Ve berekatuhu. İşte hepinizi çok seviyoruz. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah-u Teala'nın dizaynında insanların istifadesine sunulan iki tane göz var. Birisi baş gözü, onun görme hassası, bunun sonucunu rüyet olarak ifade ediyor. İkincisi ise kalp gözünün, bunun görüşü de basar hassasıdır. Allah-u Teala, Allah-u Teala sana baktıklarını görürsün ama onlar seni göremezler. وَمِنُمْ مَنْ يُزُرُنَ اِلَيْكِ Nazar ederler, bakarlar ama onlar göremezler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَ اِلْ Bir kısmı seni duyuyor ama işitemezler. İşte bütün bunlar o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğinin bir neticesidir. Öyleyse kalp gözüyle görüş, basarı ifade ediyor. Baş gözüyle görmek, rüyeti ifade ediyor. Allah-u Teala'ya basiret gözüyle, kalp gözüyle bakılır. Allah'ı gören kişi basiret üzere Allah'ı görür. Basiret bütün insanlar için bir formül ifade eder. Kalp gözleri açılırsa basar hastaları çalışacaktır. Basar üzere olacaklardır. Kalp gözleri görüşe açık olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi onlar basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'ın zatını görenlerdeniz. Yunus suresinin 42-43. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمِنُوا مَا يَسْتَمِنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُسُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? وَمِنُوا مَا يَنْزُرُنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَعْتِ الْاُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْسُرُونَ Onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hazları çalışmıyorsa, amaları sen mi idare ettireceksin? Öyleyse gerçekten basar hassasıyla rüyet birbirinden farklı olan şeylerdir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maazlara bak. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma'a salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıra misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Yani tarikat ehli olmak insana ne kazandırır? Birinci sual: tarikat mensubu olmak ne demektir? Tarikat ehli. Evvela şunu kesinlikle belirtelim ki tarikat son şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir, hakikatidir. Tarikat kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Tarikatın bir iki boyutu var. Birisi pozitif, diğeri negatif. Belki Tarık-ı Cehmi de bu şekilde alabiliriz. Kur'an'daki pozitif tarikat Tarık-ı Müstakim, diğeri de Tarık-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki tane yol. Nisa 160'ta Allah onları mağfiret edecek değildir. Onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ve la yedim tarika ila tariki cehenneme, tariki müstakime ulaştırmıyor. İla tariki cehenneme. Nisa 169, ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 160'taki tariki müstakim geçiyor. Nisa 169'da ise tariki cehim geçiyor. Ve Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde de وَلَقَدْ خَلَقْلَكُمْ فَوْقُرْكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْلَكُمْ غَافِينَ. Tarik-i müstakim, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, her bir gök katı arasında bir tarik. İşte سَوْعَ تَرَائِكَ 7 tane yoldan oluşan tarik-i müstakim ifade ediyor. Akâb 30'da da ey kavmimiz, cinler sesleniyor. Biz Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden İncil'i, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bir Hakk'a ulaştırıyor, bir de tarik-i müstakime. Öyleyse cin 16'da eğer onlar tarik-i müstakim üzere olsalardı, onları Allah'ın katından mutmain oluncaya kadar onları rahmet verirdik. Nasıl tarik-i müstakim, tarik-i cehim varsa, sırat-ı müstakim, sırat-ı cehim de var. Sırat-ı cehim, cehennem yolu, sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol. İşte Fatiha'da günde 40 kere Fatiha okuyoruz ve ne diyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve ihsaneyi, mürşidimizi senden isteriz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman, sana ulaştıran yola ulaştırman için biz mürşidi istiyoruz. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Sıratellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yol. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar, onlar nimetlenen kişilerdir. Öyleyse her devirde kimin ruhu Allah'a ulaşır? Devrin imamının ruhu başların üzerine gelen kişiler Allah'a ulaşır. Ve kişi eğer mürşidine tabi olmazsa, 10 ayet gereğince delalette. O zaman bunlardan hareket ederek tarikat mensubu olmak ne demek? Delaletten kurtulup hidayete adım atmak demektir. Tarikat mensubu olmak demek kalbe imanın yazılması demektir. Tarikat mensubu olması için
o kişinin mutlak surette hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması asıldır. 14 asıl evvel, dikkatle bakın, sahabe tabi oldukları için müminin adını aldılar. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden de tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki müminler safında yer alamazlar. Allah Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şeyin olduğunu kesinlikle kesinleştirmiş. Kalbinde iman olan kişinin mührü açılmış, kalp mührü açılmıştır. Kalbinde küfür olan kişinin de kalbinde mühür vardır. Yani kalbindeki küfür mühür ile kalbindeki küfür aynı kategoride değerlendirilir. Kalbindeki imanla kalbin açılması aynı statü içerisinde değerlendirmek gerekir. İkinci sual, tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Her şeyden evvel her devirde hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür veya Veli Resul'dür. Nebi Resul Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veli Resul de Nebi Resul olmadığı dönemlerde onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'te bildirildiği gibi. İşte kim ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, yani hidayet ermek diliyorsa, o zaman ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla müşriğini Allah'tan sorması lazım. İşte kim ki mürşide ulaşırsa o yedi kalp şartının sahibidir. Aynı zamanda yedi himmetin sahibidir. Mürşide olmayan delalette bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. İnsanları cehennemden kurtarıp

0: daimizlikle ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin erkeneklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir olayı. Tamamen bir hürafe, bir bidattır. Tekrar ediyorum, tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Kur'an gerçeği olan tarikatı anlamazdan gelmek suretiyle insan isterse tarikat yapar, istemese olmaz. Dinin gereklerin için çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Buna hepsi Kur'an'a uymayan bir takım hürafeler, bidatler. Üçüncüsü var, tarikatların hepsinin amacı aynı olduğu halde neden farklı tarikatlar vardır? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Vallahi kasse biri." Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer kişi hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa başının üzerinde devrin imamın ruhu vardır. O zaman hangi tarikatta olursa olsun herkesin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa tevhid bütün boyutlarıyla var demektir. Çünkü hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Bir uyum veya birlik olması gerekmez. Çünkü hepsi ayrı bir meşrebin sahipleriydi. Ayrı bir koldan gelmekteydiler. O kolun özelliklerine tabi olarak yetişirler. Aslında birbirinden farklı değillerdir. Temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp aynı standartlarda 7 tane gök katını birer birer aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Devrin imamının yanındaki öğreti, yani ruhların öğretisi hiç değişmez. Hepsi aynı öğretiyi yaşarlar. Aralarında hiçbir farklılık oluşmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tevekkül etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
3: Emri bil maruf nehy anı münker olaraktan algılıyorum.
4: İnsan kendi başına bir mevkiye kadar gelebiliyor. Bazen bir topluluğa ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden Allah ehli, Allah kelamının çok olduğu topluluklarda zikirle olsun, ibadetle olsun, bilgiyle olsun, gönlüyle olsun Allah'ı bir şekilde bulabilmesi.
1: Tarikat şeylerine karşıyım. Çünkü direkt Allah'a ulaşmak isterseniz secde ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, tevekkül ederek, sabırla da ulaşabilirsiniz.
5: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
1: Yani öyle bir çabam yok ama elimden geldiği kadar Allah'ın rızasını kazanmak için çok şükür 5 vakit namazımı kılıyorum.
3: Zaten en büyük taleplerimizden biri.
4: Keşke olabilse ama günümüzde çok zor.
5: Allah-u Teala bizim de tarikat ehli olup mutlu olmamızı bir dileğe bağlamış. O mutluluk dileğini beraber dileyelim mi inşallah?
1: İnşallah. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de senin ermiş evliyaların gibi yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda emri bin mahmin eyyel münker olarak algılıyorum dedi. Emri bin maruf ve nehy an münker ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi 12 tane insanla mürşide tabi olmak, üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, yedincisi irade.

0: Vasıta emirler de yine Allah'a ulaşmayı dilemek ve kelime-i şehadet, tövbe gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kendini zikir yapmak. İşte bu şartlara baktığımız zaman kimdir emri bin marifine imkanı yapanlar? Allah'ın irşadına memur ve mezun kuldaki kişiler. 7 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Emri bin marifine imkanı yapanların hepsi Allah'ın irşadına memur ve mezun kuldaki kişilerdir. 7 tane ayet bize bu hakikati bildiriyor. Evet, görüyorsunuz. Alimran 104, Alimran 110, Alimran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. Emri bin maruf, marufla yani irfanla emretmek. Münkerden nehi de Allah'ın yasakları içinde olan her şeyden men etmektir. Buradaki emir kelimesi yanlış değerlendirildiği için herkes emri bin marufla mükellef olduğunu zannetmektir. Oysa ki emri bin maruf irfan sahipleri tarafından yapılması mümkün olan bir davranış biçimidir. Allah Teala daha alt kademelerde de nehy-i an-i münker yapın ve marufla emredin diye bir fetva çıkarmamıştır ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. Hepimiz derece derece nehy-i an-i münker de yapacaksınız. Emri bin marif da yapacaksınız ama sahip olduğumuz seviye itibariyle bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır. Ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben kesinlikle Allah'la arama hiçbir şekilde hiç kimseyi koymuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir aracı olarak görmek istemiyorum. Yani ben Allah'tan bir şey dilersem direkt Allah'la birebir isterim yani. Onu da secdede, sabırla, tevekkülde.
3: İnsanların hata yaptığı zaman doğru yolu gösteren ve insanların günaha gitmesini engellemek için daha çok Allah'a yönlendiren kişi olarak algılıyorum.
4: Ya şu ana kadar hani hiçbir tarikatta bulunmadım ama gerçekten gönülden inanılan bir mürşit varsa yol gösterici. Hani onlara nedir, nasıl mertebe mertebe yükseleceğini gösteren kişi diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir mürşidim olmadı.
1: Mevlana bir tarikat ehliydi ve bu zamanda da onlar gibi dinini yaşayan tarikat ehli var mıdır?
2: Yani devir o kadar çok değişti ki hani sanmıyorum öyle hani öyle örnek verebileceğim bu zamanda, bu ahir dünyada sanmıyorum öyle çok dört dörtlük yaşayan kimseyi görmedim, denk gelmedim.
1: Siz de düşünür müydünüz bir mürşidi bulmayı?
3: Mürşidim var. Hamdolsun.
1: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Allah Teala mürşidimizi kendisinden sormamızı istiyor.
4: Şu an için hani öyle bir talebim yok ama bakalım zaman neyi gösterir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben kesinlikle Allah ile arama hiç kimseyi koymuyorum diyor. Allah'tan bir şey dilersem ondan birebir isterim dedi. Ama Allah-u Teala'nın da kanunları var. Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Şimdi Allah'la arama koymuyorum diyor. Ama Allah'tan isterim. İşte o istediğin Allah kendisi bir kanun olarak ne yapmış? Kendisiyle senin arana Resul koymuş, elçi koymuş, ona itaat edeceksin. Şimdi bu kardeşimiz belki diyecek ki tamam işte ben zaten Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Tabi olduğunu zannediyor şu anki durumuyla. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer gerçekten onu Allah'ın Resulü olarak görüyor ve Resul'e itaat ediyorsa o zaman 7 tane hadiste bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nübüvvet yoktur, peygamberlik yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Hadis-i şerifte gayet açık. Şimdi Allah diyecek ki ben Resullerimi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorum. Ve insanların da o Resullere müracaat etmesini istiyor. Bu kişi bunu dinlemeyecek. Ben Peygamber Efendimiz'i Resul olarak görüyorum, başka kimseyi görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz de diyor bakın hadis-i şerifte bir benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Yani ben Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorum diyen kişi onun bu sözünü de yerine getirmesi, itaat etmesi lazım. O zaman ne yapması lazım? Allah'ın uygun gördüğü biçimde hacet namazıyla halifeyi istemesi lazım. Kimdir ya Rabbim halife? İmamı istemesi lazım. İkinci hadis benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler ve alimler gelecek buyuruyor. O zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ona tabi olan bana tabi olmuştur. Ona asi olan bana asi olmuştur. Hani üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Yani sevgili kardeşim Allah-u Teala'nın mürşidi olmadan gök kapıları kimseye açılmaz. Sen ben Allah'tan istiyorum diyorsun ama İstediğin öyle zannediyorsun aslında. İstediğin Allah değil, yol kesici olan iblis geliyor, devreye giriyor. Çünkü iblisin de bir vazife yaptığını biliyoruz. İblis ne diyor? Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte ben mürşidden istemiyorum. Kendimi Allah arasına kimseyi koymuyorum. Bu aslında iblisin bir tuzağı. Eğer Allah kanun olarak koymuşsa ve senin ona ulaşmanı istiyorsa ki Allah-u Teala ayetlerde öyle söylüyor. O zaman ben koymuyorum diyen kişi bu ayetle Allah'a isyan ediyor farkında değil. Bir insanın taleplerini doğrudan Allah'a iletmesiyle arada bir mürşid olması arasında fark var mıdır? Vardır tabii. Bakara 186'da Allah-u Teala diyor ki kullarım sana benden sordularsa, ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu davet, Resul'ün daveti, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Nisa 64 keza öyle. Nitekim Yunus Emre, kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Ve Hacı Bektaş Veli, diyor ki dünyalık olan buğday mı istersin, himmet mi istersin? Nedir gayretin? O diyor ki buğday. Ama yarı yolda yani himmetin ne olduğunu bilmiyorum diye tekrar gerisin geri dön. Efendim diyor himmet de bana teklif ettin ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapar bu? Bu himmet benim çocuklarımı karnını doyurmak, oyunlarımı güler mi? Ne yapar? O zaman Hacı Bektaş Veli diyor ki himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyurur, kurnağını güdersin diyor. Öyleyse Allah'a giden yolun birinci bölümü gayret, himmet ve nusret birbirinin ardından gerçekleşen üç ayrı safhadır. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine var eder ama gayret kişiyi liyakat sahibi kılar. Allah'ın yardımı kişinin liyakatına para olarak gelir. Liyakatın izin oluşması bizim gayretimize bağlı. İrşat makamının da himmetine ve Allah'ın da bu himmeti kabul buyurup yardım etmesine bağlıdır. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimden hiç kimse başaramaz. Zaten ayet de öyle diyor. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ne diyor Rahman 33'te? Ya maşerel cinni vel insi inni setâti ben temzû münakkere semavati vel ard. Temzula temzula bir sultan. Ey cin ve insan topluluğu semavatın aklara olan sırat-ı müstakimi çıkmak istersen çıkın. La temzu illa bir sultan. Bir sultan olmadan olmaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabur Hocam, Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Günümüzde farklı farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Kimdir dinde fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir tarikat ehli? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalben hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olan kişidir. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste de yere Allah Resulü bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Ama sağına soluna başka çizgiler çizerek bunların üzerinde diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte yanlışa davet eden şeytanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yoksa farklı farklı tarikatlar ayrı meşrepleri oluşturuyor. Hangi tarikatta olursa olsunlar, bütün tarikatlar tek bir fırkayı ifade eder, fırkayı inerce. Çünkü hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte şu andaki semavi kitap sahibi üç tane dine bakın. Bu dinlerin arasında aynı şeyleri yaşayan insanlar var. Onlar kendi peygamberlerinden gördüklerini bugüne kadar gruplar şeklinde yaşamışlardır. Tabiyetle bugünlere gelmişlerdir. Ve İslam'ı bir başka ifadeyle, tarikatı bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktadırlar. İşte o Resuller ve onlara tabi olan insanlar fırkalara ayrılmamışlardır. Geri kalan bütün insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı anmak. Allah'ın sevgisini birinin hissetmesini istiyorsanız bence Allah'a bir günde ne kadar çok zikrettiğine bağlayabilirsiniz. Yani beş vakit namazdan sonra, selam verdikten sonra bence her adım attığımızda, her bir bize nimetinde, her bir hayırlısına şükretmenin, zikretmenin önemini çok iyi anlıyorum.
4: Ya zaten hayatın kendisi zikir. Kalpler ancak zikirle mutmainne olunur diyor. Zaten bütün hastalıkların şifası er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum. Evet.
3: Kalbe yumuşaklık verir, zihne açıklık verir.
2: Yaşantımın daha iyi hissettiğimi anlayabiliyorum yani. Allah'ı zikretmek bence benimle onun arasındaki sevgi bağını ölçüyor benim için.
4: Eğer dediğim gibi kalpten ve tam manasıyla çekiyorsa ahlağı güzel olandır. Zaten gittikçe ahlağı güzelleşecektir. Kimseyi kırmayan, çıkar ilişkisi gütmeyen, onlara saygılı davranan, herkesin Allah'ın bir kulu diye hani böyle manevi gözle bakan bir kişi olması lazım.
2: Dedikoduyu engeller, gıybeti engeller, kötü şeyleri engeller bence. Bence bu zamanda çok böyle seviyesiz muhabbetlerdense Allah'ı zikretmeyi daha çok makbul görüyorum diyebilirim.
3: Kalbimizi Allah'ı zikrederekten de tatmin etmeliyiz.
0: Misafirimiz kalpler ancak Allah'ı zikretmekten mutmain olur. Hastalıkların şifasının er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum dedi. Zikir gerçekten tüm hastalıkların şifası mıdır? Evet. Doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ تَعِيْتَ اَتْمَنْ يَنَقُلُوا. Yine Yunus 57'de يَا اَنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اَعِزَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Evet, ey insanlar, Rabbinizden size öğüt, göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şöyleydi. Bu ayette örtüşen, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle bu dereceye ulaşırlar. İşte Yunus 57 ile kalplerin merhameti ve göğüslerin selameti, yani göğüslerdeki hastalıktan şifaya kavuşmasıyla gerçekleşiyor. Hac 53'te şeytanın ilkalarının tesir aldığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan ve dilemeyip de bunlara meyleden insanlar. Mahaceli 4'te bunun tam tersi, Allah'a yönelen ve 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterilere tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlar. Allah Teala başlangıçta bütün insanların göğüslerinde hastalıklar olduğunu söylüyor. Fi kulubi meradin. Bakara 10. İşte bu maraz 19 tane hastalık söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de hastalıklar şifa olarak indiriliyor ve insanlara nefs seskesini öğretiyor. Nefs seskesi oldukça hastalıkların yerini şifa geliyor. Bu hastalıklar iyileşiyor. Konu birinci derecede zikirle alakalıdır. Çünkü nefs seskesinin anahtarı zikirdir. Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizde maraza, yani hastalıklara yer bırakmaz. Hastalıklar kesinlikle şifadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde zikrin kalbimizdeki hastalıklara şifa olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Zikir arttıkça fizik vücuttaki hastalıklar da mutlaka azalmaya başlayacak ve azalmayla son bulacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli Cevapur Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Ayrıca sonsuz kere sevgiye selamlarını iletiyoruz. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Var ya, bir kere daha tekrar edecek olursak. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası buna karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyurmuş. İster En'am suresinin 151. ayet-i kerimesi olsun, ister Lokman suresi 15. ayet-i kerimesi, annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Şimdi En'am 151'de ne diyor Allah-u Teala? Allah neyi emrediyor? Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babana ihsanla davran. Ama anne babana bu arada ihsanla davran diyor. Fakat eğer Lokman 15'te annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme, ikisine de itaat etme. La fela tutuhuma. Ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ve bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse anne baba kişiyi tasavvuftan men etmeye çalışıyorsa, hayır, onlara bu konuda itaat etmeyecek. Ne yapacak? Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani tarikatı yaşamak, tasavvufu yaşamak yolunda devam edecek. İsra 23'te Allah Teala bunu bir kere daha söylüyor. Hem Lokman 15'te hem de İsra 23'te. Bu konuda Allah Teala'nın davranış biçimi zaten tasavvufun ta kendisidir. Tasavvufta olan kişi nasıldır? Tasavvufta olan kişi sabırlıdır, başkasına hizmet etmek için can atan, iştiyak sahibi birisidir. Başkalarından kötülük görse de onlara iyilik edendir. Herkese saygıyla davranan, başkalarından bir şey bekleyen değil, sadece onlara bir şeyler veren bir hüviyetin sahibidir. Öyleyse siz anne babanıza tasavvufa da olan bir insanın sabrını göstereceksiniz. Onlara saygı göstereceksiniz. Sevmekte devam edeceksiniz. Davranışlarınıza bunları ispat ettiğiniz zaman onlar da tasavvuf insanlara bu güzellikleri sağlıyorsa biz de tasavvuf ehli olmak istiyoruz diyeceklerdir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an daha sonra geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
7: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
8: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
9: Beş vakit ne kılacaksın?
10: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
11: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
12: Namaz.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz.
16: Namaz.
17: Namaz.
18: Namaz.
19: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemiyorum. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Amasya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Ölen bir yakınımız için en iyi şey nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ölüm yaşayan insanlara bir ibrettir, bir derstir. Ölüm vaizlik için yeterlidir. Çünkü ölen kişinin artık amel defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Kıyamet katiben melekleri ölümle devreden çıkıyor. Ama ölen insan yaşayanlara bir ibret olması hasebiyle kişi ders alabilir ve ölen akrabaları sebep o musibetten dersi almak suretiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Nitekim Allah Teala'nın her devirde %90'dan fazla seçtiği insan var. O seçilenlerden büyük bir kısmı Tövbe 126'ya göre senede bir iki kere imtihan edilirler. Ama tövbeye de bir zikre başlamazlar. Fakat diğer küçük bir bölümü Bakara 155-156'ya göre musibetlerle imtihan olduğu zaman onlar ders alıyorlar. Tekrar o sazi hadis-i şerifi ekrana getirecek olursak orada Resulullah'ın gafil olduğu halde gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret bize yönünü çevirmiş geliyor. Şimdi buradan ders almak gerekiyor. Kim ki ölüm ahirete açılan bir kapı. Kim ki ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücü yeterse bunu yapın, bolca salih amel işlesin, zikir yapsın. Zira dünya hayatı bir amel diyarıdır. Hesap yoktur. Yarın ise hesap olunacak, amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara, ahiret hayatına göçeceksiniz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölümünden sonra bir amel işleme durumu yok. Dünya hayatını yaşarken ne yapıyorsanız siz amel defterinize o yazılır. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa aslında kendisine yapmış olacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici mühterem hocam, insanlara tebliğ yaptığımız zaman diyorlar ki bugüne kadar bunca alim geldi, kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Bunu söyleyen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalı? Bunca alim hep tebliğ yapmışlar. Ama bunu söyleyenler kulak asmamış. 13. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam Hazretleri, Sayın Hüsnü Hazretleri bunu söylemiş. İman intisaptır demiş. İman bir nurdur, bir kuvvettir, hem nurdur hem kuvvettir demiş. Yani bu açıklamasıyla rahmet ve fazıl, rahmet ve selavattan bahsetmiş. İmanın intisap olduğunu, mutlaka tövbe kafasından geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Bütün bunlar her devirde Allah'ın evliyaları tarafından insanlara hep anlatılmış. İnsanlar çoğunluğu her devirde ne yazık ki şeytanın tesiri altında hep dünya hayatının peşinden koşuyorlar. Öyle olunca bunca alim bilmiyor da onların alim dediği kendi zanlarına tabi olan insanlar. Eğer alimse, bugüne kadar bunca alim, eğer onların söylediği alimse, o zaman alim Resulullah'ın tarifinde olduğu gibi alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim ise daimi zikrin sahibi olan kişidir. Daimi zikrin sahibi olan insanın Kur'an ayetinin dışında bir şey söylemesi söz konusu değil. Biz ayetleri veriyoruz. Şu anda hep konuşmalarımız ayetlerle. Alim ise daimi zikrin sahibi ise o da ayetlerle hep konuşacaksa o zaman bizim bu alimle karşı karşıya gelmemiz mümkün değil. Tam tersi, o alim bizim yanımızda yer alır. Ama eğer hevasına tabi olan faydası ilmin sahibi kişiye alim diyorsa ve bizimle o çelişiyorsa doğrudur. Çünkü biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zanna tabi olmamamızı söylüyor. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahil kimdir? Cahil iradesini Allah'a sormadan kendi nefsani emellerine tabi olan kişidir. Ayetler bunu gösteriyor. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte bu zancılar, bu zanlarına tabi olanlara da insanlar alim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göre bunlar alim değil. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, işte bu zanlarına tabi olanlar kalbiyle cahil. Tamam, gerçekten bu kadar alim eğer diliyle alim kalbiyle cahilse elbette o bizim söylediğimizi söylemez. Çünkü biz neyi konuşuyorsak Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyorsak da Kur'an'ı da bize öğreten Allah'tır. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, daimi zikir sahibi olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse bir tarafta dünya, öbür tarafta Allah'ın zikri. İşte hangi oranda dünyanın süfli şeylerinden ilişkisini kesiyorsanız, ne kadar zikre önem veriyorsanız o derecede çok kısa sürede daimi zikre ulaşırsınız. Zahitler 13 saat Allah'ı zikredenler, Allah'ı kendinden öne geçirenlerdir. Eğer 24 saatlik zaman dilimi içinde o kişi 13 saati Allah-u Teala'yı zikrediyorsa Allah'ı kendisinden öne geçirendir. Ama diğer insanlar ise bunu altına düşüyorsa daha fazla kendisini seviyor. Allah-u Teala daimi zikre ulaşmayı, mutlaka Allah'ı birinci sıra almayı gerektiriyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, mürşidimiz tarafından daha çok sevilmemizin yolları nelerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin sohbetlerinde belli, mürşidin ayak izini takip etmek, onun verdiği ölçülere uymak, kısacası Allah adına mürşide en üst seviyede teslim olmak. Mürşidin verdiği emirleri aklın süzgecinden geçirerek yeni yorumlarla kimse hedefine ulaşamaz. Aksine tam tersi, bir ölünün öğün hücresine teslim olduğu gibi teslim olmak. Tabii bu bahsettiğimiz mürşit de insanların kendi aralarında seçtiği birisi değil. Tam tersi, haccet namazıyla Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle mürşide teslim olmak anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyorum sevgili hocam. Bir ve takvada yardımlaşmanın muhtevası nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi, Berekatü. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala تعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا بالاسم والعدوان. Eğer olay buysa o zaman bir sevabı takvada dostluğu ifade ediyor. Çünkü وَلَا تَعَوَنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعَدْوَانِ Ödvan, düşmanlığı, takva, dostluğu, bir sevabı, ismle günahı. Öyleyse sevapta, dostlukta yarışın, birbirinize yardımlaşın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Gerçekten insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay Allah'a dost olmaktır. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsü inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cehannakum şu'uba ve kabâli li te'arrafu enne ekremekum indallâhi atkâkum. Allah katında en üstün olan takvaca en üstün olandır. Üstünlük arttıkça Allah'a dostluk da yakınlık da artıyor. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Nisa 131'e baktığımız zaman bir bütün içerisinde göklerde ve yerde yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Evet, kainat Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de yani Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa'ya verilen İncil'e, kitap verilenlere ve sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamittir. Övgü ve hamde layık olandır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an'da da Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva, sakınmak ve korkmak, sakınmak, çekinmek, korkmak. Allah'ın yap dediği emirleri yapmamaktan sakınmak, yapma dediği emirleri de yapmaktan sakınmak. O zaman Allah-u Teala herkese takva sahibi olmalarını buyuruyor. Ve Allah'a karşı dostluğunuz artarsa üst seviyede Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunuz artar. Öyleyse bir ve takvada yardımlaşınız. Yani Allah'a davet edin. Bir ve takvada yarışanlar, yardımlaşanlar, onlar ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Günahta ve düşmanlıkta yarışanlar, ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine engel olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç pişmanlık ve tövbe kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeytan denilen insanların baş düşmanı var. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın daima pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Her günah işlediğimizde mutlaka arkasında şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerini azdırmak suretiyle bize derecat kaybettiriyor. mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu devamlı bir huzursuzluk ve mutsuzluğu ifade ediyor. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeninde de bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız dereceler. Allah Teala yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu, ama baş düşman olan iblis de insanların düşmanı olması hasebiyle devamlı insanı huzursuz ve mutsuz kılmak istediğini söylüyor. Serbest irade sahibi insandır. Allah mutlu olmamızı, biz de mutlu olmayı diliyorsak ruhumuzun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeliyiz. Bu da ancak yaptığımız günahlardan pişmanlık ve döndürerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşid önünde tövbe ile etmekle gerçekleşir inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zekatın oranı yüzde kaçtır? Ne kadar vermeliyiz? Zekat %2,5'tür. Ama bir de paranın kiri olarak Bakara 177'de de geçen bir de %2,5, toplam %5 olarak kazancımızın %5'ini vermeliyiz. Bakara 177'de görüyorsunuz ki %2,5'luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup insanın da hakkı var. Ama bu da aynı zamanda zekat da verilmiş. Üstelik ise %2,5 zekat, %2,5'da 1. Bu maviyle gösterilen 7 grup insanın hakkı %1'i ifade ediyor. Diğeri de kazancımızın %2,5 zekatı ifade ediyor. Her ikisinden de mutlaka vermemizi Allah-u Teala emir buyuruyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Namaz, oruç, diğer ibadetlere gerek yokmuş gibi. Bunca günahkar insanlar bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mi cennete girecek? Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu önemli. Normal olarak Allah'ın kanunu ameller niyete tabidir. Niyetle yapılan amel Allah içindir. Evvela niyetimiz Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonraki niyetimiz Allah'ın zatını görmek. Hedef Allah'ın zatı ve Allah-u Teala da insanı böyle yaratmıştır. Ve Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. 65 sene İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. Kehf 105'e göre Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bakın Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hatta Kehf 100, 304, 105'i 3 tane ayet-i kerime birlikte zikredecek olursak, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ve cennetin en üst köşesinde de yer alacaklarını düşünüyorlar. Ama Allah Teala ulaike lezine kebru ve ati rabbi melikai, özellikle lika Allah'ı ve ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor. Tek başına sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Enfal 29'da da Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine amenu in tettakullaha, yani takva sahibi olursanız. Rum 31'e göre münibine ileyhi ve takku, Allah'a yönelik böylece takva sahibi olursanız Allah o güne kadar 7 furkan verir, bütün günahlarınızı örter. Öyleyse bir tarafta hiçbir cennetlik ameli yok, günahların örtülmesi sebebiyle bir dilekle cennete gidiliyor. Öbür tarafta da bütün cennetlik ameller işlemiş ama niyeti yok, Allah'a ulaşmayı dilemediği için ameller boşa gidiyor. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 100, 300, 405 bunu ifade ediyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29 da bunu söylüyor. Bir tarafta Allah Resulü söylemiş hadislerinde, öbür tarafta ayetler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aklını başına almalı, bu söylediklerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha incelemeliler ve ona göre konuşmalılar inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah'a inanan amin umudur, açıklar mısınız? Her Allah'a inanan inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mumin değildir. Nitekim Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz mumin olduk. قُلَّمْ تُؤْمِنُوا Lakin kullu esnama İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mumin değildir. Kurtuluşta olan bir mumin olabilmesi için mutlaka takva sahibi olması lazım. Çünkü Allah Teala cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi asgari standartlarda mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. 7 tane cennet var ve 7 safa takva var. Birinci safa takva, birinci kat cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva, ikinci kat cennet, cennetil firdevs. Üçüncü safa takva, cennetil hul. Dördüncü safa takva, cennetil hurafa. Beşinci safa takva, cennetil meva. Altıncı safa takva, cennetil neyim. Ve yedinci safa takva, cennetin adın. Ayetler açıkça gösteriyor bize. Bursa'da bir kardeşim muhterem hocam, tüm teslimleri yaparsak öbür dünyada Peygamber Efendimiz'i ve devrin imamını görebilecek miyiz? Evet. Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Tüm teslimleri, yani irade teslimini yapacak olursak, Allah'ın zatını gösterilirse Allah Teala sizi an cennetlerinin ikinci bölümünde konuk eder inşallah. Devrin imamların an cennetleri, devrin imamların bulunduğu yer, ister vekaleten ister asaleten devrin imamı, bunlar cennetin en üst noktasındadırlar. Diğeri de 7 safa 4 teslimi yaşayan salihler ve veli mürşitler de bir başka bölümde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İşte devrin imamlı an cennetleri, nebiler ve veli resuller, kavim resulleri, şahitler, mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler, bunlar da an cennetinin diğer bölümünde yer alıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok ama çok kalpten seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temel emri, hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması uslattır. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 filler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını hidayeti açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması olan hidayet 12 kere üzerimize farz kılınıyor. İsa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Rad 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8, Vecer 28. Bu da mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Vasıta emirlerin içerisinde en önemlisi nedir derseniz, mutlak surette o kişinin yine Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlaması, tövbesini gerçekleştirmesi. Bütünün içerisinde 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. Ve Allah-u Teala bunların hepsini sırasıyla yerine getirmemizi istiyor. İslam dininin 3 temel esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği cemaati ifade ediyor. Teslim de ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, başkaları için yaşamayı ifade ediyor ki en önemlisi budur. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve bir insan için mutluluğun en zirve noktada yaşanması başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hedefimiz daima onlar için olmak, onları mutlu etmek ve böylece en üst seviyede mutluluğu yaşamaktır. Nitekim Ali İmran 31'de İmkündüm tühibbun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine teslim olanı, yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düstur edilmiş, hedef edilmiş olan insanları sever. İşte Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, Allah yolunda saf bağlayanları sever, sabredenleri sever ve adil olanları sever. Yedi grup insanı görüyoruz. Adil olanlar, sabredenler, kendi yolunda saf bağlayanlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve bölümün cevaplar bölümünde bir kere daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latifesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Birinci sual, şeytanın insanları kandırmak için sürekli tuzaklar kurmasının sebebi nedir? İblis, Allah-u Teala'nın emrine isyan etmesi sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Kovulan İblis tabi Allah-u Teala'nın müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16-17'de zikredildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben çoğunu küfürde tutacağım. Küfür cehenneme gitme sebebidir. Küfür bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşama sebebidir. Ama Allah Teala da insanın yaratılış gayesi hem bu dünyada mutlu olsun hem ahirette de cennete gitsin diye yaratmış. İşte Allah'ın huzurundan kovulan iblis de insanlar bir mücadele içerisinde. İblis insanlar için bir imtihan. Ya imtihanı başaracaklar, Allah'ın kendileri için vaaz ettiği iki cihan saadetine ulaşacaklar veya imtihandan kalıp ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekler yer cehennem olacak. İşte şeytan Allah'a asi olmadan evvel Allah ona ilmi ledünü öğretmiştir. Allah'tan öğrendikleri onu kibirli yapmıştır. Ve Allah'ın emrine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. İnsanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecektir. Hedefi hepimizi de kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Bunun için her yolu dener. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ey iman edenler şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytanın yanlış öğretisine tabi olanlardır, öğrenenlerdir. Şeytan ne yapar insanlara? Men yettebi hutut şeytan kim şeytan adına tabi olsa fennehu ya'mur bil fahşai vel münker şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emreder. Allah'ın Kur'an'daki emirleri emir bil maruf ve nehy anil münkerdir. Allah irfanla emreder ve münkerden nehyeder. Kur'an'daki bütün emirler bu istikamette. Şeytan da Allah'ın talebinin tam zıttı istikametinde. O da Allah'a şirk koşuyor ve Allah'ın söylediklerinin tam tersi. Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesini emrediyor. Ya'mur bil fahşai vel münker. Münkeri emrediyor. Ve fuhşiyatı emrediyor iblis. Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin taleplerini oluşturuyor. Münker de ise Allah'ın bize farz kıldığı emirleri inkara götürüyor iblis. Yani iblis Allah'a isyan etmemizi ve nefsimize uyarak şeytanın kulu olarak bir hayat yaşamamızı, ölüm sonrası hayata da kendisiyle birlikte cehenneme götürmemizi istiyor. Ama Allah-u Teala da iblisin tam tersine bu dünyada emirlere itaat ederek ve münkerden kurtularak
anything.

0: ve de ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. İkinci sual, şeytanın insanlara tesir etme imkanı var mıdır? Şeytan talepleriyle nefsin talepleri aynı. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerim, 2. ayet-i kerimesinde iş oldu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Yani iblis nefsin afetlerine hedef gösteriyor. Davet ediyor. Nefsimizde de 19 afet olduğuna göre de onların da bizim afetle nefsimizin talepleridir. Öyle olunca iblis bir dış güç kullanmadan sadece hedef göstermesi nefsimize yeterli oluyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görüyor. Ve Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeytandan iştinav edenlerin Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعْبُوا اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَمِ الْبُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Allah Teala şeytana nefsteki afetlere tesir edebilecek olan bir gizli ilim vermiştir. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi aynıdır. İblis bu talepleri biraz daha süsleyerek nefsin afetlerini biraz daha azgın hale getirir ve sonuçta insanlar şeytanın talebini gerçekleştirir. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesiyle kimsenin adını bir şey yaptıramaz ama insanlara yalan söyleyerek onları kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Evet, demek ki Araf 27'de اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ Biz şeytanları amin olmayanlara dost kılarız. Kimdir amin olanlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü sual, şeytanın en büyük hilesi Kur'an-ı Kerim gerçeklerini değiştirmek midir? Nebile Sultan'ın Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva nefsin afetlerinin bütünüdür. Tuli emel de dünya meşguliyeti. Tuli emel heva insanı haktan alıkoyar. Tuli emel ise ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yapma, böylece bolca salih amel işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse Allah'a ulaşmayı dileyin ve bolca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok, yarın ise hesap olacak, ancak işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Bugün amel var, burada hesap yok. Yarın ise hesap var ama amel işleme imkanı yok. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْحَا لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indir, biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim lafzını ayetleri eksiltme ve çıkartma yapamaz Allah'ın muhafazası altında. Ama iblis Kur'an'ın tatbikatını değiştirmiş. Şeytanın hilesi insanları kurtuluşa olacak olan temel farzları insanlara unutturmaktır. Bunun için şeytan Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını da isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Öyleyse ne yapılması lazım? İnsan son derece kurnaz, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisindedir. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Bir kere daha İslam'ın şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef emirler, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iladenin teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilese birinci kat cennet, cennetin aliyetin, müşride tabiye cennetin firdevs, ruhun teslimi cennetin hul, fizik vücut teslimi cennetin urafa, nefsin teslimi cennetin meva, ihlas ve irşad cennetin naim ve iradenin teslimi cennetin an. İşte şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Yani hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Uydurduğu 19 tane bidat, 19 tane hürafeyle tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan içerisinde insanlar dini yaşıyor. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartmayı başlamış. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi şeytan insanların ezeli düşmanıdır ve ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Herkes dünya hayatında mutsuz olsun. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Oluyor.
3: İman sahibi olmayan insanlar için oluyordur.
1: Şeytanın günümüzdeki en büyük tuzağı nedir?
2: En büyük düşmanımız nefsimizdir.
3: Nefis.
1: Allah-u Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren iblisin artık size bir tesiri olamaz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Yani Cenab-ı Allah demiş ki, her günahı affederim, namazı affetmem. Namazsız karşımıza gelmeyin.
3: Şeytana uymamayı, nefsi terbiye etmek, doğru yola gidip doğru yolda bulunmak, Allah'ın sevdikleri dostların yanında bulunmak.
1: Allah-u Teala bize ruhundan öfürmüş. Bu ruhu dünya hayatında yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin de böyle Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum tarzında manevi dualarınız, talepleriniz var mı?
2: Çok var.
3: Evet. Teheccüd namazlarında.
2: Ey Yüce Allah, ben emanet olurum Allah'ım. Sana ulaştırmayı nasip eylesin Rabbim. Sen yolunda yürümeyi nasip eylesin. Her kişi bizi de.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala'nın her günahı affederim, namazı affetmem, namazsız karşıma gelmeyin dediğini söyledi. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli şey namaz mıdır? Allah ile olan ilişkilerde En önemli olan Allah'ın bize farz kıldığı hedef emirlerdir. Nitekim şunu görüyoruz. Hedef emirlerin olmadığı bir din tatbikatı ne kadar vasıta emirleri yaparsak yapalım boşa gidiyor. Emir-i Sultan-ı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye gider ve onlar cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme giderler. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye gider. Tebliğ kendisine ulaştır. O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Öyleyse buradan kitabın hükmü çok önemli. İki ayeti kelimede de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde Allah'ın ayetini tilavet eden bugüne ulaşmakla olan Resul gelmedi mi? Zümer 71 geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9-10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kesinlikle amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri cehennem. Ama hiç amel, cennetlik ameli olmayan bir insan 100 kişinin katili olsa dahi Allah-u Teala Zümer 53'te Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri takdirde kitabın hükmü devreye girer ve o kişi kurtuluşa ulaşır. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala eğer takva sahibi olursanız Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli şey vasıta emirlerden ziyade takvadır. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Eğer ikinci sefa takva sahibi olursan Allah sana mürşit gösterir. Eğer üçüncü sefa takva sahibi olursan üçüncü kat cennetin sahibi olursun. Eğer dördüncü sefa takva sahibi olursan cennetul gurafa. Beşinci sefa takva sahibi olursan cennetin meva. Altıncı sefa takva cennetin neyim ve yedinci sefa takva cennetin ad. Biz en önemli unsurun takva olduğunu görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme gider ve Allah Teala Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarır, cennetimize alırız. Geri kalanlar da dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde sonsuz ebedi olarak kalacaklardı. Namaz dinin direği ama zikir de çadırı. Öyleyse zikirsiz bir ahiret saadeti, zikirsiz bir dünya saadeti hiç kimse için mümkün değil. Allah için yapmamız gereken en önemli şey Allah'a olan sevgimizin ölçüsü zikir ölçüsüdür. 24 saatlik bir zikrin sahibi olan, daimi zikrin sahibi olan kişiler Allah'ın en çok sevdikleridir. Ama bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin bütün amellerinin heba olacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş de hiçbir zaman namazı, orucu, zekatı, zikri sevmeyecektir. Kim cennetini kurmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Ve bunu yaptığı takdirde kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten Resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Allah'ım onun da yolunda yürümeyi nasip eylesin bizi. Ben onu biliyorum yani. Ben Allah'ın yolundan gidiyorum yani.
4: Onun yolundan gitmeyi, Resul'e tabi olmazsak yolumuz olmaz. Yani muhakkak bir yol bulmak için Resul olması lazım.
3: Bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Rabbime karşı doğru yollardan gösteriyor. Ders alıp yani Sırat Köprüsü'nde falan yardımcı oluyor. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demişler.
1: Peygamber Efendimiz'den sonra bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Yani siz de böyle bir Allah dostlarını arayıp bulmak istemez miydiniz günümüzde yaşayan?
2: Nasıl? İstiyorum.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Kur'an okumakla, oruç tutmakla, namaz kılmakla. Zaten onların önünde yürümeyi nasip Rabbim bize etti.
4: Kur'an-ı Kerim'le, Allah bize zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Resul'le, peygamberle, evliyalar gönderdim diye. Araştırarak, öğrenerek.
3: Vasıta aracılığıyla her harikada bir bulabiliriz. İlim yollarında, sohbet yerlerinde bu şekilde bulabiliriz.
0: Mesela bir müşrit konusunda Sırat Köprüsü'nden falan yardımcı oluyordu. Müşritlerin Sırat Köprüsü üzerinde nasıl bir yardımı vardır? Aslında Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü yoktur. Sırat-ı Müstakim vardır. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu tettekullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olursanız ona sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yoluna cihat edin. İşte hem Maide 35 hem Fatiha 5, 6, 7'de zikredilen Sırat-ı Müstakim tabi olmamız halinde ruhumuzun bizden ayrı Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşır. Ali İmran 112'de hem Allah'tan bir ip hem de insanlardan bir ip olarak karşımıza çıkıyor mürşid. Mürşidi olmayan o an ayet gelince delalette. İblisin bütün insanlar için hazırladığı tuzağın bir cephesi de Sırat Köprüsü diye bir konuyu oluşturuyor. Ama öze bakarsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız öyle bir Sırat Köprüsü'nden bahsedilmediğini, onun yerine Sırat-ı Müstakim'den bahsedildiğini göreceksin. Sırat-ı Müstakim bütün insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Mürşid de rüşt yolunun, Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede müşriklerine ulaşıp da tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Maide 35, Fatiha 5, 6, 7, Meryem 73, Ali İmran 112, Meryem 70, 72 mürşidi olmayan delalettedir olayı. Tam 10 tane ayet-i kerimede bize Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse mürşide tabiyet farzdır. Mürşitsiz ruhumuz vücudumuzdan bir sırat-ı müstakim ulaşamaz. Mürşitten tabi olmadan kalbimize iman yazılmaz. Nefs eskesine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan şefaat olayı gerçekleşmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Mürşit olmadan ruhun hidayeti, mürşit olmadan fizik vücudu hidayeti, mürşit olmadan nefsin hidayeti, mürşit olmadan iraden hidayeti söz konusu değil. Mürşid derviş yolunun Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşidlerine ulaşıp tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve dediğim ayet-i kerimelerde ancak tabiyetimizle birlikte hidayet adım atarız. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Hocam, Isparta'dan Uğur Dinç ben. Size bir sualim olacaktı. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğu söylenebilir mi? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğunu söylenebilir mi? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 tane hasretinden bir tanesi de sevgidir. Allah, Allah'ı sevmemizi, Allah'a aşık olmamızı, Allah'a hayran olmamızı istiyor. İblis de insanlara düşman olmamızı, onlardan nefret etmemizi, onlara lanet etmemizi, onlarla devamlı bir kavga içinde olmamızı istiyor. Ama İslam'ın kesin yegane mesajı sevgi ve mutluluk, ahiret ve dünya saadetidir. Ama bu asli mesaj bugünkü tatbikattan çıkartılmıştır. Çünkü araya şeytan girmiştir. Sevginin yerini nefret almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde neden insanlar birbirinden nefret ediyor? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Ama kişi Allah'tan yardım isterse nefreti adım adım sıfırlayabilir. Sonra da sevgiye dönüştürebilir. Unutmayalım ki Allah her zaman yardımcımızdır. Bizler nefretin değil, sevginin hakim olduğu bir toplum oluşturmalıyız. Onun için muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. İncil'de Yuhanna 13:34 size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin, sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir etme yetkisi vermiş. Ama kim zikir yaparak nefsini tezkiye ederse şeytanın tesir alanının yok olacağını söylüyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Kur'an okumak, zikir yapmak, namaz kılmak, tesbih çekmek yani.
1: Allah Allah diye
2: zikretmek. Allah Allah zikretmek. Diyorum ya tesbihim, Allah Allah namazdan sonra Allah Allah Allah elini kalbin üstüne koyacaksın.
4: Zikir edersen yok olacak şeytan. Zikretmek gerekiyor o yüzden.
3: Zikrullah'ın önemi, nefsi öldürmek, Allah'a tabi olmak. Allah'a tabi olan kullarının yanına yakın olması. Çünkü bu arada vasıtayla Peygamber Efendimiz'e yakın oluyoruz. Ondan sonra Rabbime yakın oluyoruz. Bu şekilde.
1: Zikiri yaptıkça mutluluk da artar mı?
2: Abi canım, kalbin gözü açılıyor yani. Hani onu zaten onu yaptın mı hiç aklına bir şey gelmiyor ki. Allah'ın nefsimizi eline bırakmasın Rabbim. Son nefesimizde. Ben onu biliyorum.
4: Evet, artar. İnsan sevdiğini alarsa mutlu olur zaten.
3: Kesinlikle artıyor. Özellikle de manevi mutluluk daha çok fazla oluyor.
1: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
2: Vallahi biter. Hiç kalmaz.
4: Azalır. Yani tamamen biter diyemeyiz de daha çok herkes dost bakmaya başlar birbirine.
3: İnşallah. Nefisler öldüğü sürece inşallah bitecektir.
0: Bir misafirimiz zikirle düşmanlıkların bitmesi konusunda tamamen biter diyemeyiz de insanlar daha çok birbirini dost bakmaya başlar dedi. Bir kişi devamlı zikir yapsa da düşmanın tamamen bitmesi mümkün değil. Aslında düşmanlık tamamen biter daim zikre ulaşırsa kişi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları kalbimizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki o zaman kalbimizde 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşir. Herkesi sevmeye başlarız. Onları düşmanlıktan silmişiz. Ama o düşmanlıktan sildiğimiz başlangıçta henüz sevmek noktasında değiliz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak burası bizim için düşmanlığın bittiği yerdir. Ama henüz o size düşmanlık eden insanlar için sevgi ayıp size yerleşmemiştir. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere bir alaletler bizi ulaştıracaktır. Kalbimizin müzeyyen olması, yani müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar bize adım adım dost olacaklar. Onları da seveceğiz. İncil 39:40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'ta ihlas sahibi kulları müstesna. İhlas sahibi kul nefsin manevi kalbinde 19 afeti, 19 fazileti barındıran kişidir. İbrahim 22'de iblisin tesiri afetleredir. Ve kim zikirden alıkonulursa men yakşu an zikru rahmanin nukayit lehu şeytanen. Şeytan ona müsallat olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar hocamız neslimizdeki afetler var olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymamız mümkün müdür inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak nefsimizde afetler olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymak mümkün müdür? Daimi zikre ulaştığımız an 19 faziletin sahibi oluyoruz ve böylece şeytan nefsimizde afetler olmadığı için artık tesiri üzerimize sıfır. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek şeytan yine bize galip gelemez. Bu da neyledir? Tevekkülledir. Nefsimizde afetler olduğu sürece nefsimiz mutlaka şeytanın tesirleri, yanlışları yapmaya devam edecektir. Şartlandırsanız da devam edecektir. İkna ederseniz de, ikna ettiğinizi zannederseniz de yine devam edecektir. Telkin etseniz de hep bu böyle devam eder. Bunun ilacı sadece nefsimizdeki afetlerden kurtulmaktır. Zikrimizi artırdıkça bunun adım adım mümkün olduğunu göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığımız zaman telkin veya başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Nefsimiz Allah'ın istediği istikamette davranacak. Ama tekrar ediyorum, afetler var olmasına rağmen daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilediğimiz an yine o mutluluğu yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim muhterem hocam, genç kızlarımız kılık kıyafet ya da diğer konularda Allah'ın emrettiği ölçülerde değil de çevredeki insanlara özeniyorlar. Bu durumda ebeveynler olarak bize ve genç kızlarımıza ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, din talepler zincirinin muhtevası içerisinde değerlendirilir. O insanlara Allah'ın emirlerini istememelerine rağmen zorla yaptırmak mümkün değil. Öncelikle onların iç dünyasında Allah'ı sevdirtmeliyiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın kulları var ki bunlar müşriklerdir. Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler. Öyleyse marifet odur ki siz kızlarınıza Allah'ı sevdirtmelisiniz. Eğer kızınız Allah'ı severse Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar ve o kızınız kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu dilek Allah sevgisinin kesin senedidir, işaretidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve ona peş peşe 7 furkan verir. Ama bu 7 furkan içerisinde mürşit sevgisi de var. Mürşit sevgisi, Resul sevgisiyle eş değer. Neden öyle? Şimdi hemen 7 tane hadisten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki en müsebbedeki mürşit Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Resulullah'ın olmadığı dönemde kıyamete kadar en müsebbedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah Teala kalbinize mürşid sevgisini koyar ve Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. O zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği için siz Allah ve Resul sevgisine sahip birisisiniz. O zaman Allah Teala da size bütün vasıta emirleri sevdirir. O zaman böyle bu şekilde kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiği ölçülerde ziynetleri başkasına göstermemek takvanın gerektirdiği bir kıyafeti giyinmek gerekir. O zaman onlara o takva elbisesi sevdirilir. Birinci sefer takva elbisesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci sefer takva elbisesi mürşide tabiyetle. O zaman o kız bu sefer üçüncü sefer takva elbisesini de ister. Bu da neyle mümkündür? Allah'ın garantisinde. 7-8 aylık süre içerisinde 3 saatlik zikri olan Allah'ı sevdirerek onu kendisine dost kılar. Öyle olunca o zaman o sevgiyle o hataları yapmak istemez Allah'ın izniyle. Öyleyse marifet o ki biz çocuklarımıza Allah ve Resul sevgisini vermeliyiz. Dışarıdaki insanlar her türlü yanlışın içinde olabilirler. Onlara değil de Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği emirlere bizim ram olmamız, teslim olmamız lazım. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah ile nasıl samimi olabiliriz? Mesela sıkıntılı zamanımızda Efendimiz'i dinlediğimizde sıkıntımız yok oluyor. Bu anlarda Allah ile samimi mi oluyoruz? Tabii şeytandan soyutlanıyorsunuz. O süre içerisinde Allah'ın rahmeti devamlı geliyor. Çünkü kim mürşidin sohbetini dinlerse mürşidin başının üzerinde salah nurundan o kişinin kalbine feyz ve sekinet iner. Öyle olunca da o zaman elbette o güzellikleri yaşarsınız. Kahramanmaraş'tan bir kardeşim muhterem hocam, zikirden nasıl zevk alabiliriz? Dilimiz zikirde, kalbimiz başka şeyde, bu durumda nasıl kurtulabilir ve huşu içerisinde zikir yapabiliriz? Doğru düşünme alışkanlığı. Yani sizin için birçok seçenekler var. Bunlardan en önemlisini siz öne geçirirsiniz, birinci sırayı alırsınız. Akıl bunu tasnif eder. Eğer siz doğru düşünme alışkanlığı işlerseniz hayatınızın hiçbir yerinde hiçbir şey zikrin önüne geçemez. Ama bu doğru düşünme alışkanlığı. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala kesin size zikri sevdirir. Mürşide tabi olduğunuz an çok daha fazla sevdirir. Yani devamlı olarak Allah'ın yardımıyla bu hedeflere ulaşabilirsiniz. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, şeriat nedir? Allah'ın şeriatı bütün insanlar için mi geçerlidir? Evet, şeriat kutsal kitapların bütününü içeriyor. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Peygamber Efendimiz diyor ki sana bunu da vahiy ederek şeriat kıldık. Öyleyse şeriatlar aynı, şeriatlar arasında bir farklılık yok. Nedir bu şeriat? Dini ikame edin. Dinin ikamesi teslimleri gerçekleştirmektir. Dinin ikamesi ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi içeriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak tevhidde olmaktır. Mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve kebûr-ü alel müşrikîne mâ ted'ûm ileyh, müşriklere senin davetin ağır geldi. Üçüncü esas Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmaktır. Din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam şeriatı tek, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet Allah'ın tekliği, şirkten beri olmayı, tevhid tek cemaati ulaştırmayı, mürşide tabi olmayı ve teslim de dinin ikamesi de ruhun vücudu, fizik vücudu, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Arada bir karşı muhterem hocam, üstünlük sağlamaya çalışma afetinden nasıl kurtulabiliriz? Zikirle. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, günlük hayattaki davranışlarımızı nefsimiz mi yoksa ruhumuzun talebi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşim, nefsimizin bütün talepleri dünyevidir. Ruhumuzun bütün talepleri de uhrevi, Allah'la alakalıdır. Talepler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın, Kur'an'a aykırıysa kesinlikle iblistendir, nefsinden talebidir. Ama Kur'an'la uyuşuyorsa o ruhun talebidir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanların çoğu bizler Allah'ı seviyoruz diyorlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin ispatı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sevgi dilden değil, Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalpten Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'ı sevenler müşriklerine tabi olanlardır. Kalpten Allah'ı sevenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Kalpten Allah'ı sevenler fizik vücut teslimi, kalpten Allah'ı sevenler nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini gerçekleştirenlerdir. Öyleyse muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz, Allah'tan hoşlanmak, o Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle, Allah'a aşık olmak daimi zikirle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَنَا مُحَمَّدٍ عَبَدٍ رِجَالِكُمْ وَلَا كَنَا رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمٍ نَبِي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılık kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, İster Âmran 81, Saraf 158, Meryem 30, Enam 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26 şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah-u Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize, kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki, gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar, insanların hidayetine vesiledir. Bana verilen, Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise Hatem-ül Enbiya ise Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugün konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği beş görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse
bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti müşride tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukum el-kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev. Hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri de o size öğretsin. 5 görevle Allah-u Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak 1. Size ayetlerimizi okusun. 2. Sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3. Size kitabı öğretsin. 4. Size hikmeti öğretsin. 5. Size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre 2. safa
Hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. 3. Safa Nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman. 3. görev Resulullah'a kitabını öğretilmesi. 4. görev hikmetin öğretilmesi. Ve 5. görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak, hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, kitabın öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi. 6. safa ihlas, irşat, hikmetin öğretilmesi. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları İlim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamı ile kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir nebi resuldür veya bir veli resuldür. Nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah-u Teala nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor.

olduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risale şeklinde devam ettiğine göre, o zaman Allah Teala Veli Resuller arasından seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farklılıkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli Resullerin ise dört görevi vardır. Nebi Resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmeti öğretmek, dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesinde öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan, her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberler dışında da kullanılır. Veli Resullerin dört görevi, Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Tabi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an ayetleriyle kayıt altına alan beş görevinin muhtevası günümüz geleneksel din tatbikatından tamamen ortadan kaldırılmış. Bu Resulullah'ın beş göreviyle alakalı din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Risalet yorumluyorlar. Peygamber Efendimiz son nebi ve son resuldür. Onunla beraber risalet tamamlanmıştır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytum kitâbin hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir veli resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitaplarıyla amel etmeyi de veli resullerin görevi olarak ifade ediyor.

Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Ve izâ kasâllâhu misâken nebîne ve minke ve min Nûhin ve min İbrahim ve Musa ve İsa. 5 tane ulul azm nebisinden misak alıyor. Onlar arasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz'e ulul azm nebiler arasında misak alınan nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resulün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resuldür ki bu Mehdi Resuldür. O zaman din adamlarının Nebiler Sultanı Peygamber hem son Nebi'dir hem son Resuldür demeleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. İşte böylece insanlar kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne yazsın ki hükümsüz kılıyor. Din adamlarına göre vahiy nedir? Vahiy Allah ile kul arasındaki bildirim köprüsüdür diyor din adamı. Peygamberlere gelir. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre insanlığa açılan bu rahmet kapısı artık daha açılmamak üzere Allah tarafından kapatılmıştır. Yani Resulullah'la vahiy sona ermiştir diyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleri vahiy Allah'ın mahlukatı ile konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa isimli havarilere vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Fusilet 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Ali İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunların hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamların yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebilerse sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşit. Son mürşit Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır bulundu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesin de der ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bize üstüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor.
İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle bir talebin sahibi olursa üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağa kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür. Ve bu kişi üzerine Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu kişi Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de, bu ayetler arasında da 12 ayette var, bize farz kılıyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladık Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle mel imanü Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâle l-imânü en tûminu billâhi ve melâiketi ve likâhi ve resûlü ve tûminu l-vâsi. Resulullah'ın iman tarifi arasında likâ Allah var. Likâ Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede likâ Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Likâ Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani nikah Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi nikah Allah'ı dilemiyorlar. Nikah Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor. Lik Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a yediği ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak. Rahim esması ile tecellisi de 4. basamak. 5. basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. 5. basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada mütalik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerinde kenet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu İn tettekullâhe yece'allekum furkânen ve yukafir ankum seyyâtikum.
Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cenneti biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olanlar, günahları sevaba çevrilenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevrilenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti. Ve elbette bütün sahabeyi Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel, çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi Hazreti Ebubekir'in? Ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ne diyor ya Resulullah mübeşşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. İlk mübeşşirat, yani salih rüyayı gören Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü olarak gördü. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala gözünden hicabın müstereyi almadı. Kulaklardaki vakrayı almadı. Kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatem-ül Enbiya, Peygamber Efendimizin beş görevli vazifeli kıldığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için bahsettiği hadiste levlel murabbi lema arefti Rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs eskesi başlıyor. Yedi Furkan'ın sahibi olan kişi Tegamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istanenin mürşid olduğunu buyuruyor. Yani istane özel bir yardım. Bu yardım mürşidi ifade ediyor. Fatiha 5'te yalnız senden istihane-i mürşidimizi isteriz. Mürşidi namazla isteyin. Hacet namazıyla. Sabır ve namazla istihane-i isteyin. Arap 128, Enbiya 105 yine istihane-i isteyin. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu dile getiriyor. İşte 4 rekatlık bir namaz, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil gecelerinde, mübarek gecelerde kılınması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, üçüncü rekatta İhlas Felek Nas, dördüncü rekatta İhlas Felek Nas. Kimdir 10 ayet gereğince mürşide tabi olmanın delalettedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok.
Onlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Ama delalette olan insanlar 7 ayet grubu gereğince gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki her şey Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala bize açıklıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 sene hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı açıklıyor. Ben son mürşidim demiyor. Tam tersi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyenlere ithaf olunur. Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bu devrinde yaşayan bir insan ben Resulullah'ın döneminde yaşaysam ona itaat edecektim diyen kişinin ne yapması lazım? Hacet namazıyla devrin imamını sorması lazım. Allah'ın gösterdiği hidayete erdiren devrin imamına tabi olup itaat etmesi lazım. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın burada alimler dediği daimi zikrin sahibi olan kişiler. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan alimler ve halifeler gelecek. Her kavimde Allah-u Teala veli resuller tayin ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَنَ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنِبُوا تَعُوتَ Bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye veli resuller tayin ediyor. Bu veli resuller Mümin 44'e göre ard arda gönderiliyor. Aralarında fetret dönemi yok. Bakara 87'de öyle. İşte onlara ulaşmak yine hacet namazıyla mümkün. Yine tekrar 7 hadise bakacak olursak size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Her devirde devrin imamının ruhu tabi olanların başlarının üzerine gönderiliyor. O zaman hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa onun başının üzerine bir başkası kişinin değil devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah tarafından gönderilir. Ve Allah Resulü benden sonra mürşit yoktur demiyor. Vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Risalet benimle sona ermiştir demiyor. Ben son mürşidim, mürşit benimle sona ermiştir demiyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Eğer Allah Resulü sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyorsa. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabi'in sahabeye tabi olmuşsa, eğer tövbe yüzde tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşsa, o zaman her devirdeki insanların hacet namazıyla Allah'tan sordukları mürşide tabi olması farz değil mi? İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste herkesin mürşidine tabi olmasını beyan ediyor 7 hadiste. 14. basamak Allah'ın gönderdiği nurlar nefslerinin kalbine yerleşmeye başlıyor. Ve ilk yediği nur birikimiyle nefsi emarenin sahibi, nefsi emareden kurtuluyorlar. Nefs ezkesi birinci basamana ulaştı. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimiyle nefsi mülhime, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi maziye kademelerini bir bir geçiyor. Ve her seferinde %7 nurla aydınlanan kat nefs seske kademesine ulaştığımız zaman %49 nura kavuşmuş oluyor. Huşudayken de %2 nur aldığımız için toplam %51 nur kalbimiz aydınlanıyor. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle donanmış olduğu halde bu noktada afetlerin ötesine bir geçiş söz konusu ve afetlerden daha fazla fazilet nefsimizin kalbinde birikmiş durumda. %49 fazilet, %2 rahmet. Toplam %51 başlangıçta nefsimizin kalbi ise %100 karanlıklarla, afetlerle doluydu. Şeytan nefsimizin bütününe tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama bu noktada nefs ezkesinden sonra, yani Resulullah'ın ikinci görevini yerine getirmesinden sonra sahabe için şeytanın tesir edebileceği saha %100 iken %49'a düşüyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Neyle daraltacağız? Nefs ezkesiyle. Yarıdan aşağıya düşmüştür nefs, karanlıklar. Artık şeytanın hakimiyeti altında olan bir nefs kalbinin sahibi değil sahabe.
Onların kalbinde Allah'ın nurları hakim dokunma. Aynı nokta ruhların Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu nokta. Allah Teala'nın bütün peygamberleri kavimlerini tövbeye, rahmete ve mağfirete davet etmişler. Evet, silahitimize Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Hep kavimlerini rahmete, mağfirete, tövbeye davet etmişler. Bütün peygamberler kim tabi olursa bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Tabi oldukları an Allah-u Teala'nın mührünü, kalplerinin mührünü açtı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya aldı. Kalbin içine iman kelimesini yazdı mücadele ilke göre ve bütün sahabe bununla mümin olmuşlardır. Ruhları vücutlarından ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı, Allah-u Teala'ya doğru yola çıktı. Yedi kademede, yedi ayrı kademede nur birikimi boyunca ruh Allah'a doğru yaptı yolculuğunu, seyri sülükü yedi kademede tamamladı. İkinci gök katına, üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ruh yükselerek en sonuçta varlıklar alemin son noktasından yokluğa geçerek Allah'ın zatında yok oldu. Neyle yok oldu? Nefs tezkiyesiyle. Nefs tezkiyesi olmasaydı ruh rukaya yükselemezdi. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaştı, ifna oldu, Allah'ın zatına yok oldu. Ama bu noktadan itibaren olay bitmedi. Resulullah'ın üçüncü görevi devreye giriyor. Kitabın öğretilmesi, yani fizik vücut teslimi. İşte bu noktada kişi Allah'a yeniden vekil tayin etmesi, Allah'a tevekkül etmesi ve zikrini arttırması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saatlik zikir kişiyi zahitlerden kılar. Evet. %50'den fazla nur birikimini tezkiyede gerçekleştiren kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edebilmesi için ne lazım? Mutlaka zikrini arttırması lazım. İşte fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesinde zikrini arttıran 18 saat zikirle nefsin manevi kalbindeki zikri %81'e ulaşan insan fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahsediyor. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. فَاَنَ حَجُّكَ اَيَّرْ seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmülere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar hidayete ermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tezkiye boyunca sadece lafzı öğretilmiştir. Ruha geçiş 22. basamakla başlar. Yani fizik ucunu Allah-u Teala teslimiyle. Burası fena makamıdır. Fena makamında kalbimizdeki nurlar 161'e ulaşır. Sonra Allah Teala yeni ruhumuzu vücuda getirip ona bir taat ihsan eder. Beka makamı. Bu taat ihsanı aldığımız yeni bir kademedeyiz. Beka makamı taatın üzerinde ruhumuz baki olacağı için. Allah Teala bunu En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sonra züht makamı zikrimiz günün yarısını aşıyor. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuz Allah Teala'ya teslim oluyor ve böylece Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekleşiyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4. ruha girmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kitabın öğretilmesi bu şekilde Resulullah tarafından sahabeye öğretiliyor ve yerine getiriliyor. Bundan sonraki 26. basamak daimi zikri gerektiriyor. Kitabın öğretilmesi kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir, açılmayabilir de. Açılırsa kişi irfan ehli olur. İlim ehliydi. İrfan açılmazsa hala alim olmakta devam edecektir. Kur'an'ın lafzını öğrendiniz, arkasından da ruhunun 4 tanesini öğrendiniz ve 7. ruhun 4'ünde de yine daimi zikirle
hikmeti öğrenmeye başlayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir insan, kalp gözü, kalp kulağı açık ve 24 saat zikrettiği için daimi zikirde 19 faziletin sahibi. Bu sebeple daimi zikirdeki insan ulul elbab hikmet sahibidir. Artık bizim için 7 tane unsur vardır. 1. Kalp gözü açılmıştır dediğim gibi. 2. Kalp kulağı açılmıştır. Nefsin bütün kalbindeki afetler yok olmuştur. 3. Yerlerine ruhumuzun hasretleri, faziletler ona gelmiştir. 4. Bu 4 asıl sonucu 3 tane sonuç şartına bizi götürüyor. Hikmet sahibi, hüküm sahibi oluruz. 1. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin hangisine uyar, hangisini açıklıyor, anlıyoruz. İkincisi, hayır sahibi oluruz. Devamlı zikrettiğimiz için. Üçüncüsü de bilmediğimiz noktaları Allah'tan sorma yetkisinde olduğumuz için ehli tezekkür oluruz. Artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyoruz. Bu durumdaki bir insan ulul elbab makamındadır. Tezekkür sahibiyiz. Allah'la konuşma etkisine sahibiz. Yani o kişiyi Allah Teala vahy ediyor. Allah'ın bazı konuları müzakere etmek üzere her zaman o kişi konuşabilme imkanı sahibidir. Ehli tezekkürdür. Artık ilmel yakinin ötesinde aynel yakin kademesindeyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazretleri'nde size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız da kalsanız dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Evet. Demek ki size ahiret ve dünya saadetini elde edebilecek şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse Kur'an'ın ruhundan kitabın öğretilmesini geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ifadesine bakıyoruz. Hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde 26-20. Basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın da 4. mertebesine göre buna dahil edebiliriz. Hikmete dahil edin. 5. mertebe, 6. mertebe hikmetin ötesini ifade eder. 5. mertebe kişiyi veli mürşid kılar, 6. mertebede veli resuller, 7. mertebede de devri imamı söz konusu. Devri imamının 5 görevi arasında hikmetin ötesini öğretilmesi vardır. Burada hakkul yakinin sahibi olacağız. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman. Allah'ın kuluyken Allah'ın kölesi olacağız irademizi teslim ettiğimiz zaman. Allah'ın esiri olacağız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Öyleyse 22. basamakta ruhumuzun Allah'a teslim ettiğini, 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta hepsimizi Allah'a teslim ettik, 20. basamakta 5. kademesinde de irademizi de teslim etmiş oluyoruz ve böylece hakkal yakinin de sahibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın bütününü özetleyen ve Asr suresini açıklarcasına ya alim olun, ya mutalim olun, ya dinleyen olun veya seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Kimdir beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının bütününü izah etmiş. Hepimizin bütün bu muhtevaları yaşayıp Allah'ın en sevgili kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevler nelerdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsanız ki 28 basamak İslam merdiveni hep Resulullah'la birlikte yaşandı. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla Allah'ın üzerine tecelli ettiği birisi, ardından Resulullah'ın varisi olan devrin imamı onun temsil eden vesile birisi, veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız,
O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferanslarımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir Müslümanın Allah'a, peygambere ve Kur'an'a karşı vazifeleri, görevleri nelerdir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona şirk koşmamaları, kalben ulaşmayı dilemeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı, onlara mürşit göstermesi, mürşide tabi olmaları ve daha sonra da sırasıyla ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeleri şeklinde Hanif dininin 3 esasını içeriyor. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in görevleri günümüzde de devam ediyor mu? Yoksa Peygamber Efendimiz'in varisleri var mı? Varsa onları görevleri devam ediyor mu? Açıklayabilir misin? Elbette. El ulema ve verasetil enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Teala Kur'an ayetleriyle kıyamete kadar 7 varisin devam edeceğini buyuruyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, maruf lahmeden münkerden hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hayır, Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 1, Kur'an ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 2, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 3, irşad eden Resulullah'ın varisi 4, maruf lahmeden münkerden neyden Resulullah'ın varisi 5, hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 6 ve veli Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi Resulullah'ın varislerini oluşturuyor. Allah'a davet edenler. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Salah makamının kadimler arasında aralığı var mıdır? Yoksa ard arda mı ceryan ediyor? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. Salahın ikinci kademesi salah nurunun verilmesi. Salahın üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Salahın dördüncü kademesi iradenin Allah'a teslimi. Bunlar hepsi tövbe-i Nasuh'la ard arda gerçekleşiyor. Arkasından Allah Teala o kişiye zatını gösteriyor. Ve irşat makamına tayin ediyor. İşte 6. kademesinde de veli resuller var, 7. kademesinde onlar arasında seçilen devrin imamı var. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam, tebliğ yapılırken cehennem, şeytan, nefs gibi kelimeler cümlenin içerisine girdiğinde gençler hemen uzaklaşıyor. Gençlerle kaliteli ve doğru tebliği nasıl yapabiliriz? Aslında insanla Allah arasındaki ilişkide hayırdan bahsettiğimiz zaman, mutluluktan bahsettiğimiz zaman, kolaylaştırdığımız zaman, zorlaştırmadığımız zaman, sevdirdiğimiz zaman, nefret ettirmediğimiz zaman daha üst seviyede kazancın sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan ama bir hakikat var ki o da Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Şeytan insanların ebedi düşmanıdır. Nefs 19 afetle mağlur, şeytana çanak tutan bir bedenimizdir. Ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmememiz halinde de getirmeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatler de Kur'an'ın bir gerçeği. Ama ne yapılabilir? Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın size vereceği ihsanlar bunlar. Mürşide tabi olursanız verecekleri 7 nimet, 7 kalp şartı
zikrinize devam ederseniz çok kısa süre içinde Allah'ın garantisine 3 tane cennet dünya saadetinin yarısından bahsedebilirsiniz. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen muhterem efendimizi ve sizi çok özlüyoruz ve bu özlem sonucu istemsizce saatlerce gözlerimizden yaş akıyor. Resul'e olan özlem ve sevgi Allah'a olan sevgi ve özlemle paralel midir? Açıklar mısınız? Evet. Kim Resul'ü severse o Allah'ı da çok seven birisidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in haksızlığa karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir yerde bir haksızlık, zulüm varsa ve karşı çıkmıyorsanız dilinize, o zaman o susan şeytandır. Elinizle evvela onu devreden çıkartın. Sonra dilinizle o olmasa imanın en zayıfı kalpten rıza göstermemektir. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler devamlı bir hercümerç içerisinde birbiriyle kavga halinde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Ama bunu bilen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kardeşimizin buna rıza göstermesi elbette doğru değil. Çünkü yaratılış gayemiz Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. O zaman onların kavgasına seyirci kalmak değil, tam tersi kalben taraftar olmamalıyız. Onların hidayete ulaşması istikametinde dua etmeliyiz kalpten. Onların mürşide ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Ve onların nefs seskesine ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Hadis-i şerif şöyleydi. Evvela elinizle karşı çıkın, sonra dilinizle, sonra da bu olmasa kalbinizden buğz edin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün.
İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139, hepsi iradelerini teslim ettiler, tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslami yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslami yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, sahabenin yaşadığı İslam'la günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabeyi bugün insandan ayıran unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle asr-ı saadete ulaştılar. Ama bugün sahabenin yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler esiyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler Zümer 17'ye göre. Hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi Resulullah'a tabi olmak suretiyle nefs eskesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girerek fizik vücut teslimi yaptılar ve hepsi de hikmeti öğrenmek suretiyle nefs teslimi ve ihlasa irşada ulaştılar. En sonunda hikmetin de ötesini öğrenmek suretiyle İradesini de teslim ederek Allah tarafından hepsi inşallah memur ve mezun kurundu. İşte bütün bunları sahabe nasıl başardı? Sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet tabiyet unsurudur. Yani onlar mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Bu tabiyet yoksa 7 safanın 7'si de yok. Allah'a teslim olmak bütün insanlar için mutlaka önce mürşide teslim olmakla gerçekleşir. Bu olay tahakkuk etmediği süre içerisinde hiçbir kimsenin teslimi İslam'daki, Kur'an'daki İslam'ı yaşaması mümkün değil. Nitekim sahabe evvela hepsi cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Kabile hayatını yaşayan sahabeler aralarında kan davaları vardı. Birisi çoğu kanlı katillerdi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hidayet güneşi ve şöyle buyuruyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yıldızlar şunu güneşten alıyor. Gerçekten de güneşin olduğu yerde yıldızların elbette hükmü yok, ama bir sahabi, ya Resulullah, sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek, dini kimden öğreneceğiz? İşte bu hadiste açıklıyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani hidayetin merkezinde tabiyet var. Hidayet yoksa Kur'an'daki İslam söz konusu değil. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Allah Teala Alimen 103'te siz birbirinizin can düşmanıydınız ama Allah kalplerinizi telif etti.
onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Araf 157'de de onlar ki ümmi nevi ve Resul'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ يَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaşanlar için Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü en güzel örnektir. On ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse delaletten kurtulmak mutlak surette mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. İkinci sual, İslam'ın beş şartını yerine getiren kişi sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayamış olur mu? Hayır. İslam'ın beş şartı vasıta emirlerden ibarettir. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ama vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü İslam'ın beş şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmektir. İblis Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını ve 4 teslimini insanlardan saklamayı başarmıştır. 14 asırda sahabe gibi olmaktan çıkılmış, İslam yaşanmaz olmuştur. 14 asır ve başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyoruz. 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Bu 7 safha ve 4 teslimden oluşan 28 basamaklı sürecin her safhası Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiştir. Bir kere daha 7 safha ve 4 teslime bakalım ve sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadığını görelim. Sahabe Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17, Enfal 29. Hepsi Mürşitten Hasan Evliya Sultan'ın Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını nefs eskesiyle teslim etmiş. Fizik vücut teslimine kitabı öğrenmişler. Nefsin daimi zikre ulaşmakla, nefs teslimini yaparak ihlasa ulaşmakla da hikmeti öğrenmişler. Ve irade teslimiyle bütün bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Zaten Resulullah'ın sahabeye karşı beş görevi var. Ayetlerin tilaveti ilk iki basamağı ifade ediyor. Birinci safha ile ikinci safha. Nefs eskesi üçüncü safhayı. Kitabın öğretilmesi dördüncü safha. Hikmetin öğretilmesi beş ve altıncı safhayı. Ve hikmetin ötesini öğretilmesi ise yedinci safhayı oluşturuyor. Üçüncü sual, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ın günümüzde yeniden ihya edilmesi mümkün müdür? Elbette. Nitekim 14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin nailisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah'ın bir veli Resulü. Allah Teala hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen
ve Allah'ın emriyle öğretendir. Ve baktığımız zaman Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi enni kavmi tehazel Kur'an mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte iblisin tesiriyle Kur'an'ın, insanların Kur'an'dan ayrıldığı bir dönemde Allah Teala Resulünü hidayetle vazifeli kılıyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah katındaki yeri çok önemli. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا اَتَتْكُمْ مِنْ كِتَابُ الْحِكْمَةٍ Mehdi Aleyhisselam'ın görevinin kainatta tek bir dinin varlığını ispat etmek, öğretmek, yaşatmak ve öğretmektir. Size ey ulu azim mebileri kitap ve hikmet verdik. Bu ulu azim mebilerin başında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz geliyor ve bu dinin şeriatı tek,

0: Selam. Ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i Allah kendisine öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrendiği zaman Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah 4 teslimin oluştuğunu ama aynı 7 sabah 4 teslimin Hz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında İncil'de olduğunu ama aynı öğretinin Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ın şeriatında olduğunu, Hz. İbrahim'in de şeriatında olduğu, Hz. Nuh'un şeriatında olduğunu ve dinlerin olmadığı tek bir din olduğunu buyuruyor. İşte bu tek dinle tamam tekrar kainat İslam'la müşerref olacaktır. O zaman İslam bütün dünyanın dini olacaktır. İslam garip başladı, garip oldu, başladı yer dönecektir o gariplere. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimlerdi ya Resulallah? İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ihya ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor Peygamber Efendimiz. Benimle insanlar nasıl şirkten, ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmanın dilemeleri yatıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her şeyi Allah'tan istemek bir. İkincisi sabretmek. Bir de kalpten istemek. Bütün kalbinle istemek Rabbına kavuşmak için.
3: Allah'ı anmak, onun için namazlar kılmak, dualar etmek.
1: Huzur, yakınlık, rahatlamak.
4: Allah'a ulaşmak zaten bizim her şeyimiz Allah'a ulaşıyor. Allah zaten her türlü her şeyimizi görüyor.
1: Nasıl Allah'a ulaşabiliriz peki?
5: Abdest aldığın zaman, namazın, seccadeni serdiğin zaman Allah'a ulaşmak, Allah'la konuşmak, secdede yani kapanmak.
2: Rabbimiz diyor ki bana borç ver. Biz borç verebilir miyiz Rabbıma? Ne diyor? Kuluna yardım et. İyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Gece gündüz öyle diyorum. Allah'ım bana ver, ben de herkese vereyim.
1: Allahü Teala bize emanet olarak bir ruh vermiş. Ey yüce Allah'ım, ben de senin bana emanet olarak verdiğin ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte bu duayı şu an duydunuz. Bu duayı kalpten yapmak ister misin?
4: Ya ben de ilk defa duyuyorum evet ama genişletmek isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünyada yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Ey
3: Ey
4: yüce
3: yüce
4: Allah'ım,
3: Allah'ım, ben
4: ben
3: de
4: de
3: dünya
4: bu
3: hayatını yaşarken
4: yani, sana ulaşmak istiyorum.
5: Senin ermiş evlana olmak istiyorum.
2: Bana da nasip et ya Rabbim.
0: Misafirimiz Rabbim diyor bana borç ver. Biz ona borç verebilir miyiz? Ne diyor? Kuluma yardım et, iyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Başkalarına yaptığımız yardımlar Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Evet. Gerçekten de Bakara suresinin 245. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Karz-ı Harsen'den bahsediyor. Kim Allah'a güzel bir borç verirse o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Evet, yani rızkı daraltır ve genişleten odur. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve bu üç vücut ve serbest irade sahibi insanın Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmasını istiyor. Her şey tesbih ediyor. Serbest irade sahibi iki varlık var. Cinler ve insanlar. Ve Allah Teala onlar için de وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında İnsanlar şeytanın kulu, şeytanın dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu, şeytanın dostluğundan kurtulmak bir dilektir. Allah'ın Resulleriyle insanlar Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler

0: Şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtulurlar. Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Onlara verdiğiniz her mutluluğun karşılığını mutlaka size de yaşatır. O insan ilişkilerinde mutluluk da gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayız. Evvel ilk adımı atmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz 19 tane hasreti, nefsimiz de 19 afeti muhtevasında barındırıyor. Denge içerisinde hayata başlıyoruz. Ama hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlıyoruz. Ve bu hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlayan kişi, iblis, sırat-ı müstakime Allah'a ulaşan yola oturmak suretiyle insanların Allah'a kul olmasını, Allah'a dost olmasını engelliyor. Şeytanın kulu, şeytanın dostu olmasının devamını istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Onların nefsini afetlerine tesir ederek. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştır. Allah-u Teala mürşide tabiyeti de bize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Mürşid kimdir?
2: Kalbi temiz, gerçekten Allah'a inanan bir insansa, kalbi temizse, insanlara faydası varsa onu mürşid olarak kabul ediyor.
3: Yunus Emre gibi hani dini öğreten insanlar bizim hayatımız için gerekli insanlardır.
1: Sizin bir mürşidiniz olsunuz ister miydiniz? Size böyle
4: yok, ben kendim Kur'an okuyorum zaten.
2: Elbette isterdim. Bana her yönden yardımcı olup da yol gösterene niye istemeyim ki?
1: O zaman ben
2: size Allah'a varışı kim istemez ki?
5: Bilmeyen insanlar için bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes kendi iradesiyle sonuna kadar ulaşamayabilir bu bilgilere. Bu.
4: Bağlı insanlara saygı duyuyorum canım.
1: Ama siz bir mürşidiniz olsunuz istemiyorsunuz.
4: Yok. Ben babamdan, amcamdan, ben evde Kur'an'ımı okuyorum.
1: Peki size...
4: Çekiyorum, tesbihimi çekiyorum.
1: Yani şöyle, Allah'tan sorarak, birinin söylemesiyle değil Allah'ım.
4: Ama kitap var, şey var, onu açıp okuyorum. Öğrenmek istediğim şeyi Diyanet sayfasına takip ediyorum.
1: Şu an kıyamete kadar mürşitler var mı? Yoksa çok eskiden mi kaldı?
2: Vallahi şimdi yavrum, ben insanları tanıyamıyorum şimdi. O kadar kötülük var ki ben anlayamadım insanları. Ama belki de dünyanın en iyi, en... temiz kalpli, en iyi şeyle vicdanlı insanlar vardır.
0: Sahabenimiz mürşit konusunda ben babamdan, amcamdan öğrendim. Evde Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, öğrenmek istediğimi öğreniyorum dedi. Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda mürşitlerin rolü nedir? Şimdi kardeşimiz Kur'an'ı okuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuyarak onu Kur'an öğretimine götürür mü? Hayır. İşte sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ve Allah-u Teala emrediyor. Diyor ki benim size tayin ettiğim mürşit size ayetleri tilavet ediyor bir. Benim size tayin ettiğim mürşit sizin nefsinizi tezki ediyor iki. Benim size tayin ettiğim mürşit size kitabı öğretiyor 3. Benim size tayin ettiğim mürşid size hikmeti öğretiyor 4. Benim size tayin ettiğim mürşid size hikmetin ötesini öğretiyor 5. Öyleyse burada 5 görevin 5'i de mürşidle gerçekleşiyor. Sen kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ayetleri tilavet edersin diye bir ayet yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak nefsini tezkiye edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ruhunu teslim edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak fizik vücut teslimi yaparsın yok. Nefs teslimi yapmak yok. İrade teslimi yapmak hiçbirisi yok. Kendi kendine bu iş olmaz. O halde hepsi mürşitle gerçekleşir. Nitekim Allah-u Teala Ali İmran 104'te وَاَسْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ sizin içinizden bir ümmet olsun, hayra davet etsin, maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve bu hayra ulaşanlar, daimi zikrin sahipleri, Fusilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte her devirde öğrenen ve öğretenler var. İnsanlar mürşit olmadan öğretici kademesine, öğretenler kademesinde bulunabilirler tabii. Ama öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı daha içine alıyor. Ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretme sadece öğretendir. Ama mürşit öğreten ve yaşatandır. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i okunmasının tilavetini Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam kimden Kur'an'ı öğrenmiştir? Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala'dan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i yaşatıyor, öğretiyor, öğreniyor Allah'tan, yaşatıyor ve öğretiyor Allah'ın emriyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ses kesi ve tasfiyesi açısından.
6: Bekatü. Muhterem hocam, hürmetle vasıtlıkla ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, benim size nacizane sorum. Sahabenin hayatları boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hep riayet ettikleri ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri deyince ne anlamalıyız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 Safa ve 4 teslimi yaşamış. Bu 7 Safa 4 teslimle A'dan Z'ye kadar hepsini sahabeye aktarmış. Bir de kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la gerçekleştirecek. Benimle insanlar Allah Teala bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sonra diyor. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onlar fitneden kurtulacaklardır. Sünnet-i Seniyye yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatidir. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirmiş olan ve Allah'ın ona emir vererek bu nevi farzı kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimidir. Ama onların hayatı önem taşıyan zaman içerisinde yok olmuştu. İnsanların kurtuluşa ulaşılması mümkün olmayan sünnetleri yapan herkes sünnete tabi olduklarını söylüyorlar. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim peygamberimin sünneti. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Allah'ın kitabı dinin teorisini ifade ediyor. Resulullah'ın sünneti ve ehl-i beyt de bu işin tatbikatıdır. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in yaşanması, hayata geçirilmesidir. Ehl-i Beyt de her devirde Kur'an'ın bütününü öğreten en üst seviyede Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Allah'ın mürşididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır evvel tüm sahabe dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emirin zikir olduğunu göstermiş. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu? Yani zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
2: Zikretmek güzel bir şey. Şimdi bazı insanlar o kadar böyle kendinden geçiyor ki, o kadar gençiyor ki onlara inanıyorum ben. Aşka geliyor. Onlara inanıyorum ben. Yoksa böyle göstermelik kesinlikle kabul etmiyorum.
4: Etmiyor kızım. Allah'a yeterince zikir etme değil, Allah'a inanmıyorlar. Zikirle Allah'a açılmaz kapıları açılıyor yani zikirle.
3: İçimizden hep bence bir gelmeli böyle zikir etmek. Ya bir süresi yok benim için. Bir zaman kavramı yoktur yani bence. İstediğimiz zaman, ne zaman istersek zikir edebiliriz.
5: Şükretmek gibi olmalı bence çünkü. Aynen. Şükretmek de mesela her zaman Allah'a şükürler olsun diyebilirsin. Bir şey olur Allah'a şükürler olsun. Zikretmek de bunun gibi olmalı bence. Mesela beş vakit namaz gibi özel olarak beş vakit zikretmeyiz mesela.
4: Zikretmek, Allah'ı sevmek, Allah'a bağlı olmak tabii kızım. Ne güzel. Allah dediğin zaman bile insanın kalbi uyanmasa yazık o kalbe.
2: Birini gördüm. Allah affetsin. Onun yaptığı böyle zıplayıp şey yaptığına önce güldüm. Evet. Ama o şeye kimse erişemez. Cezme mi oluyor işte artık neyse. Titredi, heyecanlandı, zıpladı. Ona inandım. Önce güldüm, sonra inandım.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz?
4: Çok, çok seviyorum Allah'ı. Çok yani tarif bile edemem yani.
0: Müslüman her zaman Allah'a şükrediyoruz. Zikretmek de bunun gibi olmalı. Namaz beş vakit. Özel olarak zikretmek olmamalı. Zikrin devamlı olmasının önemi nedir? Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını, daimi mutlu olmasını istiyor. Daimi mutluluk, daimi zikirle gerçekleşir. Üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın yolunda insanlar için Allah'a değer vermenin en sağlam ölçüsü zikirdir. Zikre ne kadar değer veriyorsak Allah'a verdiğimiz önem o kadardır. Allah'ın farzı sadece ara sıra zikretmek yapmak değildir. Allah-u Teala hem zikri hem de daimi zikri hem de çok zikri, daimi zikri farz kılmıştır. İşte Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret, bu ara sıra zikirdir. Asaf 41, Rabbin ismini çok zikret, bu en az 13 saat zikirdir. Nisa 103, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daimi Allah'ı zikret, bu da daimi zikirdir. Zikir, nefsimizin kalbine Allah'tan gelen nurların gelip yerleşmesini sağlayan yani vasıta. Zikir yaptıkça nefsin kalbindeki afetler azalır. Mutluluğumuz buna paralel olarak artar. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra nefsimizdeki bütün afetler tamamen yok olur. Yerine 19 fazilet gelip yerleşir. Faziletli, erdemli bir insan oluruz. Sonsuz mutlulukları yaşamaya başlarız. Hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en çok fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyuruyor ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Hocam sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Ben İstanbul'dan Levent Bozkurt. Müsaadenizle bir sualim vardı inşallah. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflarda olacağı doğru mudur inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflara sahip olacağı doğru mudur? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-evvelinden bahsediyor. Sabikun'un el-evveli Resulullah'ın sahabeleri muhacir ve ensardan oluşuyor. Ama 14. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-ahirinden bahsediyor. Sabikun'un el-evvelin daha çok ama Sabikun'un el-evvelin daha az ve onlar da Mehdi Aleyhisselam'ın Sabikun'un el-ahirin öğrencilerinde 7 sabah 4 teslimi yaşayarak bir asr-ı saadet daha gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerimi özledim deyince sahabeden bir tanesi, biz senin kardeşleriniz değil mi ya Resulullah? Hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarımsınız. henüz onlar gelmedi. İşte kardeşlerim diye bahsettiği Mehdi Aleyhisselam döneminde yedi sabah dört teslimi yaşayanlar olacak. Vakıa suresinde hem sabıkuna ayinden hem de sabıkuna evinden bahsediyor. Ve vakıa 13 sabıkuna evvelin, vakıa 14 sabıkuna ayin ifade ediyor. Allah Teala'nın Kur'an'da bunu söylemesi mutlak surette Mehdi Aleyhisselam döneminde de bir ikinci asr-ı saadetin kesin yaşayacağını Allah Teala bize ispat etmiş oluyor. Hepimizin hedefi Allah'ın güzellerini yaşamak olmalı. Ama bu güzelliklere ulaşabilmek mutlaka 7 sabah 4 teslimle mümkündür. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimine ilişkili olduğunu unutmasın. Allah Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Biz de ve sizler muhterem Efendimiz de buyuruyor ki biz mutlaka dua edeceğiz sizlere ve onlara benzer toplum oluşturmak için bütün gayretimizi çalışacağız. Benim sünnetim ünlerimin kaybolmayı yüz tuttuğu bir devirde Allah-u Teala'nın bir dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Yani benim sünnetlerimin kaybolduğu üst tuttuğu, yani Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin kaybolduğu üst tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek Mehdi Aleyhisselam, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, gerçekten de öyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Yozgat'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Efendimiz bir kardeşimizin sosyal hayattan uzaklaştım, dünyadan zevk alamıyorum. Nasıl kurtulabilirim? Sualine, kurtulmana gerek yok. Olmanız gereken nokta bu, buyurmuşlardı. Depresyon kaynaklı hiçbir şeyden mutlu olamama ile Allah'ın dizaynı olarak dünyadan zevk almamanın ayrımını nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Nefsin bütün taleplerinin arkasında geçici bir zevk yaşanıyor ama bitiminden sonra nefsin talepleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, muhtevasını alıyor ve emirlerini de inkar ettiriyor. Nefsin bütün talepleri, nefs, Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Orada öyle olmasına rağmen geçici bir takım zevkleri ihtiva ediyor. Mesela içki içen bir adam, gel kafayı çekelim. Tamam, o süre içerisinde kafayı çekiyor, geçici bir sarhoşluk haliyle belki problemlerden uzaklaşıyor ama bir, o süre içerisinde Allah'ın farz emri namazı yerine getirmiyor. İki, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rijsun min ameli şeytan. Ey iman edenler, İçki, kumar, fal okları, puta tapmak size yasaklandı. Feştenibu lehu leallekum tüflühün. Ondan kaçının, böylece felaha erersiniz. Demek ki Allah Teala'nın bize bahşettiği hayat, şeytandan kaçmak, Allah'a sığınmak. Şu anda kardeşlerimizin hepsi böyle bir hayatı yaşıyor. Şeytandan kaçan, Allah'a sığınan, Allah'a giden yolcu olarak huzur ve mutluluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla şeytanla birlikte yaşanan o geçici zevkler hem ahiretimiz için zararlı hem dünyamız için. Diyoruz ya, niyeti dünya olana, ki bu dünyada yaşanıyor, Allah ikisini birden o kişi kaybediyor. Hem dünyayı kaybediyor hem ahireti kaybediyor. İşte o içki sırasında sarhoşluk anını yaşıyor. Yani bir nevi bir hayvan konumunda oluyor. Etrafa zarar da verebilir. Yetmez. Allah'ın farz emrini yerine getiriyor. Derecat kaybediyor. Kıyamet günü kaybettikleri kazançlarından fazla ise sonsuz bir hayatı cehennemine geçiriyor. Öyleyse o bir anlık zevkleri mi yaşamak, yoksa sonsuz ahiret hayatında cenneti mi yaşamak? Akıl sahibi bir insan, terazinin bir kefesinde bir anlık zevk var, terazinin diğer kefesinde sonsuz bir ahiret saadeti var. Hangisini tercih etmemiz lazım akıl sahibi insanın? Sonsuz ahiret saadetini diğerine tercih etmesi lazım. Onun için Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz, ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. O zaman bu zevk sahibi kardeşlerimize diyoruz ki, eğer dünyada yaşamak istiyorsanız, yani zevkleri yaşamak istiyorsanız, parmağın ucuyla bir ateşe sokun bakalım ne kadar dayanabilirsiniz. Öyleyse nasıl ondan kaçıyorsanız, dayanamıyorsanız, sizin de o şekilde bu geçici zevklerden uzaklaşmanız lazım. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın, dünyevi zevkler. Yetmez, az evvel de ifade ettim. Yani bu dünya ve dünyanın zevkleri Ahireti bize unutturuyor ve dünyada da bizi şeytanın pençeresinde tutarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı içerisinde sebep oluyor. Halbuki eğer işte Muhterem Efendimizin de buyurduğu gibi burada olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı kalben dileyip tabiyetinizi gerçekleştiren insan zikrinizin artışına paralel her gün biraz daha hem ahiret hayatında cennetteki yeriniz yükselir hem de dünya hayatında mutluluğunuz artar. O sebeple Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Olmanız gereken nokta burası diyor. Kurtulmana gerek yok. Sen Allah'a ulaşmayı dilemişsin, mürşidine tabisin. Yapman gereken kesinlikle zikretmek, zikretmek, zikretmek. Kaldı ki belki böyle bir hastalık Allah-u Teala bir imtihan nevinden vermiştir. Ona derecat kazandırmak istiyor. İmtihanlar, hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez, derecat kazanır. Derecat kazanmak tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi. Böyle bir olaysa o kişi de bunu bilmiyorsa, idrak etmiyorsa o zaman daha da kötü. O sebeple Muhterem Efendimiz böyle buyurmuştu inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslimi için zikrimizi nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin sohbetlerini çok dinleyin kardeşlerimize hep söylüyorum. Ve de hizmetlere, buradan alacağınız ilimle insanların mutluluğuna vesile olun. Hizmetlere çok katılın ve zikrinizi yapın, etraftaki insanları sevin. Hayatı bu şekilde yaşayabilirsiniz. Yani şu mantıkla ben doğru bulmuyorum. Öğrenciler sınıfta biz de o evreleri geçirdik. Ders çalışıp çalışıp çalışıp ondan sonra sınıf geçtikten sonra boşlamak. Hayır, öyle bir mantık yok sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında bizim için seçtiği ve alternatifi olmayan bir hayat. Yani şu anda fizik vücut teslimini yaptın. Öyle kabul edelim. Tatile mi çıkacaksın? Öyleyse üç şeyi aklınızdan çıkartmayın. Bu yol üzerinde kervan yolda düzülür. Muhterem Peygamber Efendimiz'in sözü. Ruh teslimini Allah-u Teala bize nasip kılıyor sırat-ı müstakim üzerinde. Ondan sonra hedefin tek var. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak ruhun teslimiyle. Sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatını görmeye odaklanacaksınız. Allah'ın zatını görmeye odaklandığınız an bu yol üzerinden bir gün aksesuar olarak Allah-u Teala fizik vücut teslimini sana nasip edecek. Allah'ın zatını görmek hedefinse nefsin teslimini, daimi zikri sana nasip eder ve daha ötede. Yani bu hayatın, bu yolun ikinci bir alternatifi yok. Öyleyse yapmanız gereken şey zikrinizi artırmak inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 157 ayet-i kerimde onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmin Nebi Resul'e tabi olurlar. Bu ayette göre İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in müjdelendiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Evet. Doğrudur. Hatta Bakara Suresinin bir ayetinde eğer kardeşimiz bulabilirse şöyle: onlar oğullarını tanıdıkları gibi Peygamber Efendimiz'i tanırlar diyor. Öyle bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla evet, İncil'de de geleceği müjdelenmiş. Kur'an-ı Kerim'de de, pardon, Tevrat'ta da geleceği müjdelenmiş. Ama şimdi aklımda Mümin Suresinin 32, 33, 34. ayetlere baktığımız zaman ne göre orada bir, evet, şu anda Bakara 146 buldu kardeşimiz. اَلَّذ۪ينَ اَحْتَيْنَامُ الْكِتَابَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler. Tanıyıp bilirler. Muhakkak ki onlardan bir fırka hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Öyleyse biliyorlar. Kitabı bilenler biliyor. Bakara 146. Şimdi Mümin Suresinin o ayetlere bakalım. Ya kavmi, İnni ahafu aleyküm ya müttenadi 33 34 bakalım. Mümin Suresi 34. ayet-i kerime. Evet, bir dakika, burası. Bakın Yusuf 34'te andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam'a size beynelerle, delillerle geldi. Demek ki Yusuf Aleyhisselam beynelerle, delillerle geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zahil olmadı. Hatta o helak olduğu zaman. Yani bakın, dikkat edin, çok önemli bir ayet. Mümin 34. Andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam'ın, yani ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde devrin imamı Yusuf Aleyhisselam'dı. O da kendi kavmine ve bütün dünyaya nebi olması hasebiyle 7 sabah 4 teslimi anlattı. Size beynelerle, delillerle geldi. Size getirdiği şeyden, yani 7 sabah 4 teslimden şüphe içinde olmanız zahir olmadı, bitmedi. Hatta o helak olduğu zaman, o öldüğü zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez, göndermez dediniz. Aynen hastalık bugün. Sevgili kardeşlerim, aynı hastalık bugün de var. Ve bugün bu hastalık sebebiyle insanlar ne yazık ki yaşaması gereken on sonsuz ahiret ve dünya saadetten çok uzaktalar. Şimdi tekrar bu ayet-i kerime kalsın ve 19 tane bidatla bunun Kur'an karşılıklarına beraber bakalım. Bu ayet-i kerimede onu gösterelim. Ne diyor bugün insanlar? Bu 34 ve 19 tane bidat karşılığı doğru, Kur'an-ı Kerim'de 19 tane hakikat. Evet, şimdi bakalım beraberce ne diyor bugünkü şey? Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Bu vahiy peygamber Efendimiz'i sona etmiştir. Allah bir daha Resul göndermez. Yani bugünkü bidatlerden bir tanesi, bir daha artık Resul göndermez. Öyle demiyorlar mı? Evet. Risalet peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Belki onu bulamadım. Yani ne diyorlar? Dedikleri şu: Risalet peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Artık Allah bir daha veli Resul göndermez. Aynı hakikat burada da ifade edilmiş. Hatta o helak olduğu zaman, yani vefat ettiği zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez. Bugün bütün İslam alemi neye inanıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in son nebi, son Resul olduğuna inanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahzab 40'a göre son nebidir, tamam. Ama son Resul değildir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. İşte bununla ilgili bir kitap da yazdık. Nedir o? Ahzab 40. Özellikle insanların unuttuğu bu hakikat ki, evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şeriat kitabı, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Risalet, Veli Resullik, Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın kanunu bu, kıyamete kadar devam eden Veli Resullik o dönemde de hayır, o gitti, bir daha Allah Resul göndermez diyor. Hastalık aynı hastalık. İstanbul'dan. O zaman doğru mudur söyledik. Peygamber Efendimiz Hanım, muhterem hocam, irade eksiklik nedir? Açıklayabilir misiniz? İrade eksikliği, normal standartlarda irade ne zaman tamamlanır? İradenini Allah'a teslim ettiğin an. Öyleyse irade teslimine kadar daima eksiklik söz konusudur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cevbar Hocam. Efendimizin ümmetiyle, hasretle ve hürmetle ellerinizin öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı sizlere. İnsanlar birbirini sevseler, başkaları için onları mutlu etmek istikametinde talepte bulunanlar olsalar, mutlu olabilirler mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, bir daha suali korkacak olursak, insanlar birbirlerini sevseler. başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunan olsalar mutlu olabilirler mi? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse birbirini sevebilmeleri için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin kalplerini sevgide birleştiriyor. Öyle insanlar kendi kendine hadi ben seni seviyorumla olmuyor. Eğer gerçekten insan kardeşiyle olsaydı o zaman Kabil Habil'i öldürmezdi. Ama gördük ki öyle. O zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi ve birbirini sevenlerden olabilmesi için mutlak surette tabiyetini gerçekleştirmeli lazım. Başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar, bu talepte bulunmak, bu hedefe ulaşabilmek ancak yine devreye mürşidin himmeti, Allah'ın nusratı söz konusu. Yani bu yolda ulaşabildiğimiz ne kadar güzellik varsa burada hepsinde mürşidin himmeti var, Allah'ın nusratı var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mülk Suresi 22. ayetini açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Mülk 22'de şöyle buyuruyor Allah Teala. Allah sürünerek yürüyenler mi yoksa sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmak ümidiyle Allah'a doğru ruhlarını yola çıkaranlar mı hidayete erer diye soruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa ona ulaşın. Bir, yani henüz mürşide ulaşmamış, mürşide ulaşan mı yoksa mürşide tabi olmuş sırat-ı müstakim üzerinde ruhu ucundan ayrılmış Allah'a doğru yola çıkan mı? Tabii ki Allah'a doğru ruhları yola çıkaranlar ayete erer. Henüz yani mürşidine ulaşmamış sırat-ı müstakimde değil olan bir kişi, öbürü de mürşidine tabi olmuş, ruhu yola çıkmış. Hangisi hidayete erer? Ruhunu yola çıkartmış olan kişi hidayete erer inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz Allah'ın güvenini kazanmak sohbetinde Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır buyurdu. Bizler ilk mürşidimize teslim oluyoruz. Sadece o vardır. Ne söylerse odur. O itaati kazandıktan sonra Allah'ta yok olmak, sıfır olmak noktasına mı ulaşıyoruz, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani eskiler fena fi şey, fena fi resul ve fena fillah diye bir takım ayrımlarda bulmuşlar yani. Efendimizin belirlediği son nokta. Yani eskiden evliyalar öyleydi. Biz ise şimdi sadece ruhunu Allah'a ulaştıran kişi için öyle konuşuyoruz. Halbuki bu teslimlerin bütünü, evvela ruhun teslimi gerçekleştireceksiniz ki bu zaten Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor, bir dilektir. Sonra fizik vücut teslimi, dik yokuştur. Sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. İşte irade tesliminde ifade edilen şu: Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin şehvet afetini temizlemek için hangi esmaları çekmeliyim ve günde ne kadar çekmeliyim? Eşrafi esmasını çek ve sayısı kadar, günde 7 kere inşallah. Allah razı olsun. Patnos'tan bir kardeşim muhterem hocam, dinde mezhepler var mıdır? Bu konuda değerli açıklamalarını bekliyoruz. Dinde mezhepler yoktur sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı mezhebi var ve Tarikat-ı Muhammediye var. Mezhepler kaynakların bildirdiğine göre fıkhi mezhepler amelin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini ki bu da bu dünyaya dönük kısımdır. Bir de itikadi mezhepler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi. Ameli mezheplerde işte dört tane mezhep diye ifade ediliyor. Halbuki biz Efendimiz'den sadece bir tek şey öğrendik. Kur'an mezhebi. Öyleyse itikad mutlak surette Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyenler hangi amelin ve imanın içinde olsalar amelleri boşa gittiği için hiçbir ahiret ve dünya saadetine ulaşamazlar. Allah Teala Kur'an'da 19 tane açıdan kişilerin başlangıç noktasındaki hayatta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını buyuruyor. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar hangi amelin sahibi olursa olsunlar ameller boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem, hidayete değiller, mümin değiller, takva sahibi değiller, ameli boşa gidiyor. Birbirine düşmandırlar, fitnedendirler vesaire. 19 tane özellik. Şimdi bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insan hangi mezhebe göre ibadet yapar yansın, kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Kurtuluşa ulaşabilmesi nedir? Bir tek dilekle 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviren. Tekrar hemen yanına da ilave edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 19 tane pozitif özelliğin sahibi. Sadece dileyecek. Dileyen kişi ayetlere iman ediyor. Dileyen kişi şirkten kurtuluyor. Dileyen kişi küfürden kurtuluyor. Dileyen kişi delaletten kurtuluyor. Dileyen kişi sahur dilsiz okuyormaktan kurtuluyor. Dileyen kişi fısktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Gay yolundan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Düşmanlıktan kurtuluyor. Ameli boşa gitmekten kurtuluyor vesaire. Hepsi kurtuluş kurtuluş ama bir dilek. Allah razı olsun. O zaman Tarikat-ı Muhammediye diyoruz. Kim mürşidine tabi olursa, mürşidin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve o geldiği zaman bakın Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda 7 tane hadiste ne diyor? Mürşide tabiyet için. 7 tane hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'ın Resulüdür. Her imam da Allah'ın Resulüdür. Şu an dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın kavim Resulleri var. Ama bu bütün dünyadaki kavim Resulleri arasında Allah-u Teala bir tanesini seçiyor halife. O halife olan da huzur namazın imamı ve Allah'ın Resulüdür. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O zaman bugün eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mezhebini yaşayacaksak kimin mezhebinden olmamız lazım? Devrin imamının mezhebini. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Devrin imamı huzur namazının da imamıdır. Ona tabi olmamız ona göre. Herkesin bir kişiye tabi olması mümkün olmadığına göre bunun dışındaki bütün kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını. O zaman Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Burada da alimler de Resulullah'ın varisleri. O zaman onlara tabiyet bana tabiyettir diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi Kur'an'ı yaşamak istiyorsak tek mezhep Kur'an mezhebidir. Hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Resulullah'ın sahabenin başı üzerinde yerleşen ruh sultanı Resulullah'ın ruh sultanısıydı. Bugün de kim mürşidine tabi olsa, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşidine tabi olsa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Tam 7 tane hadis bunu ispat ediyor. Yani Kur'an mezhebi ve Tarikat-ı Muhammediye'den olmamız gerektiğini 7 tane hadis bildiriyor. Buna bağlı olan ayetler yüzlercesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden efendim zimmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Dünyanın en küçük bir işinde bile bir öğretici olmadan iş öğrenmiyorsa, dinde Allah'la kul arasına girilmez sözü şeytanın bir tuzağı mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünyalık en küçük bir işte bile bir öğretici olmadan iş öğrenilemiyorsa, dinde Allah ile kul arasına kimse giremez diye bir söz söyleniyor. Bu şeytanın tuzağı mıdır? Evet, %100 şeytanın tuzağıdır. Şeytan sadece bu tuzağı insanlara yutturmamış. 19 tane şeytani tuzak var. 19 tane bidat, 19 tane zan, 19 tane şeytani tuzak. Ve bunlardan bir tanesi de bakın hemen Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Şimdi iki yol var sevgili kardeşlerim. Bir irşat yolu, ikisinin de gay yolu. Gay yolu şeytana tabi olanların yolu. Şeytanın peşinden gidenlerin yolu. İrşat yolu da mürşide tabi olanların yolu. Öyleyse eğer iblis diyorsa ki dinde Allah ile kul arasına giremez. Yani mürşide tabiyet şirktir, mürşit yoktur diyorsa o zaman mürşidin olmadığı yol hangisi? Mürşidin olmadığı gay yolu. Yani iblis insanları gay yolunda tutmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada onlara azabı yaşattırmak için böyle bir tuzağa, böyle bir zanda bulunuyor ve o zannı da ne yazık ki insanlara kabul ettirebilmiş. Bugün insanların çoğu da ben kesinlikle başka birisine ihtiyacım yok, Allah var ve Peygamber Efendimiz var, Kur'an var diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan başlayalım. Allah var diyor, tamam, ama Kur'an var diyor. Kur'an tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Kur'an var diyen kişi bu ayetten hiçbirisinden haberi yok. 12 kere üzerimize farz kılıyor ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Kur'an var diyen kişi bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir Kur'an diyor. 7 ayet-i kerimede bakın. Bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunlardan da haberi yok. Yani sadece beylik bir söz, Kur'an var diyor. Güzel de sen Kur'an'a göre hareket ediyor musun? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kur'an'ın ayetleriyle tedbir alın. Tedbir edin. Tedbir. Tezekkür ve tefekkür. Tedbir demek Kur'an ayetleriyle tedbir almak demektir. Ayet ve dünya saadetine ulaşmak noktasında. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim ulul elbab için tezekkür ama diğer kişiler için de ayetleriyle tedbir etsin diye indiriyoruz. Şimdi Kur'an yine var ama sen Kur'an ayetleriyle tedbir almıyorsun. 73 ayet-i kerimeyi bilmiyorsun. 12 tane ayet farzı bilmiyorsun. 7 ayette ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini bilmiyorsun. 7 ayette ancak ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini bilmiyorsun. Ve bunu da sana söyleyen bir hikmet sahibi alimse, sen hayır ben kimseyi tanımam, ben Allah'ı bilirim. Güzel de sen Allah'ı bilseydin ayetleri de bilirdin. Demek ki Allah'ı da bilmiyorsun, ayetleri de bilmiyorsun, mürşidi de reddediyorsun. Farkında değilsin, kendi zanlarına tabi oluyorsun. Öyleyse 19 tane bidat çıkartalım tekrar. 19 tane bidat, 19 tane şeytani tuzak iblis uydurmuş ve insanları buna inandırmış. 19 buna inandırmış ve insanların çoğu ay ben mürşit istemem. Ben mürşit istemem diyen kişi kimin tuzağına düşmüştür? Şeytani tuzağa düşmüştür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne, o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onlara mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ala semavati vel ardi وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِنْهَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri

Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik bedenin içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin huma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsve ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah Teala sana ruhtan soruyorlar. Kul er ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbinin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürülmüş bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte İsa 58 Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7 onunla bağladığım misakinizi hatırlayın. Enam 152 ve bi'ahdillahi afu Allah'u ahdinizi ifa edin. Yunus 25 Allah teslim olan zatına davet eder. Rad 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettirir, Allah'a ulaştırırlar. Rum 31 Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak.

0: 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak ama hasretlerle değil faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Hasretler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerini 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasretlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz, değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak, Allah Teala nefsimizin manevi kalemindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil. 7 safha 4 teslimi yaşayan, teslim ikiliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşid, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşid, sonsuz hazın sahibi. Favzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu, mutlu iki can saadetinin sahibi olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın tayin ettiği mürşid, onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mumin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan 7 nimet alır. Bu 7 nimetten bir tanesi de, birincisi de devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerlemesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, bu ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi derecatün zülharşi yulkî ruha min emni alâ men yaşâ min ibâdî. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımız önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre ba'id. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış fena makamının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları yürür. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek, devrin imamı gelecek, onu arayın bulun, tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kullarla arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmayı dileyerek hayattayken Allah'a iade etmemizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet. Gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
4: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allahu Teala iyice yakınlaşırız yani.
5: Allahu Teala rızk verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten, kalpten inanmak lazım.
6: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
5: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de sürekli Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
4: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir, ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan nüvalalaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akib ve bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar, seçilenler diyorum, bir kısmı ulaşmayı diliyor, diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler, olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler, diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'dil mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü badirme zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek valla ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor, küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım, öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
4: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor, yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Evet, bütün felaketleri olan olacak, deprem, ne bileyim, açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi, yani uyarıcısı
2: olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizle takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimiz konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakbel hadis kitabullah ve hayrül hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin iki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var. Ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha Nebi de gelmeyecek. Ve o Nebi'nin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz. Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merahat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi, Allah vazifeli, hikmet sahibi, alimi, o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan. Birincisi Allah'ın kitabı. Diğeri de Resul. Ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlerin ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazı ilim mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun aleyküm. Rahmetullahi berekatuhu muhterem hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum. Ben sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamun aleyküm. Rahmetullahi berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrinin, ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet, demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı değiştirirse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen nefsimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
3: Allah'a teslim olmamız lazım.
4: Nefis çok basit, aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerde. Nefsimizi yendiriyor bizi.
2: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
8: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanlar neler değişir?
4: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
3: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
2: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir fitnetinedir. Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinde şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yarıştırabilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen, mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı, şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor, dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sayın hocam, mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah abimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil Allah'tan korkmayı öğütlüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Bir daha Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğiyle sevmek, tabiyetle aşk olmak, nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruh hasretlerinden, bu afetlerle hasretlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim. Resul sevgisine davet edelim. Bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır. Dadisi namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki, her şeyi yarattı, sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana, mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben diler, müşidine tabi olur da kalbine iman yazılırsa, o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz, es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa, işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey, onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik ucun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik ucun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta, 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Partından birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllüğü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, Fecir Suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-3. Ayetlerinde belki Allah Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41-42-43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehem la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği gün, kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum. İnsanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini üzülüm sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakalım inşallah. Muhakkak insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, hayır 27, Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. Ey aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinizde bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuru'nun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfuru'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum, sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor, gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum, gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar, böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya, özür dileriz götürdüysen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor, ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Ruh dediğimiz can değil mi işte? Ruh çıktı mı can da çıkıyor gibi biliyoruz biz.
1: Ruha üflemek demek şu demek, can verdim demek.
2: Ruh olmadan beden olmaz ki. Ruh beden yaşarken çıkmaz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda izlediğiniz üzere bir kısım insanlar insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İnancı tüm topluma hakim durumda. Bu programımızda sizlere Kur'an ışığında bu konunun açıklamasını yapacağız inşallah. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki, hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız. Hicr 23. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan sadece Allah'tır. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı bir nefs, bir ruh, bir fizik vücutta bir üçlüyle yaratmıştır. Evet, Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah-u Teala bizi yaratmıştır. Ruha da, fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini veriyor. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız, üzerimize devamlı olarak Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konu biz insanlara emir suretinde sunulmuşsa o bir farz hükmünü doğurur. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 12 tane emirle üzerimize farz kılmıştır. Evet, 12 tane emir Kur'an-ı Kerim ayetleri gelince üzerimize farzdır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir vardır. Birisi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak emri, ikincisi de nefsimizi tezkiye etmek. İkisi de aynı noktaya, aynı hedefe bizi ulaştırır. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması manasına geliyor. Nefsi emmarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Her tezkiye kademesinde kalbimizdeki iman kelimesinin etrafında biriken nurlar %7 artarak nefs tezkiyesiyle %49 nura ulaşıyor. Huşudan gelen %2'lik rahmet o kişiyi istisnasız %51'lik bir nura ulaştırıyor ki %51 oranında nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Allah Teala bu konuyu Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına, gir cennetime. Kişi nefsi emmareyi geçmiş, nefsi levameyi geçmiş, nefsi mülhemeyi geçmiş ve nefsi mutmainede %30'luk nura ulaşmış. Allah-u Teala buyuruyor ki bu nur miktarını %35'ten %42'ye, %42'den %49'a ulaştır. %28'den %35'e, %35'ten %42'ye ve %42'den %49'a ulaştır. Böylece Allah-u Teala'nın emrinden olan ruh da Rabbine rücu edecektir. İrci emri Allah'ın zatına üfürülen ruha hitaptır. O zaman ey fizik vücut, sen nefsini 7 kademede tezkiye edip ruh da Allah'ın zatına ulaştığın an sen de Allah'ın kulları arasına girersin. Fecir 29, Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına girersin buyuruyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ruhun bizden ayrılabilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Sonra Allah-u Teala'nın farz ibadetleri arasında ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya dön. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala ifade etmiştik. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ama ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya olmaktır. Her devirde istisnasız hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Onun dışında hidayete erdireni temsilen 6 grup insan var. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, hikmetin ötesini öğretenler, hikmeti öğretenler, kitabı öğretenler ve lafzı öğretenler olmak üzere devrin imamını temsilen 6 grup insan var ve Allah-u Teala hacet namazı kılmamız halinde onlardan bir tanesini Allah-u Teala ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hidayet ne? Hidayet hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evet, hem Bakara 120'de Allah-u Teala söylüyor, hem de Ali İmran 73'te. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, istisnasız ölümle o kişinin ruhu secde 11'e göre mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Evet, Allah'a ulaşacaktır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir var. Bu nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşması, ama ikisinin de sadece bir dilek olduğunu bilmemiz lazım. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah-u Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşide ulaştırılır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başın üzerine devrin imamın ruhu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre gerileşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sonra nefsimiz tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın garantisinde. Ruhumuz Allah-u Teala'nın öyle bir hediyesidir ki ister biz ölmeden evvel onu Allah'a geri döndürelim, ulaştıralım ya da ulaştırmayalım. Ölümden sonra vücudumuzdan ayrılsın, netice değişmez. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Muhakkak ki cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ruh can demektir diyenler, aslında can bizim nefsimizdir. Yunus'un ifadesiyle tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Öyleyse ruh Allah'ın emrindendir. Nefs can olarak zikrediliyor. Asıl olan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnsan ruhu hayattayken Allah'a dönüşü adına hidayet dediğimiz olay gerçekleşir. Çağımızda hidayet çağı olduğunu

0: diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
1: Fatih.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet etmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın en şerefli mahluku olan insan için dilediği tek şey tüm insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama insanları ölüm sonrası hayatta cehenneme götürme, bu dünyada da huzursuz ve sıkıntıyı yaşatma tamamen günahlarımız, işlediğimiz günahlarımızın sebebiyledir. Günahların işlenmesine sebebiyet veren nefsimizin afetleridir. Ve şeytanın da bu afetleri kullanarak bizi azdırması ve sonunda bize derecat kaybettirmesiyle günahları işliyoruz. Öncelikle Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunların hepsi biz insanların lehinedir. Aleyhine hiçbir kanunu yoktur. Dünya ve ahiret dengesi açısından saadete baktığımız zaman öncelikli olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatımız sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya hayatı ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. İnsanla Allah arasında Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler Allah tarafından insanlarla Allah arasında bir vasıta olarak hidayete erdiren bir vasıta olarak tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın bütün peygamberler için kanunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Öyleyse her şeyden evvel Allah Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin ediyor. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Enbiya 73'e göre. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman başlangıç noktası itibariyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte 19 negatif özellik sebebiyle Nahl 78'de hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala size ne yapıyor? Ruh üfürüyor.

0: وجعل لكم سمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون. Bu açıdan şükredersiniz diye sizi gören işten ve idrak eden birileri kıldı ama ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor Secde 9'da. İşte Allah'ın ilmini bilmememiz ve ayetlerden gafil olmamız hasebiyle 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olanlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinden fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, nefsine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, gay yolundadırlar, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, hüsrandadırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayette değiller, gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Velhasr suresine baktığımız zaman bütün insanlar hüsranda. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem olması hasebiyle Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği ahiret saadetinin gerçekleşebilmesi bir dileğe bağlı. İşte insanla Allah arasında dünya hayatını yaşarken 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Her olay Allah'ın takdiri ve müsaadesi tahtında ceryan ediyor. Olayların değerlendirilmesi, işte olayları değerlendiren varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fizik vücudun sahibidir insan, Hicr 26'ya göre. Bir nefsin sahibidir insan, Şems 7'ye göre. Allah'ın zatından üfrenen bir ruhun sahibidir, Secde 9'a göre. Ve Bakara 256'ya göre de serbest irade, cüz-i iradenin sahibi. Böylece üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan Allah tarafından bu dünya gezegenine gönderilmiştir. Bakara suresinin özellikle Allah Teala Bakara 35'te Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koyduktan sonra 36'da bu ağaçtan yemeyin. La takrabu hazihi şecere koyuyor ve bu ağaçtan yemeyin buyuruyor. Ama 36'da şeytan onlara vesvese veriyor. Çünkü şeytan Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki benden üstün kıldığın bu varlık onu saptıracağım ve kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. İşte Allah Teala da yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam ve eşi diyor ki sizin için birbirimize düşman olarak yeryüzüne in, sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Yani bir dünya hayatı. Sizin için bir dünya hayatı var. Allah Teala Bakara 35'e göre cennete yasak ağaçtan yiyince Taha suresinin 121. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbine asi olduğunu görüyoruz. Asa Ademu Rabbuhu fegavva. Asi oldu. İsyan etti. İşte isyan sebebiyle cennetten yeryüzüne gönderiliyor. Daha önce şeytan yeryüzüne gönderilmiş ve şeytan Ademoğlunun kalbine siniyor. Yani kalpteki 19 afete tesir ediyor. Kişi zikretmediği sure içerisinde şeytan afetlere tesir etmek suretiyle devamlı insanın kalbine karanlıklarını gönderiyor. Ama ne zaman zikir devreye girerse şeytan kaçmak durumunda. Öyleyse zikir biz insanlar için şeytana karşı bir panzehir. Mutlak surette ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Şimdi tekrar bu şekle bakacak olursak Allah Teala başlangıçta herkesin hüsranda olup bu şekilde kalması halinde mutsuzluk üçgeni içerisinde gideceği yer cehennem. Ölümle birlikte ruh Allah'a ulaşacak ve şeytanın nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle onu kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kaybettiği dereceler daima kazandığı dereceden fazladır. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ancak ruhun talebine uymasına bağlıdır. Kim ruhun talebini varsa ki ruh da Allah'ın emrindendir. Mutevasında 19 tane hasret vardır. Ve kalü bela gününde Allah'ın ruhtan aldığı misak ölmeden evvel hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim olması. Allah Teala kutsal kitaplarda bunu son şeriat kitabında 73 ayet-i kerimede açıklamış. 12 ayette de bize farz kılmış. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel, fizik vücut ölmeden evvel Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşması ve Allah'a teslim olması. 12 kere üzerimize farz kılmış. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması. İşte Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Her devirde Allah'ın peygamberi yaşıyorsa Allah'ın peygamberi hidayete erdirendir. Peygamberlerin olmadığı fetret dönemlerinde de kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçerek Al-İmran 179'a göre seçiyor ve ona cin 26-27'ye göre gaybi bildiriyor. Ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasında bütün zaman parçalarında daima hidayete erdiren asaleten devrin imamı bir peygamber veya onun olmadığı dönemde yine hidayete erdiren vekaleten devrin imamı olan bir Resul hep yaşıyor. Her kavmin içerisinde Mümin 44'te göre ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala'nın belli resuller tayin ettiğini görüyoruz. İster hidayete erdiren devrin imamı olan resul, ister kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği Allah Teala'nın bütün belli resulleri insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye, mağfirete davet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlerin hem kavimlerini hem diğer bütün insanları af ve mağfirete yani günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet ettiğini ayetler net olarak bize ispat ediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan. Araf 23'te. İkisi de şöyle dedi. Rabbimiz biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret, tövbe ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana düşenlerden oluruz. Gerçekten de Allah-u Teala'nın olaylarla vücuda getirmesi tövbe 126'ya göre onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında Allah Teala'nın olaylardan muradı insanların tövbe etmesi ve zikre başlaması. Yani kalpten o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte bütün peygamberler, bütün veli resuller, veli mürşitler insan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması meyanında insanı Allah'a davet ediyorlar. Yedi safa davete baktığımız zaman net olarak bunu anlıyoruz. Allah Teala Enfal 24'te Allah ve Resulün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olan sahabenin Allah'a davet ediyoruz. Teslim olan zatına davet ediyoruz. Nahl 125 hikmetle Allah'ın yoluna davet var. Haç 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûre 33 davet. İşte bu davette davet edilen Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Zaten ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi اَنَّ اللّٰهِ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi ruh Allah tekil ama emanetler çoğul. İşte başlangıç noktasında Ahzab 72'ye göre ruh bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Ama insanoğlu serbest iradenin sahibi. Serbest irade sahibi insanoğlunu Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İlk hidayetçi Adem Aleyhisselam. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştebahu Rabbuhu Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi tövbesini kabul etti ve heda onu hidayete erdirdi. İşte hidayete erdirilen Adem Aleyhisselam Allah'ın katından çocukları için hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte serbest irade sahibi insan davete muhatap oluyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan yok. Ama tebliğ herkese ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen, delaletteki halini sürdüren insanlar var. Bu delalet halleri ölüme kadar devam ederse hepsinin gideceği yer cehennem. Ama delalette olmasına rağmen katından hidayetçiler gelip de Allah'a davet ettiği zaman hidayeti seçen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar da emanet olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırdıkları ve Allah'ın zatında ifna oldukları, Allah'ın zatı mehab, sığınak ama Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu evvab olmak suretiyle Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir dilektir. İşte bu dilekte bütün hidayetçiler 7 ayet-i kerimede eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanların da 7 ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala cehennemlik olan insanların cehennemden kurtularak cennetine almak istiyor. Fakat insana da serbest irade vermiş. İşte serbest irade tahtında kim davete uyar da hidayeti dilerse, 7 ayet-i kerimede Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onları mürşidine ulaştırıyor. Birinci safa hidayete davet. Allah'a ulaşmayı, hidayeti dileyen, Allah'ı sevenler Sevil Reşat üzerinden mutlaka mürşitlerine ulaştırılıyor. İkinci safa mürşide tabiyet. Şimdi davetin kabulü kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah Teala Enfal 29'a göre kişinin o kadar işlediği bütün günahları örtüyor. O sebeple bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, vekil mürşitler insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerime gösterdik. Bu davetin kabulüyle kişi takva sahibi oluyor. Ve takva sahibi olan herkes mutlak surette o güne kadar işledikleri günahları Allah-u Teala örtüyor. Hangi ayet gelince? Enfal 29'a göre. O zaman günahları örtülen herkesin sevapları günahlarından fazla olan birisi olması hasebiyle Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُفْحُهُونَ Onlar felaha erenlerdir. Birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Yani Allah Teala birinci kat cenneti daveti kabul eden, günahları örtülen kişiye veriyor ve onu birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama onu o halde bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rahim esmasıyla Allah Teala tecelli edince ki Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın rahmetine gark oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe baş gözündeki Cavan Mesure'yi, kulaklardaki Bakra'yı, kalpteki Ekinet'i alıyor ve böylece o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. 7 Furkan'ın sahibi olan insan birinci kat cennetin sahibi, takva sahibidir. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. 8. basamakta hidayetle kalbine ulaşıyor. 9. basamakta o kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nürunu açıyor. Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala 13. basamakta ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta gidip tabi oluyor. İşte bu tabiyetle birlikte 7 kalp şartını sahip olan kişinin Allah'tan 7 nimet aldığı, bu 7 aldığı nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor, ihbat koyuyor Allah Teala, kalp Allah'a döndürülüyor, kalbe giden yolunu açıyor ve kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartıyla birlikte o kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte evvela Allah'a ulaşma dileğiyle günahların örtülmesi, birinci kat cennet, mürşidine tabiyetle günahların sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi, ikinci kat cennet. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün vasıta emirleri bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlara sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor vesaire. Dikkat ederseniz birinci kat cennet günahların örtülmesiyle Allah'ın verdiği mükafattır. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle ulaşılan cennettir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girer. İkinci kat cennet. Çünkü nefs tezkesi mürşide tabiyetle başlar. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle, yani 3 saatlik zikirle kalbin %51 nurulmasıyla cennete girerler diye hadisi var. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiği mahluk insanın mutlu olmasını istiyor ve bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler kesinlikle insanları af ve mağfirete, yani günahların örtülmesine ve ikinci safada sevaba çevrilmesine çağırmışlardır. Şimdi o slaytımızı tekrar gözden geçirelim. Hud aleyhisselam, daha doğrusu Adem aleyhisselam ne yapmıştır? Günahını af ve mağfirete davet etmiştir oğullarını. Nuh aleyhisselam yine aynı şekilde af ve mağfirete davet etmiştir. Günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Hud aleyhisselam kavmini ve insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Salih aleyhisselam kavmini ve diğer bütün insanları günahların örtülmesine ve sevap içermesine davet. İbrahim aleyhisselam keza öyle, Yakup aleyhisselam keza öyle, Bakara 37'de Nuh aleyhisselam, bunlar ikinci slaytımıza dönecek olursak, Yakup aleyhisselamdan sonra Yusuf aleyhisselam öyle kavmini ve bütün insanları günahların örtülmesi ve sevap içermesine davet etmiştir. Şuayb aleyhisselam yine insanları günahların örtülmesi ve sevabı çevirmesine davet etmiştir. Musa aleyhisselam günahların örtülmesi ve sevabı çevirmesine davet etmiştir. Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle, Nebiler Sultanı Peygamber öyle. Öyleyse bütün peygamberler insanları günahların örtülmesine ve sevabı çevirmesine davet etmişlerdir. Konferansımızın ana başlığı da bu. Bütün peygamberlerin insanları günahların örtülmesi ve sevabı çevirmesine. Böylece Allah Teala bütün peygamberler vasıtasıyla tüm insanlar için tek bir dilek olan günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini garanti altına alıyor. Evet, insanları çok seviyor, garanti altına alıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların ona şirk koşmaması. Kimdir şirk koşmayanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara azap etmemesi. Azap etmemesiyle nasıl görüyor? Allah-u Teala onların günahlarını örtüyor. Öyleyse her ikisi de bir dilektir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bir dilektir. Kalbenin ulaşmayı dilemek. Kulların Allah üzerindeki hakkı bir dilektir. Onların günahlarını örtmesi ve onları cennetine alması. Sevgili kardeşlerim, ondan sonra çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Allah onları hidayete erdiriyor. Tövbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün peygamberler gerçekten Allah'ın tasarrufunda Allah'a 7 teslim olmuşlardı. 7 ayet-i kerime. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. İşte Allah'a teslim olanların onlar için talebi, mağfiret talebini Allah-u Teala %100 kabul ediyor. Çünkü teslim olanın talebi aslında Allah'ın talebidir. Tövbeye geldiğimiz zaman tövbe sırasında Allah-u Teala devreye giriyor ve 7 ayet-i kerimede de bu tövbenin nasıl gerçekleştiğini bize söylüyor. Evet, Resullerin önünde yapılan tövbe Nisa 64. Günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70. Tövbe ile kalbi ağrısına imanın yazılması Mücadele 22. Tövbe ile ruhun ayrılması Nebe 39. Nefs tezkiyesinin başlaması Meryem 60. Tövbe ile felaha ermek Kasas 67. Tövbe ile teslim olmak Ahkaf 15. 7 safa. Mağfiret olayı din günü hatalarımın mağfiret olduğu gündür. Resullerin mağfiret dilemesi Nisa 64. Müminler için mağfiret var, Enfal 4. Hidayette olanlar için mağfiret, İsra 25. Nefs tezkiyesi yapanların mağfireti, Hac 50. Ve felaha erenlerin mağfireti, Araf 157. Mağfiretle teslim olayı Zümer 53 ve 54. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetler net olarak bize tek bir dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bu konuda Resulullah'ın vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman, ey Ademoğlu, sana bana dua edip affıma ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen, mağfiret dilesen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, bakın. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, dünya kadar günahın olsa, sonunda hiçbir şey şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, seni arz dolusu mağfiret ederim. İki tür Allah'a mülaki olmak var. Şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem azap söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, mağfiret talebinin önemini anlatmak için kendisine günahlarından şikayet eden sahabiler şöyle demiştir. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Ve bir başka hadiste Allah Resulü, ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince senin ahdine ve senin vaadine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle, çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez. Öyleyse ayetler ve hadisler beraber mütalaa edildiğinde hepimizin tek bir dilekle günahların sevaba çevrilmesi birinci kat cennet, aynı zamanda mürşide tabiyetle günahların örtülmesi tek bir dilekle birinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle mürşide tabiyetle ikinci kat cennet ve kalp temizliğiyle üçüncü kat cennet, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın bütün insanlara garanti ettiği bir sonuçtur. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennet. O zaman sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Hem Al-İmran 133 hem Hadid 21. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala tek bir dilekle Allah'ın cennetine koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Bir dilek. Ne kaybedersiniz? Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ermiş evliyadan olmak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah-u Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların, bu dünyada asli görevi, kainatın kitabı, kainatı idare eden, Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu, veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler,
1: Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah yolunda ilerlemenin ipuçları. Birinci sual, Allah yolundaki ilerleme nasıl gerçekleşir? Biliyorsunuz ki insanla Allah arasında 28 basamaklık bir yükselme ve yücelme merdiveni var. İlk 21. basamağa kadar olan kesim yükselmedir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir. Yedinci katın yedi tane alemini geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Bu yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. O noktadan sonra bir evliya olarak, bir Allah dostu olarak yaşarız. Sırat-ı müstakim yolculuğu bitmiş olur. Yani yükselme tamamlanmış olur. Yücelme başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşmak ise fena kademesi 1, beka kademesi 2, züht kademesi 3, muhsinler kademesi 4, ulelbab kademesi 5, ihlas kademesi 6 ve salah makamlarını birer birer geçmekle olur. Yani kısacası yükselme nefs tezkiyesini, yücelme ise nefs tasfiyesini mütevasını alıyor. Allah Teala'nın genel manada nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün nebilere verdiği 5 görevden bir tanesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ sizin içinizden size bir Resul gönderdik. Peygamber o size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin diye size kitabı öğretsin diye size hikmeti öğretsin ve hikmetin ötesini öğretsin diye. İşte ayetlerin tilaveti bir, peşinden nefsimizin tezkiyesi iki, kitabın öğretilmesi üç ve hikmetin öğretilmesi dört ve beş olarak devreye giriyor. Ama en önemli muhteva nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Nitekim halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela günündeki bu muhtevada ruhu, fizik vücudu Allah Teala nefsin üzerine şahit kılıyor. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyorlar tüm nefsler ama ruh da fizik vücutta şehitna. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse dinin tamamı nefs eskesi ve tasfiyesidir. Çünkü Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde biz insanı nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safine nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Allah razı olsun. İkinci sual, Her insan Allah yolunda ilerleyebilecek vasıflarda mıdır? Tabii yaratılışa baktığımız zaman insana tanınan imkanlar bu seviyede. Çünkü Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle halketmiş. Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah-u Teala zatından bize ruh vermiş. Ve Rabbimiz bize bir irade vermiş. Cüsü irade, serbest irade. İşte Allah-u Teala herkesi hani fıtratıyla Allah yolunda nefs eskesi ve tasfiyesi yapabilecek imkanlarla vücuda getirmiş. Rum 30'da Allah bu gerçeği söylüyor ve bidayeti Rum 31 ile Allah'a yönelin, takva sahibi olun, sakın müşriklerden olmayın. İşte Allah'a giden yolda Allah'a yönelmeyle başlıyor. Bakara 256'da serbest irade sahibi kişinin dilediğini seçme hakkına sahip olduğunu Allah-u Teala bize bildiriyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şirkten kurtulan kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını vaat ediyor ve mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan ve ona 12 tane insanla tabir olan herkes 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. İşte nefs eskesi ve tasfiyesinin yapılması 7 kalp şartı ve 7 nimetle mümkündür. Bizi Allah yolunda olgunlaştıracak olan şey bizim tercihlerimizdir. Kim kendisini Allah'ın yolunu yol olarak benimsemişse, işte saadette namzet olan insanlar onlardır. Bir insan Allah yolunda ilerliyorsa, bu kendi gayretinin çok ötesinde Allah'ın ona sağladığı yardımlar sebebiyledir. Biz Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah bizi hidayete erdirmek için bütün şartlarını üzerimize tahakkuk ettirir. Mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren de Allah yolunda adım adım ilerleyebilecek olan bir hüviyete kavuşuruz. Gerçekten mürşidin himmeti ve onunla beraber Allah'ın yardımı. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ipi ve o Kur'an-ı Kerim'le birlikte insanlardan biri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Sahabe de bu iki ipe tutunan ve kemal derecelerinde ilerleyerek nefs eskesi ve tasfiyesiyle asr-ı saadete ulaşanları ifade ediyor. Evet. Nefs eskesi ve tasfiyesinin yapılabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle mümkündür. Bu olmadıkça hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mürşide ulaşamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefs eskesine başlayamaz. Üçüncü sual, Allah yolunda ilerlememize ibadetlerin rolü nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama bu iki zikirden daha önemli olan ibadetlerin sultanı, Allah isminin tekrarı olan zikir. Allah yolunda ilerlememizde hedefler ve vasıtalar vardır. Hedefleri bir bir gerçekleştirmemiz lazım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve ihlas iradenin teslimi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alıyor ve Allah adına fiziki manada mürşide teslim oluyoruz. Sonra Allah Teala ruhumuzu teslim alıyor nefs tezkiyesini gerçekleştirerek. Ama ondan sonra bu Allah'ın garantisinde fizik vücut teslimi, kitabın öğretilmesi ve nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi, nefs teslimi ve de hikmetin ve hikmetin ötesine öğretilmesi ise irade teslimini muhtevasına alıyor. Ama bu hedeflere ancak 7 vasıta ile ulaşılabilir. Ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah hepimizden Allah'ın emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle teslim olmamızı ister. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan da hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Bu ibadetlerin en önemlisi zikirdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size ibadetlerin, amellerin en temizini, en kıymetlisini, Allah katında en fazla derecelerinizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dediler ya Resulullah, Allah'ı zikretmektir. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamete, bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah yolunda ilerlemek isteyen kişinin ilk yapması gereken şeyin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Haram yememek.
3: Duadır, sevgidir, namaz kılmak, Kur'an okumak.
1: Ruh bize emanet olarak verilmiş. Evet. Ölünce herkesin ruhu Allah'a geri dönüyor.
2: Doğru.
1: Yaşarken Allah'a geri dönmesini istiyor Allah. Ermiş evliyalar gibi. Hiç duydunuz mu öyle bir şey?
4: Duymuştuk da. İsterek ruhumuzun Allah'a ulaşmasına da iyilikle, ibadetle olur benim görüşüm.
5: Allah'a sevgiyle, saygıyla, samimiyetle böyle şeylerle ulaşabilirsin.
6: Yaşlanmaktan korkmak, eli ayaktan düşürmek. O yüzden sevgili kulun olup işte bir an önce yanına almasını dileğimdir mesela.
1: Gençken de, yaşarken de onun sevgili kulu, ermiş bir kulu olabiliriz. Bunu olmak ister miydiniz?
6: Tabii ki isterdim ama gençlikte bunlar olmuyor maalesef. 35'i 40'ı devirdikten sonra daha farklı oluyor.
1: Allah hep kalbimize bakıyor. Bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye.
4: Talep ediyoruz illaki. Cemalini görmek ayrı bir şey diyor. Yani kitaplarda okuduğumuz yani. Cenneti görmek ayrı bir şey diyor. Cemalini görmek de zirve diyorlar yani.
5: Evet ister. Herkes ister Allah'ı.
4: İstedik de yani ibadetlerimizde de yine gevşeklik var yani. Ahir zamanın getirdiği şeylerde, şartlarda bir nevi soğukluk var yani. İstesek bile tam kalpten isteyemiyor yani.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak isterim.
3: Yaşarken sana ulaşmak isterim. Senin yolundan ayrılmak istemiyorum.
4: Allah'ım seni daha çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum diyebilirik.
0: Misafirimizle Allah'a ulaşmak konusunda gençlikte bunlar olmuyor. Maalesef 35'e 40'ı devredikten sonra daha farklı oluyor dedi. Allah'a yönelmenin bir yaşı var mıdır? Allah Teala devrin imamları için Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnsana anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı. Onu güçlükle doğurdu. Onun taşınması sütten kesilme tozu tuzaydır. Nihayet ergenlik çağına uzaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim bana anne babama verdiği nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetim ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ben teslim olanlardanım. İşte Zümer 54 ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu kamniyetukum la azab sumalatun sunun ayeti kerimesi gereğince Allah'a yönelin, ona teslim olun, azap gelmedi mi? Kaç yaşında olursa olsun kişi Allah ile ilişkiye her an kurabilir. Yeter ki bunu bir zevk, bir hedef olarak düşünsün. Çünkü aslında bu konu yaşla değil, idrakla alakalı. 15 yaşından sonra akil ve bali olan herkese sorumluluk var. Ama herkesin idrak edebilmesi farklı bir yaşı ifade eder. Bizim de aklımız başımıza 15 yaşından değil, 30 yaşından sonra geldi. Aklımız başımıza geldiği zaman içimiz yana yana Allah'ı aradık. İçimiz yana yana mürşidimizi aradık. Eğer Allah-u Teala mürşidimizi karşımıza çıkarmasaydı, 30 yaşında da aklımız başımıza gelmemiş olabilirdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir resule, bir mürşide tabi olmadan Allah yolunda ilerlemenin mümkün olmadığını beyan ediyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Bilmediğin yolun yolları açıyor, yani öğrettiği, sana nasıl gideceği öğrettiği.
4: Nefsani şeyler biraz daha azalır, ibadetler daha çoğalır yani.
1: Günümüzde Allah dostları var mı? Evliyalar var mı?
5: Var. İnanıyorum çünkü her yerde vardır evliyalar. Mesela Topkapı surlarında, bilmem şuralarda, buralarda hep evliyalar yatar.
1: Peki yaşayan evliya var mı?
5: Yaşayan evliya şu anda göremeyiz. Niye göremeyiz? Evliya olduğu için göremezsiniz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde ve her yerde Allah'ın mürşitleri bize dini öğretmek için, sevgiyi öğretmek için var. Bunu duymuş muydunuz?
3: Evet, evet. Tabii ki var. Tabii ki. En şeyi önemlisi başımız Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz.
6: Yok, sadece Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz. Başka bir mürşit hiçbir düşüncem yok yani bu konuda.
1: Peki Kur'an-ı Kerim farz kılıyorsa mürşide?
6: Onu araştırırım. Farz kılıp kılmadığını bilmiyorum.
1: Kehf 17'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir veli mürşide kavuşacağını ve hidayete ulaşacağını söylüyor Allah-u Teala.
6: Bunu araştırmak gerekir ama benim inancım o. Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz var Kur'an-ı Kerim'de. Onu kılıp sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Evet, yapmak isterim. Allah'a ulaşmak için bir yol, vesile yani da.
4: İsterek de yapmıyor yani.
0: Misafirimiz her yerde evliyalar vardır ama yaşayan evliyayı göremezsiniz. Günümüzde yaşayan Allah'ın dostlarını, mürşitlerini görmek mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Şahin Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Öyleyse Allah'ın temel emrine ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Enam 48'de Allah Teala "Ve ma nursilul mursaline illa mubashirin ve munzirin." Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. "Ve men amene ve aslaha." Amin. Islah için, nefse başlayanlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Rad 40'te ise وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نَيْلَيْلَ حِسَابٍ. Resul'e düşen tebliğ ama Allah-u Teala hesap bizim işimiz diyor. Yasin 20-21'de اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِيُمْ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرَ وَمْ مُخْتَدُونَ. O Resullere tabi olun ki onlar hidayete ermişlerdir ve sizden ücret talep etmezler. Bakara 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesi. Musa aleyhisselam kavmine muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Onlara cahillerden olmaktan Allah'a sönerim. Öyleyse Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın vazifeli kıldığı alim. O Allah'ın emrini insanlara ulaştırıyor. Allah-u Teala Resullerini uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderir. Resuller insanlara yapılması lazım gelenin nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Fakat hayatta herkes baş gözleri olarak, baş kulakları olarak, kör ve sağır olarak başlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşide bakarlar, onun mürşit olduğunu göremezler. İnsanlar mürşidi dinlerler ama işitemezler. Onun manasına varamazlar, böyle insanlar idrak edemezler. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde olay bu şekilde gerçekleşir. Yunus suresinin 39. 40. ve 41. 42. ayetlerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bel kezibu bimâ lem yuhutu ilmihi ve lem yâtim tevîlihi. Kezâlike kezebellezîne min qablihim fenzur keyfe kâne âkibetu zâlimîn. Zalimler kimlerdir? Zalimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an'ın muhkem müteşabih ayetlerinden oluştuğunu söylüyor. Ama teşabih ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Ancak ulu elbab öğretebilir. Yunus 40'ta minhum men yuminu bihi ve minhum men na yuminu bihi. Bir kısmı İman eder, bir kısmı iman etmez. Rabbuke alemu bil müfsidin. Rabbin fesat çıkaranını bilir. Zalimler mesela fesat çıkaranlardır. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yunus 41'de mürşide ve in kezebuke, eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki benim amelim bana, sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Bu fesat çıkaranlar ama Resul ıslah edendir. Birbirinin zıttı olan diyor. Ve Yunus 42'de minhum men yestemine ileyk. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat az akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Kimdir akledenler? Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَوْكَانُوا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا. İşitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledebilmek için işitmek lazım. Ama işittiren Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah kime işittiriyor? Davete icabet edenlere. En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Davete icabet edenlere işittiririm. Öyleyse eğer

0: İnsanların çoğu bunun farkında değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kıymetli hocam. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Benim size sualim, Allah korkusu da insanları Allah'a yönlendirebilir mi diye inşallah. Allah razı olsun. Tekrar hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah korkusu insanları Allah'a yönlendirebilir mi? Nefs zekkesi ve tasfiyesi konusunda hiçbir fikrin sahibi olmayan din adamları Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korkutarak insanlara mutluluğa ulaştırmak istiyorlar. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. İşte alimlerle Allah'ın dostlarını birbirine ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ilerlememizi sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Ruhu rahatlar, mutlu eder. Bu dünyada da öbür dünyada da daha rahat olur diye düşünüyoruz.
4: Kalbinin güzel olmasını sağlar.
5: Allah cennete kazanıyorsun.
6: Kalbin yumuşar.
7: Kötü düşüncelerden atar. İmanla dolar, daha bir şevk olur insan içinde.
8: Kalbi güzelleştirir. Kalpteki siyah lekeleri giderir yani.
2: Kalbimizde, nefsimizde siyah lekeler var değil mi? Neler oldu?
8: Evet. Kötülükler yani.
9: Her şeyi sağlar. Kazadan, beladan, görünür görünmez musibetlerden.
2: Hangi sıkıntılar, problemler var? Allah zikriyle aşılabileceksin.
3: İşlerimiz daha kolay olur. Dünya sıkıntısından biraz rahatlarız yani.
2: Siyah lekeleri giderince insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur?
8: Güzelleşir. Hayır, bu nefis işi bu. Nefis her zaman vardır. Nefis olduğu müddetçe kavga bitmez yani. Biter mi?
2: Zikir nefsi temizleyince kavga biter mi?
8: Bitmez. Hiçbir zaman kavga bitmez ama tabii ki insanlara göre güzelleştirir. Bazı insanlar da yolundan hiçbir zaman çeviremezsin yani.
2: Arabanız çalınsa bile Allah Teala diyor ki beni zikrediyorsa devamlı olarak bir kulum hiç mutluluğu kesintiye uğramaz. Başına ne gelirse gelsin mutlu olur.
10: Mutlu olmazsın ki.
11: Mutlu olmazsa ne yaparız?
10: Tabii olmaz böyle şey de. Bir de çalırsa böyle bunu Müslüman arabana çalışsa ne için böyle mutlu olacak?
0: Misafirimiz zikir yaptıkça kavgaların bitmesi konusunda nefis işi bu. Nefs olduğu müddetçe kavga bitmez. Nefs insana olan tesiri yok olabilir mi? Evet. Allah Teala Şems 9'da قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا nefsini tezki eden felah bulmuştur. Bu nefs tezkesi, ruhun Allah'a ulaşması. Nefsin tasfiyesinde de İblis diyor ki dünyayı onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. 40. İşte kimdir nefsini tasfiye eden? İhlasa ulaşan. Nefsin özelliği şeytanla yakın bir ilişkide oluşudur. Şeytan daima nefsin bize tesir etmek imkanının sahibidir. Ne zamana kadar? Nefsin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Allah Teala bize verdiği teknikle zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmamızı temin etmek ister. Nefsimizin afetlerin bize tesiri derecesi siz Allah yolunda ilerledikçe düşer. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren ise tesiri kalmamıştır. Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
12: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Esselamu ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir.

0: izliyor. İnsanların yaptığı yanlışlar her zaman vardır. Eğer siz başkalarına yaptığınız hizmetlerde buna bozuluyorsanız, demek ki hizmetleriniz Rabbani hizmetler değil ve nefsiniz buna fena halde içerliyor. Ama hizmeti Allah için yaparsanız, karşılık beklemezseniz, Allah için hizmette başkalarının davranışlarının sizi ne durdurabilmesi, ne işinizi aksatabilmesi de size huzursuzluk verebilmesi söz konusu olmamalıdır. İnsanlar size nasıl davranırsa davransın, şu kadarcık aldırmadan hizmetinizi götürmelisiniz. Sizi tenkit edenleri sizi üzebilecek olan bir hüviyete görmemeyi ne zaman başarırsanız o zaman Allah için hizmet ediyorsunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde yucahidune fi sebilillah ve la yahafune levmetel la'im. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfeder. Allah vasidir, alimdir. Fazlı lütfu geniştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir. Hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşimiz, Kur'an'da amin olmak ne demektir? İslam'ın beş şartını yerine getiren amenü sahibi oluyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki tür amin olmaktan bahsediyor. Birinci, amin olanlar kişi Allah'a inanıyor. Yetmez, Allah'ın zatına ulaşmasına da inanıyor. Yetmez, farz olduğuna da inanıyor. Yetmez. Bu birinci amini olan insanları tarif ediyor ki Hazreti Ömer'in bu konuda bir tespiti var. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu birinci amin olmada kişi Allah'a inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, farz olduğuna da inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olmuyor. İşte Kabil'de bu Habil'e bak, ilk insan olan Adem babamızın iki çocuğu Kabil'de kurban veriyor ama takva sahibi değil. Habil ise kurtuluşa ulaşan amenü olmanın ötesinde her şeyini Allah'a teslim etmiş birisi. İşte Habil ve Kabil. Kabil kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bir yapıda. Takva sahibi değil. Kardeşine haset ve düşmanlık ediyor. İşte isyanda ama ibadetler yapıyor. Ve dünyaya meyleden bir yapı içerisinde kardeşini öldürmesi şeytana itaatin bir göstergesi. İslam'da bir şartını da yerine getiriyor ama kurtuluşa ulaşır bir amenu muhtevasında değil, takva sahibi değildir. Takva sahibi olmadığını hangi ayet Kur'an'da buyuruyor? Maide 27. Maide 27'de Allah Teala onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını aralığında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kabil de sunuyor, Habil de sunuyor. Kurban ikisinin birinden kabul edilir, diğerinin insana kabul edilmez. Kimin kurbanını kabul ediyor? Habil'in. Kimin kurbanını kabul etmiyor? Kurbanı kabul edilmeyen Kabil. Seni mutlaka öldüreceğim diyor. Düşmanlık ediyor. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Buradan murat, eğer Kabil'inki kabul edilmemişse takva sahibi değil. Kur'an-ı Kerim'deki takva olayını geniş spektrum içerisinde ele aldığımız zaman 7 safa takvadan bahsedebiliriz. Birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31. İkinci safa takva, Mürşid-i Tabiyet, Maide 35. Üçüncü safa takva, Kaf 31. Dördüncü safa takva, Haç 37, Maide 93. Beşinci safa takva, Araf 201. Altıncı safa takva, Maide 100. Ve yedinci safa takva, Bir Hakkın Takva, Ali İmran 102. Öyleyse Kabil birinci safa takvanın sahibi değildi. Ama ibadetler yapıyor, Allah'a inanıyor, ruhuna Allah'a ulaşmasına da inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama kalben ulaşmayı dileyip takva sahibi değil. İşte birinci amin olma bunu ifade ediyor. O kurtuluşta değil. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi değil, kurtuluşa olmayan bir amin ifade ediyor. Ama bir de Rum Takva Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu. İşte bu kurtuluşta olmayan ameni olanlara eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz Rum 31'e göre Allah size furkanlar verir. Rahim esması ile tecelli eder, size furkanlar verir. O zaman buradaki takva sahibi ameni olanlar Yunus 63'te ellezine amenu ve kanu yettekun. Bunlar amen olun bir de takva sahibi olmuşlardır. Yani sadece Allah'a inanmıyor. Allah'a inanıyor bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor ki, farz olduğuna inanıyor üç, ve kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oluyor. Bu dört şartı sağlayan kişi Kur'an'da, Kur'an'a göre amen olmuştur ve kurtuluştadır. Yine Kur'an'a göre amen olmuştur ama kurtuluşta olmayan, takva sahibi olmayan amen olanlar. Allah Teala ikisinden de bahsediyor. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde biz kelimesini kullanıyor. Manası nedir açıklayabilir misiniz? Efendimizin sohbetlerinde biz kelimesini kullanıyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nerede ben diyorsa zatıyla o fiili işliyor. Mesela biz yarattık demiyor. Çünkü yaratma fiili sadece Allah'a aittir. Hiçbir şey yok yani Allah vardı. Vallahi yaratmayı diledi. Yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Nitekim birçok ayet-i kerimede ben onları yaratırken siz benimle beraber miydiniz diyor. Bazı küfar ahline. Öyleyse halk etme sadece Allah'a aittir. Ama ondan sonraki fiillerde mesela irşat noktasında Allah-u Teala kullarını aşağıda ulaşmasını, hepsinin veli mürşidden olmasını istiyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz böyle ve Allah-u Teala katından ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah Teala izin veriyor ve izin verince de vazifeli kıldığı Cebrail Aleyhisselam'ı kullanıyor. Nezele bir ruhul emin ala kalbike. Onun kalbine, Peygamber Efendimiz'in kalbine Kur'an'ı indiriyor. Ve Hicri 9'da da inne nahnu nezelne zikre. Bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. İşte Allah Teala izin veriyor. Cebrail Aleyhisselam devreye giriyor. Levh-i Mahfuz'daki ayetleri bir bir Resulullah'ın kalbine indiriyor. Resulullah'ın kalbi onunla şerefyab oluyor ve bu olayda biz deniyor. Bir tarafta Allah Teala'nın zatı Cebrail Aleyhisselam ve de kalbine Allah'ın indirdiği ayet-i kerime olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama diğerlerinde sadece yaratma olayı devredeyse, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ne melekler vardı, ne cinler vardı, ne canlı ve cansız hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. O zaman yaratmaktan bahsediyorsa elbette ben diyor. İbadet yapılması söz konusu ise sadece Allah tektir ve Allah'a ibadet edilir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsimize gelip gelmek, nefsimize galip gelmek istediğimiz çok fazla noktalarımız var. Mesela fazla yemek, yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek. Mesela fazla yemek yemek, etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek vesaire. Bu ulaşmak istediğimiz manevi hedeflerimiz var. Bunlar için hacet namazı kılmak istiyoruz ama burada şeytan devreye giriyor ve biz hangi konuda talepte bulunmak konusunda kararsız kırıyor. Bu istikamette ne yapabiliriz? Bunları hayata geçir sevgili kardeşim. Zikri birinci sırada yer ver. Mutlaka ait olduğu standart içinde zikrini gerçekleştir. Ama aynı zamanda zikre yardımcı olarak mücahede ve riyazeti de devreye koy. Bunların hepsinde yaptığın zaman hacet namazıyla nerede hedefine ulaşmak istiyorsan Allah'a da yardıma çağır. Hacet namazıyla o konuda Allah'tan yardım iste. Yardım istediğin takdirde en güzele ulaşabilirsin inşallah. Kararsız kılıyor. Ne zaman kararsız kılıyor? Seni kararını değiştirdiği zaman kararsız kılıyor. Sen de karar verdiğin zaman kararını değiştirme. Çünkü karar değiştirdiğin zaman şeytanın seni alt ettiğini göreceksin. Karar verdiğin zaman mutlaka yerine getir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hazreti Mevla'nın mesnevisinde Allah'a kul olan Allah'ın gölgesi olur diyor. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklayabilir misiniz? Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve ohayna feyle khayrati ve ikamis salati ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat verin vahyettik. Onlar bize kul oldular. İşte Allah'ın gölgesi olan kimdir? Allah'ın gölgesi olan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. İster vekaleten, ister asaleten. Asaleten olanlar Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerdir. Vekaleten olanlar Nebi Resulünün olmadığı dönemde de Veli Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı, o da Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklayabilir misiniz? Her yönüyle Allah'ın tasarrufunda olmayı ifade ediyor. Ne söylüyorsa Allah'ın kendisine söylettirdiği, ne yapıyorsa Allah'ın kendine yaptırdığı muhteva içerisinde ele almak lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Sevgili Cabar Hocam, hürmetli hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Allah razı olsun. Bir sualim olacak inşallah izninizle. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen insanın dünyada ve ahirette rahat etmek ve mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmeli inşallah. Tekrar hürmet hasret ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen bir insanın dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmelidir? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'da 7 sava 4 testinden oluşan dizaynı içeriyor. Tasavvufun dışında olanlar, hayatı sıkıntı içinde, dünyada varlıkta hep huzursuz ve mutsuz olurlar. Dünyada sıkıntı içinde olur, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama kişi bu sıkıntıdan kurtulmak, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın üniversitesine kaydolmalı. Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an'dır. Allah'ın üniversitesine kaydolduğu zaman bu kayıt neyle başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu üniversitenin rektörü, başkanı, devrin imamı ona ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Her insanın ona ulaşması imkanı var mıdır? Hayır. Ama ona bağlı olan, vesile olanlara herkes ulaşabilir. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. Ama hidayete vesile olanlar milyonlarca insan var. O zaman üniversiteye kaydolmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Allah Teala o kalbin ulaşmayı dileyenin kalbini hazırlar ve mutlaka onu ya doğrudan doğruya devrin imamının dergahına, Allah'ın üniversitesine alın veya almadan bir hazırlık sınıfıyla vesileye ulaşır, vesile üzerinden ana dergaha ulaşır. Ve tasavvufa, Allah'ın üniversitesine kaydolur. Tasavvufla Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim, ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetesi, bir saadet reçetesi, bir saadet garantisidir. O zaman Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an-ı Kerim eğer saadet reçetesi, saadet davetesi reçetesi ve garantisi ise o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın kendisi için tahinti mürşide'den reçeteyi alacak ve bu reçeteyi hayatına tatbik etmek suretiyle Allah'ın bütün insanlara vaaz ettiği mutluluk garantisini bu dünya hayatını yaşarken bir hakkın takvaya ulaşmak suretiyle onu gerçekleştirecek ve insanların hepsine örnek olacak. Nasıl bir yol izlemeli? Gayet açık, kalbin ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmalı ve tasavvufu yaşamalı, 7 sabah 4 teslimi yaşamalı. Sahabenin yaşadığı konudaki İslam tasavvuftur. Havarilerin yaşadığı İncil'deki İslam tasavvuftur. Rabbani'nin yaşadığı Tevrat'taki din tasavvuftur, İslam'dır. Hepsini bir bir hayatına tatbik ettiği zaman en güzeli Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, esma sayılarını bazen bir iki tane geçersek yeniden yapmalı mıyız? Evet, yapmalısınız inşallah. İkinci suali, üç aydan fazla görev yapmazsak yeniden Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmalı mıyız? Evet. Üç aydan sonra, üç ay içerisinde görevinizi yapmadığınız takdirde Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, o nimet devrin imamının ruhudur. Nimet olarak size vermiş, başınızın üzerine göndermiş, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerindeki olan şeyi değiştirinceye kadar. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edersen, mürşitten şüphe edersen, otomatikman bunlar gereği diyeceksin ki ben ne Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ediyorum, ne mürşitten şüphe ediyorum ama ben zikir yapmıyorum. Yani gerekli miktarda zikir yapamıyorum. O zaman sen ayetlerden şüphe ediyorsun. Ayetlerde Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Nisa 103. İster ayetlerden şüphe et, o zaman fısklasın. İster mürşitten şüphe et, o zaman fısklasın. İster Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe et, yine fısklasın. İşte fıstığa olanın 3 aylık bu süre içerisinde bunu yapmadığı takdirde Allah-u Teala o devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor. Verdiklerinin hepsini de geri alıyor ve Nas suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimenin standardı içinde onu ele alıyor. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi mi olmalıyız? Evet. Yeniden sıfırdan başlayıp Allah'a ulaşmayı dileme, 12 tane insana mürşide tabiyet ve daha sonra ait olduğu miktarda zikri yapmak inşallah. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Nahl suresi 2. ayet-i kerimede kullarından dilediği kişi üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruh ile beraber indirir ifadesiyle Mümin 15'teki arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu arasında bir ilişki var mıdır? Vardır tabi. Şimdi iki ayet-i kerimeye bakalım. Nahl 2 Münezzili melaiketü melaikete. Burada kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruhla, Allah'ın emrinden olan ruh devrin imamının ruhudur. Buradaki melekler de arşıttan meleklerdir. Öyleyse bana karşı takva sahibinin ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Mümin 15'te bu Nahl 2 birinci safayı, Mümin 15 ise ikinci safayı. Refi derecatin zul arşi yulkuy ruha min emni ala men yaşav min ibadi le yunzire yevmü telak. Nahl 2'de dikkat ederseniz men yaşav min ibadi en enzuru innehu la ilahe illa ene fettekun. Benden başka ilah yoktur. Yani Rum 31'i yaşayın. Münibine ileyhi ve tekkuhu ve akim sela. Ve la tekunu minel müşrikin. Benden başka ilah yok. Takva sahibi olun, ulaşmayı dileyin. Mümin 15'te aynı şekilde dereceyi yükselten arşın sahibi olan Allah, oradaki derecenin yükseltilmesi günahların mağfiret edilmesi manasına geliyor. Ve Refi derecatın üzeri arşıyor. Kur'an'ın emri, alamen yaşam emrinden bir ruhla dilediği kulların üzerine gönderir. Liyün züreye müttelak, bu sefer de Allah'a ulaşma gününün geldiğini inzar etmek üzere, ona bildirmek üzere. Bu da ikinci safayı. Yani Nahl suresinin ikinci ayet-i kerimesi birinci safa, şirkten kurtulmayı, Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Ama Mumin 15 Allah'a ulaşma davetini içeriyor ve mürşide tabi olmayı muhtevasını alıyor. İlişki var mı? Kesinlikle var. Allah'ın izniyle. Manis Adami kardeşim, muhterem hocam, birinci suali ayetlerdeki bir şeye takılsak, neden acaba böyle bir şekilde buyurulmuş şeklinde cevabını almaya çalışsak, bu doğru olur mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır. Düşünebilirsiniz ama vazifeniz onun nedeninin ziyade zikirle Allah-u Teala'nın onun cevabını size vermesini beklemek. Zikredeceksiniz. İkinci suali, zikirlerim bayağı düştü, zikirlerimi nasıl yükseltebilirim? İşte burada hiçbir şeye takılmadan Allah'ın sana emrettiği öz zikri hem o ölçekte yapmak hem de arttırmak. Asıl olan bu. Bize vazife verilen bu inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Trabzon'da bir kardeşim, muhterem hocam, anlamakla idrak etmek aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Anlamak işitmekle gerçekleşir. İdrak etmek kalbine indirmekle gerçekleşir. İdrak ayrıdır, anlamak ayrıdır. Anlamak işiten kişinin ayetlerin manasına varmasıdır. İdrak etmek de onu kalbine indirip başkasının istifadesine sunmasıdır. Nitekim Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. İşte işitmek ayetlerin manasına varmaktır. Ayetleri bize açıklayan kimdir? Nebi Resul ve Li Resul. İlim verilenlere baktığımız zaman Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبُهُمْ O kendilerine ilim verilenler, Haç 54, onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Bakın, iman etmeleri, yani anlamaları, manasına varmaları, bak kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Ve kalbine indirmeleri. Allah amin olanları sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse anlamak ve idrak etmek aynı şey midir? Hayır, değil. Anlamak işitmenin bir neticesidir. Veli Resul devri veya Nebi Resul ayeti açıklıyor. Kişi manasına varıyor, işitiyor. Ama işittiği ayetle amel ettiği zaman onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İdrak ediyor. Nitekim burada fetubitu lehu kulubem, kalplerinin Allah'a idrak etmesi için Allah Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. Fetubitu lehu kulubem. Allah aminu olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Evet, gerçekten amin olmak. Nitekim hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Evvela Resul'ün ayetlerin açıklamasıyla işitmemiz, anlamamız söz konusu. Daha sonra onu hayatımıza tatbik etmemize de idrak etmemiz söz konusu. Onun için Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُوا İşitseydik, bakmasaydık bugün cehennemde olmazdık diye bir ifade söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı hocam. Tarikatlarda tövbe almak ya da vermek konusu doğru mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikatlarda tövbe almak veya vermek. Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bize farz kıldığı dinin ikinci safhası, Allah'ın bizler için tayin etmiş ve tövbe almaktan geçer. Tabiyet tövbe ile başlar. Tövbe alan kişi mürittir, Allah'a murad eden kişi. Tövbe veren kişi de mürşittir. Bu uygulaması doğru mudur? Elbette doğrudur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de tarikatın geçtiği ayetlere baktığımız zaman Allah Teala bunu ifade ediyor. Bir kere Rabbimiz ne diyor? İki tarikatın var olduğunu söylüyor. Birisi Tarik-i Müstakim, yeri de Tarik-i Cehim. Tarik-i Cehim cehennem yolu. Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yol. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Tarik-i Müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Fırkalara ait olan yolları, bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sağına soluna çizdiği, Tarik-i Müstakim'in dışında çizdiği, sağına soluna çizdiği başka fırkalara ait olan yollar, onlar her birisi onların üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var ve onlar insanları Tarik-i Cehim üzerinden en alt noktaya, Sırat-ı Cehim'e ulaştırıyorlar. Cehennem yoluna. Allah Teala da Tarik-i Müstakim'in andolsun biz sizin üzerinize 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ Bu teraika dediği 7 tarikten oluşan Tarik-i Müstakim'i ifade eden emr alemindeki bir yolu ifade ediyor. Evvela zemin katta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidini Allah'tan sorup Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı zaman bu mürşid devrin imamına bağlı bir vesile olabilir. O zaman o mürşidin bağlı o ana dergâhtan tövbesini alır ve o mürşid onu ana dergâh, devrin imamına ulaştırıyor. Devrin imamı hidayete erdirendir. Vesile olan diğer mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. O noktada. Daha sonra kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve in lev istakamu ala tarikati. Eğer onlar tarikat üzere olursa, yani tarik-i müstakimde olsalardı, la eskaynâhum mâ'en gadakan. Onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık ve böylece onları rahmete kavuştururduk. Öyleyse tarik-i müstakim, Allah-u Teala'nın farz kıldığı tarik-i cehimde de Allah'ın dinini yaşamayanların o yolla en alt cehenneme gittiği bir muhteva ifade ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, iki grup insan var. Kur'an'ı önüne alanlar, onlar Kur'an'la cennete ulaştırılır. Kur'an'ı arkasına alanlar, onlar da Kur'an'la cehenneme götürülür. İşte Kur'an'ı önüne alanlar, onun rehberliğinde cennette yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Gayet açık ortada. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizin'e diyerek Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümünü burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'a selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek. Birinci sual, bir insanın Allah'a meyil ettiğinin göstergesi nedir? İnsanda meyil iki istikamette olabilir. Ya Allah'ın yoluna meyil ya da şeytanın yoluna meyil. Olayın başına baktığımız zaman seçim hakkının gene insanda olduğunu, içindeki meylin önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın bütün yaptıklarının bu meyiller üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Kişinin İçinde Allah'a doğru dönüş meyli varsa Allah kişiyi bir toplantıya ulaştırıyor veya başkasının konuşmasını dinletiyor. Kişi bunu duyduğu zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa zaten böyle bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman eğer işitebilirse onun içindeki meylin var olduğunu gösterir. Bu Allah'ın hayır adını verdiği sistemdir. Allah Teala Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde "Velau alima Allahu fihim hayran la asma'ahum." Eğer Allah onlarda hayır görse onlara mutlaka işittirir. Ama bu işitmeyen insanlar işittirseydi bile onlar yine yüz çevirenler olarak mutlaka dönerlerdi. Nebiler Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala ölü topraklara nasıl yağmur az diriltiyorsa, ölü kalpleri de hikmet nuru diriltir. İşte bu hikmet nurunun sahibi olan alimler insanları Allah'a davet ederler. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ederler. Onu dinleyenlerden bir kısmı ya daha doğrusu insanların işitebilmesi, onu dinleyip ona konsantre olmalarıyla mümkündür. Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'a meyil olanlar dinleyen susan ve böylece Allah'ın rahmetine kavuşan, Allah'a doğru bir meylin içerisine girenlerdir. Ama kafirler ne durumda? İblis ve havanesi, Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içerisinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları Allah'a davet ederken dinleyin, susun, Allah'ın rahmetine kavuşun derken öbür tarafta şeytan ve avanesi Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, böylece galip gelirsiniz. Birbirine zıt olan iki durum, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları hikmet sahibi alimler Allah'a davet ederken insanları mutluluğa davet ediyor. Öbürü ise şeytana davet, mutsuzluğa. Birbirinin zıttı olan iki konum söz konusu. Ve kişinin serbest iradesi burada asıl olarak devreye giriyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمِرْ بِشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِي Onlar ki insan ve cin şeytanlara, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu insan ve cin şeytanlara Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın böyle gayip görürsünüz diyenlere, onlardan içtinab eden, kaçınan, kendini kurtaranlar, onlar Allah'a bir yöneldiler, Allah'a bir meylin içine girdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İkinci sual, Allah'a meyletmek ve işitmek arasında ilişki nedir? Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder veya davete icabet edenler işitenlerdir. Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerle, Veli Mürşitler Devri'nin imamıyla devamlı Kur'an ayetleriyle Nahl Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi mevize ile ve hikmetle Allah'a davet edin. Hikmetle Allah'a davet, Kur'an ayetleriyle Allah'a davettir. Ve bir insanın kurtuluşu onun içindeki meyle bağlıdır. Yani davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesine bağlı. Asıl ifadesiyle onun daveti kabul etmesi, işitebilmesine bağlıdır. İşitebilmek ise Allah'ın yardımıyla tevakkuk eden bir keyfiyettir. Bizim içimizdeki Allah'a dönük bir meyil söz konusuysa Allah Teala işittirir. O meyil yerine şeytana dönük bir meyil varsa o zaman da Allah kalbimize ekinet koyar ve tomtomtiye iştirak etsek bile Allah'ın söylediğini işitemeyiz. Allah'ın kişinin işitmesini sağlaması demek, akıl etmesini sağlaması demektir. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşitebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişi mutlaka amin olacaktır, Allah'a ulaşacaktır ve Allah-u Teala'nın o kişiye işittirmesi söz konusudur. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz, kör ve ölü durumdayken daveti kabul ettiği zaman Allah-u Teala işittiriyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. İşittiren Allah ne yapıyor? Rahim esması ile tecelli ediyor, engelleri kaldırıyor. İşittirmeyen Allah-u Teala rahim esması ile tecelli etmiyor. Zaten engeller var. Onları kendi haline bırakıyor. Üçüncü sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet kimlerden gelir? İnsanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden gelir. Allah Teala buyuruyor ki Allah kafirlerin davetini icabet etmiş Zerat 14'te. Ama Allah Teala kendi zatına davet ediyor Yunus 25'te. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yolda olan zatına davet eder. Öyleyse Allah Teala şükredenlerin davetine icabet ediyor. Ama küfredenlerin davetine icabet etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada sırat-ı müstakime davet vardır. Sırat-ı müstakime davet edenler onlar Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yunus 25'te Allah'ın zatına davet var. Fatiha 6'da sırat-ı müstakime davet var. Nisa 125'te sırat-ı müstakime davet. Yasin 4'te sırat-ı müstakimde davet. Mümin 73'te sırat-ı müstakime davet. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yusuf 108'de basiretle Allah'ın yoluna davet. İster Allah'ın zatına davet etsin, ister Allah'ın yoluna davet etsin. Aynı sonuca biz insanları ulaştırıyor. Bu davet edenler Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle 7 grup varis olarak zikrediliyor. El ulema ve varasetül enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Hikmet sahibi alim nebinin varisidir. Hikmetle Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenlerdir. Yine hikmet Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın ruhunu öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleridir. Ama asıl davetçiler hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, maruf emreden, münkerden nehyedenler Allah'ın müşrikleri Resulullah'ın varisi ve veli Resuller ve bu veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı. Her devirde 7 grup varis var. Bu insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak olan davet bu 7 grup varisten insanlara ulaşır. Aynı olayları yaşamalarına rağmen insanlar farklı meyillerin sahibi olabiliyorlar. Akıl dediğimiz sistem herkeste aynı neticeyi vermiyor. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hanifi, hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Allah'a davet eden gene Allah'tır ama insanlara da bu görevi verir. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi devrin hidayetçisi, devrin imamıdır. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber kim Allah'ın davetine icabet etmezse o Allah ve Resulüne asi olur. Dolayısıyla Allah'ın Resulünün davetini kabul etmek. Her devirde mutlak surette ya devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olmak üzere onlar devrin imamı Allah'ın sözleriyle Allah'a davet eder. Devrin imamı Allah'ın en sevdiği mürşidi. O Allah'ın sözlerini insanlara söyleyendir. Veli Resuller de aynı şekilde Allah'ın ayetlerini insanlara söyleyenler de Allah'a davet edenlerdir. Veli mürşitler de ayetlerle maruf emreden, münkerden nehyedenlerdir. Hepsi Allah'ın davetçileridir. Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala istiyor ki insanlar şeytanın yoluna değil de Allah'ın yoluna meyletsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yaklaşmak, Allah'a karşı ibadetlerimizi tam manasıyla yerine getirmek.
3: Takva sahibi olsunlar. Yani dinin gereklerini yapsınlar, ibadetlerini yapsınlar.
4: Öncelikle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'a ulaşmak, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaktır.
1: Peki sizce yaşarken Allah'a ulaşabiliyor muyuz?
3: Gerçek takva sahibi olursak ulaşabiliriz, ihlaslı olursak ulaşabiliriz.
2: Namaz kılmak Allah'a ulaşmak demektir, Allah'la konuşmak demektir, yüz yüze gelmek demektir.
4: Bu dünyadayken tasavvufun bir takım öğretileri var. İbn Arabi diyor ki Allah'la senin aranda diyor 7 kat perde var diyor. Bu perdeler sanma ki diyor. Seni ondan ayırmak için diyor. Peygamber Efendimizin bir hadisini naklediyor. Eğer diyor o perdeler olmasa Allah'ın nurundan insanoğlu yanardı diyor.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Ona ulaşmak istemişler, onun dostu olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İnşallah, elhamdülillah. Neden olmasın? Vüstat deriz değil miyiz buna?
4: Diyorlar ki insanların geneli cenneti ister diyor. Ama diyor takva sahibi kişiler ne cenneti ne cemali ister. Onlar sadece ve sadece Allah kendilerinden razı olsun. Bunu isterler diyor. Yani onların tüm korkusu Allah'ın bu rızasını kaybetmektir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda gerçek takva sahibi olursa ulaşabiliriz. Bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an ayetleriyle olaya baktığım zaman 7 sıfat takvayı görüyoruz. 1. sıfat takva Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. sefat takva, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak. 3. sefat takva, ruhun teslimi. 4. sefat takva, fizik vücut teslimi. 5. sefat takva, nefsin teslimi. 6. sefat takva, ihlas. 7. sefat takva, iradenin teslimi olarak ayetlerle Kur'an'da şekillenmiştir. İnsanlar kelimenin lügat manasına bakıp kendi kendilerine soruyorlar. Biz de Allah'tan sakınıyor muyuz, korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz? Bu suallerine evet cevabı aldıkları zaman o da O halde ben takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Takva sahibim. Oysa ki kişi Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirdiği için takva sahibi olur. Bu basamaklara yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Yani ruhun misakini, fizik vücudun hatırı, nefsin yeminini yerine getirmeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde ruhumuz Allah'a misak vermiş. Allah'a ulaşıp teslim olacağına dair. Kalu bela gününde nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz ahit vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Veşinden teslim gelir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesi bizim hidayetidir ve peşinden teslim gelir. Nefsin manevi kalbinden tamamen temizlenip 19 faziletin sahibi olması hidayettir. Peşinden nefsin teslimi geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının, yani resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanların içerisinde bazıları kıymetli taşlar gibidir. O kıymetli taşlara işte Peygamber Efendimiz diyor, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız yolunuzu şaşırmazsınız diyor. Ümmetimin içerisinde öyle alimler gelecektir diyor. İsrailoğullarının peygamberliği

0: kaçan falan filan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamaktır.
1: Rabbime dua eder. Ya Rabbi bizi onlara ulaştır, ne bileyim ben onlara yaşam. Bu evliyaların kerametlerini okurken buna onlar nasıl yaklaşmışlar? O yolu takip ederekten bulmaya çalışabilir yani.
2: Ya arayan bulabiliyor. Allah dostlarını arayan bulabiliyor.
3: Bir misafirimiz mürşit deyince biz uçan kaçan falan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamaktır dedi. Mürşitler keramet sahibi kişiler midir? Keramet Allah'ın velilerinin eliyle, evliya eliyle gerçekleşen ama genel aslında Allah'ın yaptığı ve Allah'ın evliyasının da yapmış göründüğü olaylardır. Keramet kelimesi ikram kelimesinden geliyor. Allah Teala ikramda bulunuyor. Bir evliya eliyle gerçekleştiği zaman bunun adı keramet oluyor. Peygamber eliyle gerçekleştiği zaman bu mucize adını alıyor. Ama bu yola keşif keramet için girmedik. Bu yola Allah'a kul olmak için girdik. Allah'a köle olmak için girdik. Önemli olan nefsimizi Allah Teala'ya teslim etmektir. Yunus Emre uslu değil delidir halka sarhoşluk satan. Nefsini Müslüman etsin. Nefsini Allah'a teslim etsin. Varsa keramet. İşte en büyük keramet nefsi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala açıkça bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Nefs zeskesini ve tasfiyesini üzerimize Allah Teala farz kılmış. Nefs zeskesi bir dilektir. Çünkü kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala geri kalan kısmını Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O zaman lüzumlu olan furkanların sahibi olmasını Allah Teala sağlar. 12 tane ihsanla huşu sahibi kılar o kişiyi Allah Teala. Hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan sorarsa Allah ona mürşid gösterir. Ve böylece Resulullah'ın benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Hacet namazıyla Allah'ın mürşid göstermesi mübeşşirattır. Her kim ki hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabiyetle birlikte o Resulullah'ın varisine tabi olmuştur ki, işte her devirde mutlaka kavim Resulleri onların arasında seçilen vekaleten devrin imamı kıyamete kadar veli mürşitler, veli vekil mürşitler hep var olacaktır. Daima bu insanlar Allah'a davet edeceklerdir. Davetin kabulü o davetin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen davetin Allah'ın ona işittirmesiyle tahakkuk eder. Tekrar ediyoruz. İşittiren de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'a ulaşmayı dilemediği an engeller konuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah'a açılan tüm kapıları Allah Teala bir bir açıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Efendimiz hizmetiyle. Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesinin arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz hizmetiyle. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
3: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesini arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu yaşayan tabiatına gayet uygun bir sonucu ortaya koyuyor. Bilgi sahibi oldukça kişi o olayla ilişkili, diğer olayları da o kavramla ilişkili olan diğer kavramları da ona yaklaştırarak mukayese etmek imkanın sahibi olacaktır. Böylece her geçen gün bu konudaki bilgisi artacaktır. Yedi tane safhanın içinde devam ettikçe kişi ufku devamlı genişleyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise kalp gözü kalp kulağı açılacaktır. Fiziğin ötesini de aşina olacak görecektir. Böylece onun her şeyi işitme seviyesi ve idrak etmesi

0: Her geçen gün büyük aşamalar gösterecektir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği, herkesin bu statü içerisinde Allah'ın mürşitlerini dinlemesi ve mürşitlikten sonra da en üst seviyede itaat etmesini gerektiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesi emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı hatırlamak, Allah'a bel bağlamak. Tabii insan zikrettikçe kalbi açılır. Ne bileyim ben, bir takım ruhi bunalımlardan kendisini arındırır.
3: Siz kimi çağırırsanız o yanınıza gelir. Kimi zikrederseniz o yanınızda olur.
4: Zikir yapmanın önemi sürekli Allah'ı zikretmek, Allah'a daha yakın olmayı ulaştırır bizi diye düşünüyorum.
3: Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi de zikirdir. Namazın kendisi de zikirdir. Dolayısıyla zikir olmazsa biz neyi zikrediyorsak fikrimiz de o olur.
1: Peki davranışlarımız da etkiler mi?
4: Ya sürekli Allah'ı zikredersek Allah'ı unutmayız. Her zaman onu var olduğunu bilerek yaşarız.
2: Mutlaka ve mutlaka. Mesela psikolojik sorunları olan insanların, özellikle onları ben tavsiye ediyorum. Zikredenlerim, ben burada vaazlarımda falan, nasihatlerimde falan hep Allah-u Teala'yı zikretmeyeyim. İnsan Allah-u Teala'yı ne kadar hatırlatırsa, ne kadar zikrettikçe ne kadar o kadar Allahu Teala'ya yaklaşır. O kadar Allahu Teala'ya yaklaştığı zaman da ne yapacak? Bütün ruhi, psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacak, kurtulmuş olacaktır.
3: Ya zaten değiştirmiyorsa o yapılan şey, Peygamberimiz buyuruyor ya, hani şu dilden aşağıya gitmiyor demektir. Yani biz çiğniyoruz ama yutmuyoruz demektir. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
0: Bir misafirimiz psikolojik sorunları olan insanlara Allah'ı zikretmeyi tavsiye ediyorum. Allah'ı ne kadar zikrederse bütün ruhi psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacak dedi. Zikirle bütün psikolojik sorunları yok etmek mümkün müdür? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Uddu ma ileyke minel kitabi ve akimussalate enne salate tenavune anil fahşai vel münker ve le zikrullahu ekber." Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Namazı kıl. Çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bütün psikolojik rahatsızlıklardan bizi kurtaracak olan en önemli ilaç zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmemizdir. İşte bu konu bizi bütünüyle her şeyden kurtarır. Namaz da bir ferahlanma unsurudur, bir mutluluk vasıtasıdır. Tavsiye eder ama önce Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. Allah bize namazı sevdirsin, özellikle zikri sevdirsin. Onları severek yaptığımız zaman o psikolojik rahatsızlıkları adım adım yendiğimizi göreceğiz. Nasıl içtiğimizi anlamadan ama mutlaka iyileşiriz. Bir Allah dostu diyor ki, hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın, irade eksikliği hariç. İşte irade eksikliği, iki tür insan var. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Zikretmeyenler de, onlar da iradesini yanlış kullananlardır. Bu iki durumun zıttı, mefhum muhalifinden hareket ederek Allah'a ulaşmayı dilersek ve irademizi kullanırsak, zikri devamlı yaparsak, o zaman her türlü negativiteden kurtulduğumuzu göreceğiz. Zaten insanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleridir. Onları körükleyen, tetikleyen de şeytandır. Allah'a ulaşmayı dilemekle iblisle aramızdaki bağı Allah Teala kesiyor kalben. Sonra Allah'ın reçetesi olan zikri de hayatımıza tatbiklemekle adım adım nefsin afetlerinden, şeytanın tasallutundan yavaş yavaş kurtuluyoruz ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzninizle size bir sual arz edecektim. Devrin saadet ve kübelalarına itaat edenler Allah'a meyilli olmayanlar mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyorum. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Devrin saadet ve kübelalarına itaat eden kişiler Allah'a meyilli olmayanlardır. Ahzab 67'de. قَالُ اُنَّ رَبَّنَا اَعْتَانَا سَدَتَنَا وَكِبَرَنَا فَاَدَرَنَا سَب۪يلَ Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbim, muhakkak ki biz saadetlerimize, dinde ileri gelenlere ve kübramıza, büyüklerimize itaat ettik. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakimden saptırdılar. Saadet ve kübere Allah'ın yolundan ya onlar Allah'a ulaştıktan sonra saptırıyor veya olmadan. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere gidip araştırma yapan bir kişi onlara rastlarsa ve ona demişlerse ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Böyle bir durumda o zaman o insan inanırsa ki bunlar doğru söylüyor, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra saadetin onları saptırması söz konusu olamaz. Nereye kadar olamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar olamaz. Hidayetten sonra yeniden tehlike doğar. Yeniden saadet ve kübera o kişiyi yoldan çıkarabilirler. İşte bunun önüne geçebilmek için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mutlaka verdiği söz saatinde ruhumuzu kendisine ulaştırır. Ermiş evliya oluruz. Ondan sonra fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşma dileği ruhumuzun talebiydi. Şimdi fizik vücut teslimini talep edersek, Ya Rabbim ben sana fizik vücudumuzu teslim etmek istiyorum. Bana yardım et. Ben seni kendime vekil tayin ediyorum. Dediği andan itibaren Allah'ın yardımıyla o kişinin zikri artar. Ama bu tevekkülü dilden yaparsa o kişinin zikri artmaz. Konunun odak noktasında niyet ve bu niyete paralel işlediğimiz amel söz konusu. Ruhun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Fizik vücudun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Nefsin Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir ve tüpeşinden mutlaka artan oranda zikri yapmamız lazım. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Selam Hocam, Fusilet 13 ile Fusilet 33 ayeti arasında illet rabıtası var mıdır? Fusilet 13'te Adin ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar insanı yok etmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da diyor ki, işte Adin ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, ben de sizi aynı cezaya karşı uyardım diyor. Fusilet 33'te ise, bu 33. ayet-i kerimesine mürşidi tarif ediyor. Mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davet etmeleri, ikinci özellikleri ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhların da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Yani ruhların da beşlerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Yaşat makamına hepsi tayin edilmişlerdi ve Allah'a davet ediyorlardı. Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlardır. Nefs tezkesini ve tasfiyesini en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Hepsi daimi zikirde en üst noktaya çıkmıştır. Yaşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmişlerdir. Ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözü de onlar söylerler. Allah'ın söylediklerini söyleme, Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırma. Bütün mürşitler Allah'ın sözlerini insanlara söyleyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de amin olmak ne anlama geliyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit amen olmak var. Bir, inanç itibariyle amen olmak. İki, kalp şartı itibariyle amen olmak. İnanç şartı itibariyle amen olmak, inanç şartlarını ifade ediyor. Nedir o? Kişi Allah'a inanıyor. Kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kişinin farz olduğuna da inanıyor. Ama bu o kişiyi kurtarmıyor. Ancak bu dileği kalbine indirirse, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa, o zaman kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Takva sahipleri için hidayettir, kılavuzdur. Yani hidayeti dileyen kişinin mutlak surette kalp şartları takva sahibi olmasına bağlı. Eğer kişi ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsa ve zikir, ibadetler hoşuna gitmiyorsa, o zaman dilden dilemiştir ama kalpten dilemediği için inanç şartları itibariyle hiç kimse kurtuluşa eremez. 7 tane inanç şartı tamam. Ama bu inanç şartları 7 kalp şartına götürmesi lazım. İşte 7 kalp şartına götüren talep, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama Allah-u Teala bu dilin dilediğini kalbin de tasdik etmesini istiyor. Dille ikrar ediyor ama kalbin de tasdik etmesini istiyor. Kalpte bu talebi gördüğü an Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve o kişiyi nefs seskesine 7 kalp şartıyla başlattırıyor. Peşinden aynı zamanda o kişi 7 nimette sahip oluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 7 safa amen olmak var. Bir, 7 safa amen olmayı 7 ayet-i kerimeyle ekrana getirebilirsek şunu görüyoruz. 7 safa amen olmak. Birinci safada Yunus 63'te onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 35'te onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 93 aminu ve takva sahibi olmuşlar. Talak 10 aminu ve takva ulelbab olmuşlar. Tarih 8 aminu ve muhlisler olmuşlar. Tövbe-i Nasur'la tövbe etmişler. Ve Ali İmran 102 aminu olup bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öncelikle amini olma inanç şartı ama o inanç şartı kalp şartıyla birleşmeyince kişi kurtuluşa eremiyor. Onun için huden lil muttakin yani hidayettir ama hidayetin kalbe girmesi kişiyi takva sahibi kılması gerekir. Bu sebeple nasıl 7 safa 4 teslim varsa her şeyin başında 7 safa amen olmak geliyor. Ağrı'dan bir kardeş muhterem hocam, biz insanlar aramızda bir konu hakkında yeminleştiğimiz zaman şahit tutuyoruz. Allah kalü bela günü bizden yeminler aldığı zaman ayrıca şahitler tutmuş mudur, açıklar mısınız? Evet, Allah Teala nefsimizden aldığı yeminin üzerine, nefsin üzerine ruhu, fizik vücudu şahit tutuyor. İşte Tahrim suresinin, daha doğrusu Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرِمْ زُرِيَتُهُمْ اَشَدُهُمْ عَلَى مُسْمَ عَلَى سُبِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا Nefsler, evet sen bizim Rabbimizsin. Ve ruh ve fizik vücutta şehitna, biz şahit olduk. En tekulu yevmul kıyameti ennekun azabuni, kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz. Çünkü bu hayat filmine geçmiş oluyor. Öyleyse kıyamet günü bu hayat filminde varsa, onunla hayat başlıyorsa, o zaman benim bundan haberim yoktur tabii ki diyemez. Hayat filminde bu görünüyor. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, 75 yaşındayım. Allah'ın doğrularını öğrenmek istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Sevgili kardeşim, Allah'ın doğrularının kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidâ. Allah'ın doğruları ki Kur'an-ı Kerim'de ilk sure Elif, La, Mim, bu tarafta tarifleri Zalikel kitabı, bu öyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim'dir. La raybe fi, içinde şüphe yok. İçinde şüphe olmayan kitap nasıl bir kitaptır? Huden lil muttakin. O takva sahipleri için bir kılavuzdur. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor ama kalbine indirdiği zaman takva sahibi olur. Mürşidine tabi, onu kalbine indirdiği zaman ikinci safa takva sahibi. Ruhun teslimi üçüncü safa, kalbine indirdiği zaman üçüncü safa takva sahibi. Başlangıçta hidayet, yedi safa hidayet veya yedi safa takva peşinden geliyor. Dolayısıyla evvel emirde mutlak surette Allah'ın davetçileri vardır. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırarak ermiş evliya kılar. Buraya kadar ne iblisin ne düşman olan nefsin Allah'ın o kişiyi kendi zatına ulaştırma hedefine engel olması mümkün değil. Allah'ın karşısında bir güç yok, çünkü Allah ben ulaştıracağım diyor. Öyleyse Allah ben ulaştırdı dediği zaman bir engel kuvvet, ne şeytan ne de nefs söz konusu değil. Ama Allah-u Teala sözünü yerine getirdikten sonra bu sefer tekrar şeytan %100 değil, %49 oranında devreye giriyor. Nefsin afetleri de %49 oranında var. Ve kişinin tabi henüz hedefleri bilmemesi açısından da böyle bir engelleme durumu söz konusu. İşte bu noktadan itibaren eğer kişi fizik vücut teslimi için, ki fizik vücut Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikrediliyor, harekete geçer, zikrini 6 kat arttırırsa fizik vücut teslimiyle o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur ve daha ötelere Allah onu mutlaka ulaştırır. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fısk tehlikesi hangi basamakta ortadan kalkar? Fısk tehlikesi daimi zikirle ortadan kalkar. Ama Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse çok zikir de fısk önünde bir engeldir. Yani kişi çok zikrettiği zaman Allah'ın yardımıyla o kişi fıska kolay kolay düşmez. Hele bir de fizik vücut teslimine ulaştığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Daimi zikre ulaştığı zaman zaten her iki engelde, iki tane insanın düşmanı var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. İkisi de devreden çıkıyor. Kişi daimi zikirde tamamen Allah için oluyor. Artık o kişi için fısk asla söz konusu değil. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytan zamanında Allah'ın en sadık meleğiydi. Ancak insanı yaratınca ona itaat etmedi ve insanı isyan etti. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan ne cesaretle Allah'a isyan eder? Kur'an'da geçen bu olay sembolik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, yanlış bir bilgi söylüyorsun. Şeytan zamanında Allah'ın sadık bir meleği değildi. Bakın hemen, iblis, şeytan bir melek değildir, bir cindir. Hicr suresinin 27. ayet-i kerimesinde can onu daha önce semum ateşinden, yani cinleri semum ateşinden yarattık. Araf 12'de iblis ben oradan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Yani iblisin bir cin olduğunu bu iki ayetten anlıyoruz. Ama daha ötesi var. Kehf 54'te Allah-u Teala iblis hariç hemen secde ettiler. Çünkü o cinlerdendi. Öyleyse başlangıçtaki bilgi yanlış. İblisin sadık bir melek olduğu, hayır, doğru değil. İblis bir cin. Cin tayfesinden. Cinlerin nefsleri var, fizik vücutları, serbest iradeli hakları var ve meleklerin iradeleri yok. Secde emrine muhatap olan melekler elbette serbest iradeleri olmayınca meleklerin hepsi itaat ediyorlar. Zaten Allah Teala da öyle buyuruyor. Eğer iblis bir melek olsaydı o zaman o secde edenler, meleklerin hepsi secde ettiler, istisna iblis derdi Allah Teala. Öyle demiyor. O zaman iblis meleklerle beraber o zaman da vardı ve meleklerin hepsi gayri iradi olmaları, hasim iradeleri yok. Allah'ın emrine %100 itaat eden varlıklar. İblis ise bir cin, iradesi olan, serbest iradesi olan ve serbest iradesiyle Allah'a isyan ediyor. İsyanında etkili olan emaniye mesela bugün şu anda birçok din alimi Allah'ın davetine isyan ediyor. Diyor ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ancak ölümle insanla ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu cüreti gösteren din adamları, profesörler, doçentler, doktorlar neden bunu yapıyorlar? Ellerindeki emaniye bilgiler sebebiyle. O kadar o zanlarına güveniyorlar ki Allah'a karşı tutuyor, duruyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar ama insanların elleriyle yazdıkları zanları biliyorlar. Ve o zanlara dayanarak, o emaniye, faydasız ilimlerine güvenerek Allah'a isyan ediyorlar. Tabii bu korkunç bir hüsran. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan, evet bugünkü insan şeytanlar, cin şeytanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a isyan ediyor insanlar, şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Et-tazimu emrillah, şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Dünya hayatında Allah'ın zatını görenler, nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlardır. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimizin en üst seviyedeki hedefi elbette Allah'ın zatını görmektir. Cennette herkes Allah'ın zatını görecektir. Ama marifet bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmektir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın zatını görenler kimlerdir? Allah'ın zatını görenler Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilenlerin hepsi dünya hayatında Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın zatını görmek baş gözüyle mümkün değil. Hazreti Musa aleyhisselam, Rabbim ben seni görmek istiyorum diyor. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah Teala da buyuruyor, ya Musa ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Tekrar baş gözüyle beni görmek istiyorsan o zaman düşünürüz. Allah Teala zatıyla dağa tecelli ettiği zaman dağ tuz buz oluyor. Hazreti Musa aleyhisselam bayılıyor. Ve baş gözüyle Allah'ın zatının görülmeyeceğine mümin olanların ilkiyim diyor Musa aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, baş gözüyle kimse Allah'ın zatını görmüyor. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle mümkündür. Allah'ın zatını görmek ruhun baş gözüyle mümkündür. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın zatını görmek mümkün değil. Fizik vücudun baş gözüyle kişi mürşidini görebilir. Mürşidi görmek Allah'ın kalp gözüyle, Allah'ın ruhun baş gözüyle görülmenin anahtarıdır. Mürşidi göremeyen hiç kimse, baş gözüyle mürşidi göremeyen hiç kimse, kalp gözüyle de Allah'ın zatını göremez, ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını göremez kıyametten önce. Yani dünya hayatında göremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, marifet dünya hayatında Allah'ın zatını görmektir. Dünya hayatında Allah'ın zatını görenler var mıdır? Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı herkes dünya hayatında Allah'ın zatını görmüştür. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. 18'den başlayalım. Şehidallahu ennehu la ilahe illallah. Allah kendi zatına şahittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse Allah'ın zatına şahit olanların ilki kimdir? Allah'tır. Vel melaiketu. Melekler de Allah'ın zatına şahit midir? Evet. Arşı tutan melekler kesinlikle Allah'ın zatına şahittirler. Başka Allah'ın zatına şahit olanlar kimlerdir? Ve ulil ilmi. İlim sahipleri Allah'ın zatına şahittir. İlim sahipleri. Bu ilim sahiplerinden Allah'ın zatına şahit olanlar kimlerdir? Kaimen bil kıst. Kıstıyla adaletle hükmedenler. Yani iradesini Allah'a teslim edenler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde şu anda ekrana slaytımız geldi. 28. basamağın 4. kademesinde kişi
iradesini de Allah'a teslim ediyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye 28 basamaklık İslam merdiveni söz konusu. Ama 28. basamağın 28.'si de 7 kademeden oluşuyor. 28. basamağın 1. kademesinde salihler var. 28. basamağın 2. kademesinde şehitler var. 28. basamağın 3. kademesinde sıddıklar var. 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimi yapan mürşitler var, irşada ulaşanlar var. Ve 28. basamağın 5. kademesinde de Allah'ın zatını gören mürşitler var. Öyleyse dünya hayatında Allah'ın zatını görmek mümkün müdür? Evet. Kim kendisiyle Allah arasında 28 basamak İslam merdivenini tamamen kat eder ve 28. basamağın 4. kademesine ulaşır, iradesini Allah'a teslim ederse, o artık irade bağlanmasındadır. Allah Teala o kişiye 28. basamağın 5. kademesinde zatını gösteriyor. Allah o kişiye zatını gösteriyor. Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Başka bir deyimle Allah'ın biz insanlara mükafatları var. Ama her mükafatın bir bedeli var. İnsanoğlu için en üst noktadaki mükafat nedir derseniz, Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatını görmekten daha üst seviyede bir mükafat yoktur. Dünyada seçilenler için. O halde en üst seviyedeki mükafata ulaşmak, Allah'ın zatını görmek bir bedeli gerektiriyor. Dünya hayatında Allah'ın zatını görmek kapısı herkese açık mıdır? Evet. Şu an dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'ine de bu dünyada Allah'ın zatını görmek kapısı kesinlikle açıktır. Ama mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani siz Allah'ın zatını görmeyi diliyorsanız bedeli var. Bedeli nedir derseniz, bedeli nefs tezkesi ve tasfiyesi. Evet, Allah'ın zatını görmenin bedeli nefs tezkesi ve tasfiyesidir. Allah Resulü men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif olur. Yani Rabbini görür. Kimdir nefsine arif olan? Nefsini 7 kademede tezkiye eden, daha sonra tasfiye eden kişi kesinlikle nefsine arif olan kişidir. Nefsine arif olan bir insan Rabbine de arif olur mu? Evet, Rabbinin zatını görür. İşte Allah-u Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Nefsi nasıl? Nefsini tanımlıyor. وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَا يُوتُكُمْ كَسِلًا مِنْ اَمْرِ. Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Sıkıntıya düşerdiniz. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ. Lakin size Allah imanı sevdirdi. وَزَيَنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. Lakin habbebe ileykümül imane. Size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi imanla tezyin etti. Ve kerih ileykümül küfre vel fısuka vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması kişinin daimi zikre ulaşmasını ifade ediyor. Daimi zikre ulaşan herkes başlangıç noktasında yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibiyiz. Fizik vücudumuz bu dünya alemine ait, nefsimiz berzah alemine ait ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruh var. Allah'ın bizdeki ruhu 19 tane hasletin sahibi.
Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Nefsiniz daimi zikre ulaştığı zaman da nefsiniz de ruh gibi oluyor. Nefsinizde de 19 tane fazilet. Faziletleri sayacak olursak tekrar ne diyeceğiz? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Öyleyse eğer Allah'ın zatını görmek nefs tezkiye ve tasfiyesiyle oluşuyorsa kesinlikle daimi zikre ulaşan kişi ne yapmıştır? Nefsini tezkiye ve tasfiye etmiştir. Ruh bize üfürüldüğü zaman nasıl 19 tane hasretin sahibi ise daimi zikre ulaştığımız zaman da nefsimiz de 19 tane faziletin sahibi. Ama ruh ne yaptı? Bize üfürülen ruh seyri sülük aşamasından geçti. Allah'a ulaşmayı diledik. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruh vücudumuzdan ayrıldı. 7 tane gök katı yükseldi. 7 alem geçti ve yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. O zaman da nasıl ruh bütün bu alemleri geçti, seyri sülükü yaşadıysa nefsimizin de kalbi 19 kademede müzeyyen olması lazım. On dokuz kademede nefsimizin müzeyyen olması evvela kesinlikle ruh zemin kattaki ana dergahı gördü mü? Evet, çünkü tövbe eder etmez ruhumuz bizden ayrıldı. Nereye ulaştı? Ana dergahtan yerini aldı. Sonra rahle-i tedisten sonra yani zemin kattaki ana dergahı gördü ruh. O işlemi geçirdi. Sonra ruhlar kafilesine katıldı. Seyri sülüke başladı. Birinci gök katı secde mahali, ikinci gök katı, su varma havuzları, üçüncü gök katı, iki katlı mescid, dördüncü gök katı Mescid-i Aksa, beşinci gök katı Mescid-i Haram, altıncı gök katı İhlas, yedinci gök katı Salaha geçme. Ruh bunların hepsini geçti mi? Geçti. Ne yaptı? Görerek geçti. Nefsimizin de bunları görmesi gerekir mi? Gerekir. Yani nefsimizin 19 kademede müzeyyen olması mutlaka gök katlarını görmesine bağlı. Ne zaman bu zemin kattaki ana dergahı görür? Ulelbab kademesinde daimi zikre ulaştığı zaman. Ne zaman bu gök katlarını görmeye başlar? İhlas kademesine geçtiği zaman. Bir, iki, bir yani ruh zaten başlangıçta daimi zikirdeydi ve seyri sülükü yaşadı. Nefs de daimi zikre ulaştığı zaman bu sefer nefsin kalp gözüyle bunların hepsini ruh gibi görmesi lazım. Zemin kattaki ana dergahı görmesi lazım. 7 tane gök katını görmesi lazım. 7 alemi göçmesi lazım ve varlıklar aleminin son noktası olan Sidret-i Müntaha'daki ağacı gördüğü zaman ihlası bitiriyor, tamamlıyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini arif olan Rabbini arif. İşte bu ihlasa ulaştığı zaman Allah o kişiyi ne yapıyor? Tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edebilen kişi otomatik olarak 5 kademe daha kalbi müzeyyen oluyor. 4 kademe. Birinci kademede günahların örtülmesi salihler. İkinci kademede salah nurunun verilmesi şehitler. Üçüncü kademede günahların sevaba çevrilmesi tekrar sıddıklar. Ve dördüncü kademede iradenin teslimi mürşitler. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi irşada ulaşan kalbi 18 kademede müzeyyen olan birisinden bahsediyor. Ve alemu enne fikum Resulullah. Bilin ki Allah Resulü içinizde balevyü tükkesinin emri emirlerde size uysaydı lanittüm. Belki Allah'ın lanetine bile uğrazdınız, sıkıntıya düşerdiniz. Lakin habbebe ileykümül imane. Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ
ve kalplerinizi onunla tezyin etti. Kalbin tezyini zemin katakiyana dergahın görülmesi 7 kademe, gök katların görülmesi 7 kademe, 14 kademe daha müzeyyen olma yetmez. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edip salahta da 5 kademe daha müzeyyen olma toplam ne ediyor? 4 kademe 18. İradenin teslimi. Ve kim ki iradesini Allah'a teslim ederse, iradesini teslim eden bir insan neye arif oluyor? Nefsine arif oluyor. Allah Teala da nefsine arif olan mutlaka Rabbine arif olur mu? %100 Allah Teala zatını o kişiye gösteriyor. Öyleyse bu yol bütün insanlara açık. Allah'ın zatının görülmesi herkesin hakkı ama bir bedeli var. Bu bedel nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız bedelini ödemek durumundasınız. Ben ikinci kat cennete gitmek istiyorum. Bedeli mürşide tabiyettir. Ben birinci kat cennetin sahibi olmak istiyorum. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ben ruhumu yani üçüncü kat cennet ruhun teslimi. Ben dördüncü kat cennete gitmek istiyorum. Bedelini öde fizik vücut teslimi. Ben beşinci kat cennete gitmek istiyorum. Bedeli daimi zikir. Kısacası mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Cennette olanların hepsi Allah'ın zatını göreceklerdir. Ama marifet dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görmek. İşte dünya hayatında Allah'ın zatını görenlerin başında kim geliyor? İlim sahipleri. Yani Allah Teala'nın zatını gösterdiği kişi ilim sahibidir. Eğer bütün insanları 8 milyar insanın da şu anda röntgenini ilim açısından çekersek Kur'an'a göre. Yani Kur'an bütün insanların röntgenini ilim açısından çektiği zaman 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlar. Bunlara devre dışı tutuyorum. İlim verilenler kimlerdir? 7 ayet-i kerimede Allah Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Mürşidine tabi olanlar ilim verilenlerdir. Ruhun teslimi yapan ilim verilenlerdir ama aynı zamanda ilmin de sahipleridir. 3. basamaktan itibaren. Yani ruh teslimini yapan hem ilim verilenlerdir hem de ilim teslimi ilmin sahibidir. Fizik vücut teslimini yapanlar hem ilim verilenlerdir hem de ilmin sahibidir. Nefs teslimini yapan ilim verilenlerdir. Aynı zamanda ilmin sahibidir. Ama iradesini Allah'a teslim eden Allah'ın zatını görenlerin hepsi ilim verilenler olup aynı zamanda en üst seviyede ilmin sahibidirler. Çünkü son soru nedir? Allah'ın zatını görmektir. Son soru. Kur'an'da Allah'ın zatını görmek anlatılıyor mu? Evet, kesinlikle anlatılıyor. İşte Yunus 25-26. Ne diyor Allah Teala? Vallahu yed'u ila dâris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Demek ki Allah'ın zatı bütün insanlar için eder. Allah'ın zatı teslim yurdu. Ve Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehti men yeşâ'u ila sirâtil müstakim. Ve dilediğini de sirâtil müstakime ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın zatını görmek isteyenler hangi yol üzerinde olmak zorunda? Sırat-ı müstakimde olmak zorunda. Sırat-ı müstakimsiz Allah'ın zatını görmek imkansız. Mürşitsiz de Allah'ın zatını görmek imkansız. Yani siz Allah'ın zatını görmek istiyorsanız mutlaka mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduktan sonra ruhunuz sizden ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın zatını görmenin bir bedeli var mı? Var. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Allah'ın zatını görebilir misiniz? Hayır. Fizik vücut teslimini yaparsanız Allah'ın zatını görebilir misiniz? Nefsinizi teslim edersiniz Allah'ın zatını görebilir misiniz? İhlasa ulaşırsanız Allah'ın zatını görebilir misiniz? Evet. Ancak Allah'ın zatını görenler dördüncü teslim olarak iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. İradesini Allah'a teslim edenler
Onlar Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Yani mülkün sahibi kimdir? Allah'tır. Bu mülkte Allah'ın vazifeli memurları var. Mesela bu memurların başında kim geliyor? Kavim Resulleri. Her kavimde şu anda Allah'ın memuru var. Allah'ın veli Resulleri Allah'ın memurlarıdır. Allah'ın veli müşrikleri onun altındaki memurlardır. Allah'ın salih kulları memurlardır. Allah'ın mulus kulları memurlardır. Ulelbab kulları memurlardır. Muhsinler hepsi Allah tarafından memurlardır. Yani Allah'ın emriyle iş görüyorlar. Allah'ın emri var ve onunla iş görüyorlar. En alt seviyedeki Allah'ın memuru zahitlerdir. Öyleyse Allah'ın memuru olmak istiyorsanız günde 24 saatlik zaman dilim içinde ne kadar zikir yapmanız lazım? 13 saat ve daha fazlası. Allah'ın en alt seviyedeki memuru olmak istiyorsanız 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçirmeniz lazım. Onun bir üst seviyedeki memuru muhsinlerdir. Onun da bir üst seviyedeki memuru ulul elbaptır. Onun bir üst seviyedeki memuru muhlislerdir. Ondan sonrakiler salihlerdir. Ondan sonra veli mürşitlerdir. Ondan sonra veli resullerdir. Onların da üstünde en üst seviyedeki Allah'ın memuru kimdir? Devrin imamıdır. Allah'ın emriyle iş görüyor. İşte Enbiya 73'te ve cealnâhum eyyimeten yehdûne bi emrina. Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Yani Allah'ın emriyle ancak iş görüyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın. Mezun kılmak izin verilmesi demektir. Eskiden diplomalara ne ad verilirdi? Mezuniyet belgesi. Evet. Demek ki Allah'ın üniversitesinden mezun olanlar kesinlikle diploma alıyorlar. Allah onlara izin veriyor. Ama bu diploma alanlar gidip evlerde artık oturmuyorlar. Diploma alanlar ne yapıyor? Allah'ın üniversitesinde vazife icra ediyorlar. En üst seviyedeki Allah'ın üniversitesinde rektör, ne diyenmişler üniversitenin en üst seviyedeki kimdir? Devrin imamıdır. Ondan üstü yok. Sonra ders verenler kavim resulleridir. Sonra veli mürşitlerdir. Şimdi ders verenler her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri okuyan ders verenler veli resuller ne diyorlar? O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Yani bütün veli resuller aslında insanları neye hazırlarlar? Allah'ın zatını görmeye hazırlarlar. İşte iradesini teslim eden Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi Allah Resulü hadisinde bakın ne diyor. Müjdeleyiniz. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacak. Cennet, an cennetleri 3 bölümdür. Bir bölümü sadece devrin imamları giriyor. İster Nebi Resulü olsun, ister Veli Resul olsun. Onlar nedirler? Devrin imamıdırlar. İkinci bölümde de iki kapı var. Birisi işte bu irşada memnun ve müzün kılınan veli mürşitler ve diğerleri de salihler. Yani her halükarda 8 cennetten bahsedilebilir. Bu 8 cennetin kapısı dediği zaman Yunus Emre ne demiş oluyor? 7. kat cennet an cenneti. Ama an cenneti de çoğul olarak zikrediliyor. Onun da ötesi 8. kapı ayrı kapıdan girildiği için o devrin imamları ve kavim resullerinin seçilenlerine hastır. Öyleyse ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyenler kimlerdir? Kavim resulleri müjdelecidirler mi? Evet. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِيلَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hem müjdeleyici hem uyarıcı. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdecidirler. Bir tek dilekle mutlaka ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. 3 tane cennet. Müjdecidirler. Neyin müjdecisi? Allah'ın zatını görmenin de müjdecisi. İşte Yunus 25'i söylemiştik. Bir daha söyleyelim. Allah teslim orada olan zatına davet ediyor ve dilediğine sırat-ı müstakim ulaştırıyor.
لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنِ الْحُسْنَى Sırat-ı müstakim üzerindeki yolcular, onlar için ahsen-ül husna cennet vardır. Ve ziyadesi ve ziyade. Ziyadesi ne oluyor? Allah'ın zatını görmek. Öyleyse insanoğlunun önünde evvela Allah'ın zatına ulaşmak var bu ruhun teslimiyle. Ama Allah'ın zatını görmek ruh teslimi yetmiyor bedel olarak. Fizik gücü teslimi yapmanız lazım yetmiyor. Nefs teslimi yapmanız lazım yetmiyor. İrade teslimiyle ancak o mükafata ehil olabilirsiniz. Üç teslimi gerçekleştirdiğiniz an ancak Allah'ın zatını görebilirsiniz. O zaman ilim sahipleri dediğimiz kişiler, Allah'ın zatını görenler, bu dört teslimle teslim olanlar mıdır? Evet. Veli Resuller ilim sahipleri mi? Evet. Ötesi en üst noktada kesinlikle devrin imamı bütün unsurlarıyla Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize söylüyor. Yusuf 53'te ve ma uberu nefse enne nefse le amareti misui ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edem çünkü nefsi de tekötürem eder. Ama rahim esması ile tecellinin olan nefse müstesna. Allah kimin üzerine rahim esması ile tecelli eder? 12 tane insandan mürşidine tabi olan kişinin üzerine rahim esması ile tecelli eder. Onun için Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Men yettebikutu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhuşiyatı münker yemin eder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa üzerinize olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın fazlı ve rahmeti mürşide tabi olduğumuz zaman 12 tane insanla tabi olduğumuz zaman zikretmeye başlarsak Allah'ın katından rahmet ve fazıl rahmet ve selavat iki çift nur göğsümüze gelir ve Allah Teala yedi kalp şartı bizde oluşturmuşsa o zaman iman kelimesinin etrafında fazıllar, Allah'ın katından gelen fazıllar nur nur takip ederek birikmeye başlar.

0: Mürşitsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Sizlere bir sorum olacaktı muhterem hocam. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ile ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok severiz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ilişkisi var mıdır? Kesinlikle. Çünkü insanların infak seviyesi zikirle yükselir. Dikkat edin. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarın ölçüsü ise zikirdir. Allah Teala infaktan bahsettiği zaman hemen fisebilillah kelimesini beraber kullanır. Bakara 261'e baktığımız zaman da Allah'ın 1'e 700 verdiği insanların fisebilillah olması birinci faktör, infak etmesi ise ikinci faktördür. Allah yolunda olan demek Allah'a doğru yükseliyor demek. Yükselebilmesi için de zikrin devamlı artırması lazım. Çünkü sadece zikirle nefsimizin kalbine nurlar gelir. Ve zikrimizi yapmadıkça, arttırmadıkça katların hiçbirine ruhumuz ulaşamaz. Allah'a ulaşamayız. Öyleyse muhteva herkes için açıktır. Çok zikir, çok infak birbirine paralel bir muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Konumuz kalp ve akıl arasındaki denge. Birinci sual, aklın insandaki etkisi nedir? Bu hayata mutluluğu yaşamak için gönderildik. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Aklın kullanmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunun arkasından Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar aklın daha çok kullanmasını sağlayacaktır. Ama bütün devirlerde insanların %90'dan fazlası hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Sadece geri kalanlar, %10'luk kesim o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Allah Teala uyarıyor bizi. Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Ve ne yebudun haza sirat-ı müstakim. Allah Teala, ey Adem oğulları, şeytana kul olmayın, o size apaçı bir düşmandır diye ahd almadı mı? Demek ki Allah-u Teala ezelde bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve ne'budûni hâzâ sirât-ı müstakîm. Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçili sual soruyor, size yaşadığınız dönemde nezir gelmedi mi? Her nezir Resul'dür ama her Resul de nezirdir. Burada nezir gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde cehennemdir diye sizi uyarmadılar mı? Onlar evet, galibeler dediler,

0: Nezir geldi ama biz onları yalanladık. Yani nezir gelmiş, ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye onları uyarmış. Ama onları dikkate almamışlar, öyle bir şey yok. Allah hiçbir şey indirmemiştir demişler. Ve onları sapıklıkla suçlamışlar. Ve bugün bu cehennemlikler cehennemin içerisinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik, onların bize söyledikleri manasına varsaydık ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledebilenler kurtuluşa erenlerdir. Kişinin akletmesinin önünde engelleyen iblistir. وَلَقَدْ اَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِرْلًا كَس۪يرًا اَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ İblis çoğunuzu saptırdı, delalette bıraktı. اَدَلَّ كَس۪يرًا İblis çoğunuzu delalette bıraktı. Akletmediniz mi? Her devirde insanların çoğu cehennem için yaratılmış. İşte Arap 179 لَقَدْ زَرَانَ عَلِي جَهَنَّمَا كَسِنَ مِنْ الْجَنِي وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا لَهُمْ عَيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِيَا لَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmez. Onlar hayvanlar gibiler, hatta daha şaşkın. Onlar delalettedirler, gaflettedirler. İşte gaflette olmak, delalette olmak, zaten herkes delalette başlamıştır. Delalette kalmak da bir devi durumunu değiştirmemektir. Ve gideceği yer kesin cehennem, 7 ayet gereğince. İkinci sual, insanların içinde bulundukları koşullar akıllarını kullanmalarına engel midir? Akıllarını kullanmaya engel olan iblistir. Senin kardeşlerim, sadece iki tür insan var olduğunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilememekle dilemek noktasında dilemeyi seçmişse, bu aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Aklın bir ortamda şuur kazanması, aklın doğru hedefi, gerekli delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İblis baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Cennetten kovulmasını söyletmemiş ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam sadece kendisi değil, Hazreti Havva'yı ve evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmıştır. Dolayısıyla akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasaklar işlenmediği bir ortamda şuurlanan akıl, ruhun talebine, Allah'ın emirlerinin yerine getirme yasaklar işlendiği nefsin talebine uyuyor. Akıl cehenneme de götürür, nefsin talebine uyması halinde. Cennete de gidebilir, ruhun talebine uyması halinde. Bize düşen daima ruhun talebine uymak, yani sadıklarla birlikte olmak. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kalbimizi ve aklımızı dengede tutmanın yolu nedir? Şuara suresinin 88-89. Ayet-i kerimesinde يَوْمَ لَا يَنْفِعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ عَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. اِلَّا مَنْ عَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Rabbimizin insanoğlundan hesap gününde istediği tek şey onun huzuruna selim bir kalple gelmiş olmasıdır. Bunun için selim kalple dışında kalan her şey mal ve evlat vasıtası sayılmıştır. Hasta kalplerin selim olması, şifaya kavuşması ve yumuşaması ancak zikirle mümkündür. Muhakkak ki oruç, namaz, hac, zekat, tebliğ, cihat gibi başka faktörler de vardır ama bunların en önemlisi zikirdir. Ve eğer akıl olmasaydı aklınız size bu emri vermezdi. zikir yapmazdınız. Ben de zikir yapmazsanız bunların hiçbirisi olmazdı. Akıl bu konuda son derece önemli. Hadis-i şerifte zikrullah haricinde kalan şeyleri konuşmayınız. Çünkü zikrullah'tan gayri şeylerden söz etmek kalbi katılaştırır. Kalp katılığı ise insanı Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. Evet, zikrullah dışındaki şeyleri konuşmayınız. Çünkü zikrullah'tan gayri şeylerden söz etmek kalbi katılaştırır. Kalp katılığı insanı Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. O halde ne yapmak lazım? Mutlaka Allah'ın emrine itaat etmek söz konusu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah hep kalbimize bakar ve düşünce sistemimizin doğru veya yanlış olduğunu kalbimize bildirir. Kalbimizin bize her zaman huzur ve mutluluk vermesi içinse Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Mesela kendimizi kötü hissediyoruz, motivasyonumuz çok kötü. Allah'a ulaşıp onu daha iyi motivasyonumuzu yaratabiliriz.
3: Kolay kolay kendimi öyle mutsuz hissetmem. Mutsuz hissettiğim zaman da elimi açıp Allah'a dua ederim. Tüm isteklerim neredeyse oluyor. Yapacaklarımı daha kolay yapıyorum. Besmelesini mesela hiçbir şey yapamam. Ben buradan yürüyerek eve gitmeye çalışsam ayetel kürsümü okurum. Besmelemi çekerim. Kimse bana sataşmaz. Kimse bir şey yapamaz.
4: İbadetlerimiz, dualarımız, özellikle Kur'an okumamız, secdede olmamız ona ulaşmamıza vesiledir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ya, kalbin cilası zikirdir. Zikrettikçe Allah'ı kalbimize daha çok yerleştirmiş olacağız. Böylelikle onun rızasını kazanmış olacağız inşallah.
1: Bunları yaparak düşünce sistemimiz güzelleşir mi? Yani güzel fikirlerin sahibi olabilir miyiz?
4: Kalp gözün esiridir. Dil de kalbin esiridir. İnsan neye bakarsa, neyi okursa kalp onu kendisinde ikrar edecektir. Kalpte de ne varsa dil onu dışarı vuracaktır. Tabii ki düşüncelerimiz, konuşmalarımız, bizim beynimizdeki her şey birbiriyle bağlantı oranı içerisinde olacaktır. Kalbimizi güzelleştirdiğimizde zihnimiz güzelleşecek.
1: Siz de sahabeler gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Teala'nın kalbinize huzur vermesini ister misiniz?
5: Neden olmasın ablam? Böyle güzel bir şey ayağımıza kadar gelmiş. Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Sahabelerin gibi ölmeden önce ruhumu sana ulaştır. Amin.
0: Kalp gözün nesilidir, dil de kalbin nesilidir. İnsan neye bakarsa, neyi okursa kalp onu kendisinde ikrar edecektir. Kalpte de ne varsa dil onu açığa vuracaktır. Bu durumda kalbimizi ve dilimizi korumak için gözümüzü neye çevirmeliyiz? Allah Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbim bil gadati vel aşir yucine veşev." Sabah akşam onun veçini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek yaşında haddi aşarmış olanlara itaat etme. Gerçekten de Allah-u Teala hedef olarak zatını göstermiş ve evvela alınan zatına ulaşmak, daha sonra zatını görmek. Zatına ulaşmak talebi ruhun Allah'a teslimine götürür. Rad 22'de ise وَاَقِمُوا السَّلَاةَ وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَامُ وَالَّذِينِ سَبَرُوا اِبْتِقَى وَجَرَبُهُمْ وَاَقِمُوا السَّلَاةَ وَاَنْفُكُوا مُمَا رَزَقْنَامُ سُرًا مَعْلَنِيَةً وَيَدْرَوْنُوا بِالْحَسَنَةِ سَيَّ اُلَاكَ لَمْ اُقْبَدَّهُ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimdir bu Allah'ın zatını dileyenler? Hayattayken oralarını Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakara 150'de "La tevkşamunu vahşayni yu'ti menimetehu aleykum leallekum tehtedün." Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesi "Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun." Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَذَكَّرُوا اِلَّا اُلْ الْاَلْبَابِ 10. ayet-i kerimesinde de ul elvabın hesapsız rızıklanacağı ifade ediyor. Kul ya ibadellezi amenü takkarabukum lillezine ahsenu fizü dünya hasere ve ardullahil vasi'a. Allah razı olsun. Öte yandan ikinci kutup, negatif kutup, Yunus 7'de Allah'a ulaşmayı dilemez, dünya hayatını diler. Gizli şirkte ve davete icabet etmezse o zaman o da gideceği yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki sabah akşam Allah'ın zatını dileyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan başkasına çevirme. Bizi zikretmeyi kendisine unutturduğum için haddi aşan uyma. Kalp hastalıklarının insan hayatındaki en tehlikeli pratik görünümü insanın kalbiyle dilinin farklılığıdır. Yani şirk veya nifak. Kalp hastalıklarının insan hayatında en tehlikeli pratik görünümü insanın kalbiyle dilinin farklılığıdır. Rabbimiz bunu nifakın bir belirtisi olarak tespit ediyor. Kalp gözün esiri, dil de kalbin esiri. Eğer ikisi farklıysa o zaman kalple dilin ikiliğine en tipik örneklerden biri de Bedevi Arapların sahte imanlarıdır. Yani قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Kalplerinin içine iman girmedi. Dilleriyle söylüyorlar ama kalplerinde iman yok. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala düşüncelerimizi doğruya yöneltebilmek için doğru ilmin sahibi olmamızı istiyor. Bu sebeple insanlara ilim öğretecek mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Şimdi şöyle, farz kılmıştır deyince siz o ayeti nereden okudunuz bilmiyorum ama farz ayetini. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerif aklımıza geliyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz eğer bir Allah dostunu sever, bir Allah dostunun doğru yolda gittiğine inandığımız, herkesçe bilinen, gerçekten mürşidi kamili bulduğumuz zaman onun yolunda olmak, onunla beraber yol yürümek Allah'ın dostu insanı Allah'a götürür. Yanlış yolda olan insanlara tabi olduğunuzda yanlış yola götürür. Onun için bence mürşidi kamillere tabi olunmalı.
2: Yani mesela imam ya da hocalarımız bize öğrettikleri şeyleri uygulamamız, yani Allah yolunda bize söyledikleri her şeyi yapmamız aslında bizi Allah'a yönetmeye çalışıyorlar. Doğru yola yönetmeye çalışıyorlar. Ve bizim için de tabii ki de daha iyi. Biz de bunlara uyuyoruz ve Allah yolunda gitmeye çalışıyoruz.
3: Hocalarımızın, öğretmenlerimizin bize öğrettiği şeyi biz devam ettirsek, mesela ben İmam Hatip'e gidiyorum, Kur'an dersi görüyorum. Öğrendiğim şeyi bir başkasını öğretsem, o da öğrense çok güzel oluyor yani.
1: Sizce bir mürşitten ilim almanın faydası nedir?
4: Şöyle, insan bilmediğini öğrenir. Yani mürşit irşat eden açılımı ama kendisine mürşit dedirmek, yani o seviyeye ulaşmak çok zordur. O seviyeye varmış bir insanın, İslam alimi tabirini almış bir insanın rahle-i tesisatında bulunmak, ortamında aynı havayı teneffüs etmek tabii ki insanı her yönüyle, dünya ve ahiret yönüyle geliştirecektir.
0: Bir misafirimiz mürşit irşat edendir ama kendisine mürşit dedirtmek ve seviyeye ulaşmak çok zordur. Mürşitler ait oldukları seviye kendi gayretleriyle mi gelmişlerdir? Hayır. Bak, surette Allah'ın yardımı vardır. Allah Teala Fusilet 33, 34, 35'te bir mürşidi tarif ediyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? La testevil hasenet illa seyyâ itfe billâti ahsen. Seyyâti hasenet bir değil, sen seyyâti hasenet de söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sonsuz hazın sahipleri ulaşır. Sahabenin hepsi ulaşmış mı? Tövbe 100 bunun cevabını veriyor. Alimran 104'te de Allah Teala her devirde maruf emreden, münkerden, nehyeden, hayra davet eden bir topluluk olsun. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Sahabe 7 sabahın 7'si de yaşadılar. Mürşidin özelliği Allah'a teslim olmak, Allah'a çağırmak ve kötülüğe iyilikle mukabil etmek. Mürşit olmak bedava bir olgu değildir. Evvela madde 1, Hiç kimse mürşidine tabi olmadan mürşit olamaz. Mürşid her şeyden önce mutlaka kendi mürşidine zamanında tabi olan kişidir. Hayatı tasavvufu onlardan öğrenmiş ve yaşamışlardır. Belli bir olgunluk seviyesine ulaştıklarında da insan-ı kamil olduklarında irşat makamına tayin edilmişlerdir. Allah-u Teala'nın mürşitler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Evet, mürşidin Kur'an'daki geçen ayetler itibariyle 19 tane ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden bir tanesi de nezir. Müjdeleyici ve uyarıcı, hidayetçi, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan hikmet sahibi, alim, ehli beyt, veli, mürşid, veli, şefi, veli, hamim, veli, nesir, veli, va. Ama Allah'ın tayini olmaksızın hiç kimse nezir olamaz. Evet, Allah-u Teala mutlak surette irşat makamını tayin edendir. Fatiha'sı da sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn müsvimizi sadece senden isteriz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Aziz Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimizden inşallah. Bir sualim olacaktı. Hakikati anlamada kalp önde olmalıdır. Akıl mı? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hakikati anlamada kalp mi önde olmalıdır, akıl mı? Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمْنُوا بِهِ فَتُوْتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَعَادِيَ الَّذ۪ينَ اَعَمُنُوا يَاسِرَةِ مُسْتَقِمُ. Bu noktada akıl önde geliyor. Yani Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişi. İlim verenler bilsinler ki Nebi Resulü'nün, Veli Resulü'nün söyledikleri haktan inen sözlerdir. Ona kişi iman ediyor. Kalbiyle iman ediyor, evet. Allah da kalbine ihbatı koyuyor. Rabbimiz insanın nefsinin kalbini hakikati fark eden bir uzuv olarak tanıtmaktadır. Kalp içindeki görme hassası kalp gözü, işitme hassası kalp kulağı, fıkhetme hassası fuat varlığı sebebiyle fizik ötesini algılamanın, aynel yakin ulaşmanın biricik vasıtasıdır. Bu yüzden Rabbimiz bu vasıta bakımından yetersiz kalanların kendisini anlayamayacaklarına dikkat çekmektedir. Akıl bu konuda son derece önemlidir. Çünkü aklınızla hakikatleri öğreniyorsunuz. Aklınızla Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızla Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz, aklınızın emriyle zikir yapıyorsunuz. Evet, akıl bu konuda son derecede önemlidir. Çünkü aklınızla öğreniyorsunuz, aklınızla Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızla Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz, aklınızın emriyle zikir yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala düşüncelerimizin Allah'ın emrettiği standartlarda olması için şeytanın etki alanı olan nefsimizin kalbini zikirle temizlememizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın düşüncelerimize etkisi nedir?
5: Kötü niyetli düşüncelerimizi kaldırır bir yandan. Allah'ın huzuruna ulaştığımız için zikir ederek içimizin güzelliği olarak kavimleyebiliriz bunu.
7: Zikir Allah'ı anmaktır. Allah'ı anarak da zaten bir huzura erişmektir.
4: Zikir kalbin cilasıdır. Kesinlikle bir ayakkabıyı boyadığınızda nasıl ki yeni halini gösteriyorsa, yeni bir elbise aldığınızda nasıl ki eski elbiseden daha farklı gösteriyorsa sizi, kalbin cilası kesinlikle zikirdir. Zikrettikçe insan kalbini, düşüncelerini temizleyecektir. Düşüncesi ve kalbi temiz olan insanın dostu ancak Allah'tır.
3: Kur'an okumak istiyorum mesela. İçimden bir ses diyor, git telefonla oyna. Git yani ne gerek var falan gibi bir düşünce oluyor. Yani her insanda olur bu. Ben orada zikir çektiğim zaman, Allah'ı düşündüğüm zaman zaten şeytanı otomatikman yanımdan kovmuş oluyorum. Bir iş yapmak istiyorum, bunu yapamıyorum. Besmele çekiyorum, şeytan yanımdan uzaklaşıyor.
1: Bazen düşünce sistemimize paralel huzursuz, mutsuzluk çöküyor kalbimize. Bazen de çok huzurlu, mutlu hissediyoruz. Sizce bunda düşüncelerimizin önemi nedir? Neden böyle oluyor?
7: Her anımız aynı tadı, aynı hissiyatı vermiyor. Ama bir şekilde bırakmıyoruz. Mesela namaz da öyledir, Kur'an da öyledir. Yatsını kıldığımız gibi ya da bir sabah namazını kıldığımız gibi öyle kılmıyoruz.
0: Bir misal vereyim. Ben zikir çektiğim zaman, Allah'ı düşündüğüm zaman şeytanı otomatikman yanımdan kovmuş oluyorum. Zikir yapan bir insana şeytanın tesiri kesilir mi? Evet. Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yakşuhan zikrurrahmanin kuytev şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onunla beraberdir. Zikrin ait olduğu üst seviyedeki faydayı bize ulaştırabilmesi kalbimize imanın yazılmasına bağlı. Kalbimize iman yazılan iman Allah katındaki fazlaları kalbimize çekmektedir. Her Allah'a ulaşmayı dileyen insanla mürşidine tabi olarak kalbine iman yazılmış bir kişiyseniz zikir boyunca şeytanın size ulaşması, tesir icra etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü zikir yaptığımız sürece nefsimizin kalbinde afet yoktur. Daimi zikrin sahibi olan bir kişinin kalbi nasıl bütün afetlerden arınmışsa, zikir yaptığımız sürece bütün insanlar için, hepimiz için aynı şey söz konusudur. Nefsimizin kalbi %100 hasletlere dolar. Yani zikir yaptığımız sürece şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizinle arkadaş olamaz, Rabbiniz sizinle arkadaştır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle, gül kokulu ellerinizden öperim inşallah. Muhterem Hocam, müsaade ederseniz bir sualim vardı inşallah. Bir insanın kalbinin karaldığında aklının da yanılması kaçınılmaz mıdır inşallah? Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü inşallah.
0: Esselamu Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bir insanın kalbinin karardığında aklının da yanılması kaçınılmaz mıdır? Evet. Başlangıçta herkesin kalbi hastadır. Hasta kalpler nefsin iki yönlü yaratılmasına paralel olarak imana karşı da, imana da veya nifaka da meyledebilir. Kişi nefsindeki 19 hastalıktan herhangi birinin tesirine kalarak bir günah işlediğinde kalbinin siyah bir nokta düşer. Yanlış devam ederse bu noktalar çoğalıp bir tabaka yapar. Ve kalbi kararır. İşte böyle bir kalp Allah'a giden yolu tıkayan bir engeldir. Rabbimiz kalple akıl arasındaki ilişki kurmuş, iş görmez hale gelen bir kalbin akıl faaliyetini de icra edemez hale getireceğini işaret etmiştir. İş görmez hale gelen bir kalbin akıl faaliyetini de icra edemez hale getireceğini işaret etmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavu. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl birisidir?
2: Sürekli Allah'ı zikredersiniz ve bir tarzda yapmadığınız kötülükler bırakmasınız. Bu değildir. Önemli olan inanmak. Yani gönlü kalpten inanmak.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl bir kişidir?
3: Mürşit olur.
4: Vallahi bana göre maneviyatı çok yüksek olur. Yani nefsini terbiye etmiş olur. Nefsani arzulardan uzaklaşmış olur.
1: Hayatında neler değişir yani?
3: Güzellik olur, güzellik.
0: İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Hepiniz hak cihat ve cihatta bulunun. Huve iştebakum. Allah sizi seçti. Ve ma ceale lekum fiddini min kharic. Dinde size zorluk bulmadı. Millete ebikum İbrahim'e. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Huve sehmâkül müslümîne min kabli ve fâza. Bundan önce de ve şu anda da size Müslüman imsini o verdi. Li tekûnü şehûdû aleyküm resûlen. Resul size şahit olsun. Ve tekûnü şühedâi alennâs. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Her devirde şahitlerin en üstünde kim var? Devrin imamı var. Devrin imamı sizin üzerinde şahit. Neden şahit? Devrin imamı hidayete erdirendir. Neden şahit? Devrin imamı hikmetin ötesini de öğretendir. Kavim Resullerine. O sizin üzerinde şahit olsun. Ama siz de kim üzerine şahit olun? Siz de insanlar üzerine şahit olun. İnsanlar üzerine şahit olması ne zaman gerçekleşir? Kim kalben ulaşmayı diler de 12 tane insanla mürşidine tabi olursa 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştirir. Şahitlerden birincisi Allah. İkincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşı tutan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, altıncısı kiramen katibin melekleri, yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu tövbe gerçekleşiyor. Ve şahitlerden bir tanesi de mürşidin kalp gözü. Öyleyse kalp gözüyle bu seremoniye dahil oluyor mu kişi? Kesinlikle evet. O zaman her dönemde kesinlikle o kişi Allah'ın zatını görebilir. Ama bedelini ödemek kaydıyla. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Bakalım cennette birlikte olanlar kimlerdir? Allah Teala Rad suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 24. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor? 23'ten başlayalım. Rad suresinin 23. Cennetin adnin yedhaluna. Men salaha min abahum ve ezvacihim ve zürriyetim. Vel melaiketi yedhune aleyhim min kulli bab. An cennetleri vardır. Demek ki cennette birlikte olanlar an cennetlerin sahibi olanlardır. Onların babalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler. Demek ki cennette birlikte olanlar aslında şartı ne? Kişinin salaha ulaşması. Yani cennette beraber olacakların hepsi salaha ulaşanlardır. İster babası salaha ulaşsın, ister eşi salaha ulaşsın, ister çocuğu salaha ulaşsın. Onlar hepsi birlikte olacaklar mı? Evet. Allah-u Teala bu ayet-i kerime onu diyor. Men salaha ve yedhulûne aleyh min kulli bab. Cennetin bütün kapılarından giriyorlar mı? Evet. Çünkü cennet her tarafa Allah-u Teala onlara vermiş. Min kulli bab. Ve cennette ne söylüyorlar melekler? Rad 24. Selamun aleyküm. Bima sabertum. Sabrınızdan dolayı cennete girin. Fe ni'me ukbeddar. Sabır sahiplerin nimeti ne kadar güzel. Öyleyse Allah Teala evet her şey size verildi. Alabilirsiniz ama bedeli ne yapmanız lazım? Ödemeniz kaydıyla. O sebeple Allah'ın zatını görmek mümkün mü? Evet bu dünyada. Şimdi gelelim din adamlarına. Din adamları ne diyorlar? Kimse Allah'ın zatını göremez. Kimse Allah'ın zatını göremez diyen kişi Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edebilmiş mi? Hayır. Kimse Allah'ın zatını göremez kişi Kur'an kursağından geçmeyen birisidir. Cennette zaten herkes görecektir. Ama marifet nedir? Bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmek. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. İradelerini teslim etmişler. Ve hepsi de Allah'ın zatına şahit olmuşlar. O zaman bu dönemdeki insanlar da Allah'ın zatına şahit olmak isterlerse ne yapmaları lazım sadece? Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesi zaten Allah'ın garantisinde. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala kendisine ulaştırır ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama marifet, marifet ötesine geçmek. Fizik vücut teslimi. Fizik vücut teslimini yapmak istiyorsanız sevgili kardeşlerim ne yapmak lazım? Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlara olan merhametiyle, yani kalbin merhameti, Müslümanlara olan hizmeti. İşte bu dergi hayatı, özellikle sevgili kardeşlerim, birbirinize karşı muhabbetiniz, beraber aynı hedefe hizmet ediyorsunuz. O aynı hedefte hizmet eden kardeşlerimizin arasındaki muhabbet, onları çok daha fazla fizik vücut teslimine yaklaştırıyor. O sebeple hizmette katılan kardeşlerimiz, hizmeti icra ederken aranızdaki muhabbet artıyor mu? Burası çok önemli. Evet. Ha entum la tuhibbuna ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. İşte siz o muhabbeti artıracak olanlarsınız. Ve mutlaka ve mutlaka fizik vücut teslimi ancak bu muhabbetin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşılabilir. O zaman sevgili kardeşlerim gerçekten en büyük hedef, en büyük mükafat bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatını görmeye dair ayetler acaba nerede? Bakara suresi 140. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın katındaki şehadet diketmedebilir? O ancak zalimdir. Allah'ın katındaki şehadet nedir? Allah'ın zatını görmektir. İşte Bakara 140'ta bunu söylüyor Allah-u Teala. Enam suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine Allah'ın zatını görmekten bahsediyor. Görme hastaları onu idrak edemez. Ama o görme hastalarını idrak eder. 104. ayet-i kerimesi Enam 104. Rabbinizden size basiretler, kalp gözleriyle görme yeteneği gelmiştir. Öyleyse Allah'ın zatını görmek neyle mümkündür? Kalp gözüyle görmek mümkündür. Sadece kalp gözüyle mi Allah'ın zatı görülür? Hayır. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَمَا كَزَبَ الْفُوَادُ مَارَى gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Miraç olayında Allah Resulü ruhun baş gözüyle görüyor ve daha önce kalp gözüyle gördüğünü Allah Teala tekzip etmedi diyor. Allah Teala başka hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? Zuruf suresinin 86. ayet-i kerimesi. La yemlikune şefaate min duni illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Onların ondan başka, Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Demek ki şefaat etme yetkisi kime veriliyor? Allah'a şahit olanlar, Allah'ın zatına şahit olanlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala neden bahsediyor? Yine Allah'ın zatını görenlerden, şahitlerden bahsediyor. İnne fi zalika lezikra limen kana lehu kalbun اَوْ اَلْقِسَمَا وَهُوَ شَيْءٍ muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilen, işte bilen kalp gözüyle Allah'a şahit olan kişiler, onlar mutlaka Allah'ın zatını göreceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok ayet-i kerimede Allah Teala Allah'ın zatını görmekten bahsederken, sahabe bunları hayata geçirip Allah'ın zatını görmüşken, Allah Teala herkesi kendi zatını görmeye insanları davet ederken, bütün bunlar sanki yokmuş gibi bir deli bir kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Deli diyor ki ne diyor deli? Deli diyor ki kimse Allah'ın zatını göremez. Ve başka ne diyor? Gökte sizin bildiğiniz bir Allah yoktur. Allah her şeydir diyor. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittati eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri yarattı. Sonra zatıyla arşa istiva etti. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ama zatıyla yokluktadır, arştadır. Ve Allah-u Teala'nın zatını görmesi, göstermesi kişiye kalp gözüyle arşta olan zatını göstermesi manasındadır. Son sır da Allah'ın zatıdır. Eğer siz sırların en yücesine ulaşmak istiyorsanız İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını görenlerden olacaksınız. Öyleyse bütün Resuller Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Bütün devrin imamları Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Veli mürşitler Allah'ın zatını görür mü? Evet. Bunların hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Ve Allah-u Teala'nın zatını görmeniz dileğiyle dünya hayatında Allah'ın zatını görenler nefs tezkesi ve tasfiyesi yapanlardır. Bizim de dileğimiz Efendimizin nimetiyle hepinizin nefs tezkesi ve tasfiyesini yaparak Allah'ın zatını görmeniz dileğiyle. Evet, bütün bu konferanslarda muhakkak ki siz de Allah'ın zatını görmeyi diliyorsanız tövbesiz olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden tövbe ederseniz bir faydası olur mu? Hayır. Öyleyse ilk giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek bu dünya hayatında en büyük şerefe ulaşmak, Allah'ın zatını görmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Hazır mısınız? Dilden mi kalpten mi?
5: Kalpten.
0: Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
5: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
5: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
5: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancakta
5: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
5: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
5: yemin ederek
0: ihsanla
5: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
5: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Evet, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat.
6: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları, 7. 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk, en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın Resullerine niçin müjdeleme ve uyarma görevi vermiştir diye soruluyor. En'am 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. 1. Ve ma nursilel murseline illa ve beşerin ve munzirin. Resulleri uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur? Allah'a ulaşmayı yere ve sadece ameller nefse kesis ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Temelde iki grup insan vardır. 1. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amen olanlar, iki dilemeyenler. Allah Teala biz Resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri amen olanları müjdelesin diye, diğerlerini de uyarsın diye göndeririz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amen olmuşlardır. Allah'ın cennetini, cenneti onlarındır. Onlar müjdelenirler. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amen olmamışsa onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusudur. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de tağutun kulu ve dostu olmaları. Ama davete muhatap olduklarında, Resullerin ve Nezirlerin Allah'a davetine muhatap olduklarında daveti kabul etmeleri halinde Allah-u Teala Zümer 17'de zikredildiği gibi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهِمُ الْمُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinav ettiler. Nasıl Allah'a yöneldiler ve onlar için müjdeler vardır, kulları müjdele. Öyleyse kendini tağuta kul olmaktan kurtaran, ulaşmayı dileyen herkes için Resuller müjdecidir ama dilemeyenler için uyarıcıdır. Cehenneme gitmeleri istikametinde. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle 7 tane ayet-i kerimede İnsanların Allah'a karşı mazereti olmaması meyanında Allah Resullerini gönderiyor. İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah Resulleri gönderir. Ta ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. İbrahim 4'te hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Resuller eğer o kavmin lisanının dışında başka bir lisanla göndermiş olsalar, o zaman onların o istikamette mazeretleri olurdu. Nitekim Allah-u Teala Fusilet 44'te böyle buyuruyor. Araba yabancı dil mi? Öyleyse Allah bütün Resullerini gönderdiği kavim Resullerinin hepsini o kavmin lisanıyla gönderiyor. Resuller Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu ve Allah'a kul olmaları için Allah-u Teala böyle davette bulunuyor. Resul göndermesek azap etmeyiz buyuruyor. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil resul olmadan ayetlerine tabi olurduk ve kurtuluşa ulaşırdık. Kasas 47, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki bize bir resul gönderseydin ayetlerine tabi olun müminlerden olsaydık. Görülüyor ki insanların Allah'tan talepleri resul. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhabbin Cebeli Yemen'e gönderdiğinde göndermeden evvel ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir?
ona şirk koşmamaları. Ve ya Muaz, ya kulların üzerindeki hakkı, orada ey Allah'ın Resulü, insanlar bu haberin müjdesini vereyim mi? Ona ibadet etmeleri kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şey ortak koşmayanlara azap etmemesidir. İşte görülüyor ki Allah'ın üzerimizdeki hakkı Allah'a şirk koşmamak, ama kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara azap etmemesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlar uyarılmaya muhtaç durumda mıdır? Evet. Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar negatif konumda, 19 tane negatif özelliğin sahibidirler ve mutlaka Allah'ın katından onlara hidayetçiler, nezirler, resuller gönderiliyor. İşte daha 123'te hepiniz, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için delalette kalmak yok, şakir olmak da yok. Bakara 38'de قُلْ نَبِيْتُ مِنَا جَمِيعًا فَاِمَا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ يُهُدًا فَمَنْ اِتَّبَى هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Öyleyse görülüyor ki yeryüzü hayatını yaşayan 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın onları mutlu kılmak istikametine mutlak surette hidayetçiler gönderdiğini görüyoruz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Mülk 8-9-10'da Selam hazanetuha. Cehennemin bekçileri cehenneme girenlere sual soruyor. Elem yetikum nezir. Sizi bugüne ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Kalu vela kad cani nezir. Nezir geldi ama biz onu yalanladık. Velakin kezebna. Biz onu yalanladık. Ve ma enzalallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemişler dedik. Onu delalette olmak da şüphelik. قَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ وَنَاقِلُوا اَيْ اِشْلِسَيْدِكْ وَاَقْبَسَيْدِكْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanlar her devirde mutlaka Resul ve Nezir'in davetine muhataptırlar. Daveti kabul edenler kurtuluşa erenlerdir. Daveti kabul etmeyenler uyarılmaları sebebiyle divarayı dikkate almadıklarından dolayı da hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hatta cehennem azabına düşer olacaklardır. Kutsal kitapların hepsinde 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarmaya muhtaç olduğunda. Çünkü şu anda mevcut mukaddes kitapların kitaplı üç dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Dinin unutulduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde Yahudiler 71 fırkayı 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkayı 72'si biri cehenneme 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkayı 72'si cehenneme bir tanesi hariç. İster Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Müslümanlar hepsinde kurtuluşa ulaşan fırka-i nihace bir grup insan var. Geri kalanlar hepsi şeytana tabi oluyorlar. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dini. Uyarmak kanunun temelidir. Bu görev Resullerin görevidir. Ama burada itibaren aşağı doğru derece derece konuyu bilen herkesin görevidir. İşte yedi grup insan söz konusu. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulul elbab 5,
O sinler 6 ve zahitler 7. Her devirde 7 grup insan devamlı olarak Allah tarafından ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Onun dışındakiler, devrin imamından ders alanlar, onlar da hidayete vesile olanlardır. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Bu Yahudilerde 12 tane nakib olarak zikredilmiştir. Maide suresinin 12. ayet-i kerimesinde Hristiyanlarda 12 havariden bahsedilebilir. İşte bugün لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ وَبَعَصْنَا مِنُمْ اِسْنِ عَشَرَ نَقِيبَ 12 tane nakib, 12 tane havari ve imam Müslümanlardan da 12 tane imam. Bunlar Nebilerin olmadığı dönemlerde Nebinin varisi olarak kutsal kitaplarda zikredilir ki o sebeple onların davete eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz, Resulüme iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim. Sizi mutlaka altından armaklar cennetlere koyarım. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse işte onlar cezaya çarptırılacak olanlardır. Üçüncü sual, Resulün uyarılarını dikkate alan herkes müjdelere kavuşur mu? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ لَا تَقْنَتُمُ الْمَحْمَةُ اللّٰهِ Ey nefslerine

0: İlmimin aleyhime de olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et diyor. Amelimin aleyhime de olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Allah için o. Öyleyse bütün bunlar bizi bir yere ulaştırıyor. Resulullah'ın hadise zikrettiğini, helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, illel amelun müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani Allah için onu gerçekleştirenler. İşte Allah için olmak Allah'ın davetiniyle başlar. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edenler Enfal 29'a göre 7 Furkan'ın sahibi de oluyorlar. 7 inanç şartı, 7 kalp şartıyla kişi mürşidine ulaşıyor ve mürşidine tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek Resul'ün görevidir. Kişi bundan gerekli dersi alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan 4 faktörün sahibidir. 1- Allah'a inanıyor. 2- İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını da inanıyor. 3- Bunun farz olduğunu bilir. 4- Mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanır. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diler. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amen olmuştur. Cennet de müjdelenmiştir. Bu olay tamamlanmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde hem Şura suresinin 13 hem Rad 27'de Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka o kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştıracağını biliyor, iman ediyor ve Allah Teala da kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen insanları cennetle müjdeliyor. Dilemeyenleri ise cehenneme gitmekle uyarıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın göndermiş olduğu kitaba uygun yaşamak, onun emirlerini uygulamak.
1: Allah'la kul arasında kalpten bir sevgi olacak. Ondan sonra bunu taçlandırmak için ibadetle, Kur'an'la, namazla meşgul olacağız.
3: Manevi bir hazdır.
1: Peki bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Allah ruhumuz ulaşır.
1: Peki Allah Teala Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizde böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum diye.
2: Tabii düşünüyoruz bunu tabii. Düşünmeden bu zaman dünyanın bir anlamı, bir insan olarak bir şeyin anlamı kalmaz.
3: Olmaz, var efendim. Var.
1: Niyetimiz neyse akıbetimiz o olur. Biz istersek Rabbimiz niye bize vermesin ki?
3: Ölmeden evvel bilmiyorum. Ben şey yaptığım yok ama öldükten sonra ruhunu teslim ediyorsun. Ölmeden evvel bir beklenti vardır. Ölümü haktır, ölüme inanıyoruz.
1: Ölmeden önce ölmek, kalben, bedenen, ruhen Rabbine bağlı olduğun zaman, evet, sadakatle, manen Rabbine bağlı olduğun zaman zaten ölmeden ölmüş oluyorsun.
2: Şu atmosferde yapmak da çok zor. Ortamı bozmuşlar, ülkemizi bu hale getirdiler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda niyetimiz neyse, akıbetimiz o olur. Biz istersek niye Rabbimiz bize vermesin dedi. Allah'a ulaşmak bizim niyetimize paralel bir şey midir? Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Hedef tespitidir. Ve Allah Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bir, ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bu kaderdir. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu da kişinin kendi serbest iradesine, serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُ وَاَنَّمُ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Öyleyse Allah'ın zatına bize ifrilen ruh bir emanettir. Ve ölümle ve hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşır. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama seçilmiş olmasına rağmen

0: Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatıyla meşgul olursa, o zaman da Allah Teala onun o ayetlerden gafildir ve yaptığı ameller de boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem oluyor. Kehf suresinin 103-105. ayet-i kerimesinde amelleri bakımından hüsrana düşenleri size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını sanırlar ama amelleri boşa gitmiştir. Sebebi ne? Ulaike lezine kebiru ve hayati rabbi melikai. Allah'ın ayetlerini melika Allah'a. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin hidayette o Allah'ın tayin ettiği müşride ulaşacağı ve onunla Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse daveti kabul etmeyen herkes delalette kalır. Delalette olanların 10 ayet gelince gideceği yer cehennem. Halbuki bütün insanları Allah Teala cennetine almak, onları hem bu dünyada hem ahirette mutlu kılmak istiyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bütün güzellikleri yaşamak bizim talebimize bağlıdır. Bu talep bizim Allah'a ulaşmayı talep etmemizdir. Niyet İslam'da amelden üstündür. Bir niyetin sahibi olan kişi, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum." diyen kişi, kalpten talebin sahibi ise Allah bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür. Eğer ona ömür vermişse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır. Hadis-i şerif hiç unutmayalım. İslam'da niyet amelden üstündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanları müjdelemesi ve uyarması için resuller, mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Cami var İstinye'de diyelim. 3 tane cami var. Bir camide çok güzel bir hoca var mesela. Ona giderim. Onun sohbeti, Kur'an'ı anlatımı daha güzel olduğu için onu tercih ediyorum. Yani mürşit, Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Kur'an-ı Kerim kendiniz Türkçe açıklaması var, Arapçası var. Eğer okuyabilirseniz orada siz de bir mürşit olabilirsiniz yani.
3: Allah'ın mürşitleri, yani işte dinimizi bize evet yol gösteren insanlar.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir mürşit olarak görürüz. O başka iyi bildiğin, mantığın olduğu, güvendiğin bir hoca olur, bir alim olur. Ondan öğrenirsin. Mantık olarak kabul edersin. Kafana göre tabii, böyle her şey mürşit değil diye bakamazsın.
1: Allah Teala mürşide tabi olmanın farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
2: Kur'an-ı Kerim'i 3 kere, 4 kere Türkçe açıklamalı okudum. Böyle bir şey hiç rastlamadım. Peygamberimiz siz tebliğ edin, bırakın, zorlamayın diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle çok zorlaştırmaya gerek yok.
3: Kur'an-ı Kerim'in meali aslında bize hani hem yol gösterici hem bir dosttur bence. Günümüzde evliya var mıdır sizce?
2: Vardır ama onu biz göremeyiz. O göz yok bizde.
3: Bir mürşide bağlı olmak ister miydiniz? Belki isterdik ki bu devirde çok isterdim.
4: Tarikatlara ben meyi vermem.
0: Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Böyle bir sual söz konusu. Kardeşimiz diyor ki, misafirimiz, mürşidin farziyeti konusunda Kur'an-ı Kerim'i 3 kere 4 kere okudum. Öyle bir şeye rastlamadım diyor. Gerçekten de Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Evvela 10 tane ayet-i kerime mürşide tabi olmayan delalettedir ve gideceği yer cehennem. İşte Âl-i İmrân 164. Onlar tabi olmadan evvel gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Arap 186. Nahl 36'da hidayete erdirdi ve bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf 17'de kimi delalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. Tay 123 keza öyle. Kasas 50, Zümer 23, Casi 23, Ahkaf 32, Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın 10 ayet gelince delalette olacağı zikrediliyor. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. İşte Ali 31'de Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine başka bir ayette Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ya Ebeti, Meryem Suresinin 43. ayet-i kerimesinde, قَدْ جَانِي مِنَ الْعِمِّ مَا لَمْ يَتِكَ فَتِبِيْنِ اَدِكُمْ سِيرَاتَ السَّوِيَّ. Yine bir kere daha Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ey babacığım, sana verilmeyin, bana verildi. Bana tabi ol ki sen sirat-ı seviyeye ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesinde فَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ اَدِكُمْ سَبِيلَ رَشَادٍ. Bana tabi ol ki senin sebebiyle aşağıda ulaştırayım. İşte bu 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti farz kılmış. Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesi İttebül mürselin. O Resullere tabi olun ki İttebül men la yeserikum ecruha muhtedun. Bu ayetler bize mürşide tabiyetin farz olduğunu, tabi olmayanın delalette kalacağı buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'in mürşid kavramı var mıdır? Var tabi işte. Az evvel söylediğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'de mürşid kavramı vardır. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdî annî fe'nî karîbun ucubu davet-i taizâdânî fe'lyesecibûnî vel yumnibî le'allem yerşidû. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Ve Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet vermiştir. Kimi delalette bırakmışsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Eğer Allah-u Teala hidayete ermeyi farz kılmışsa ve hidayete ermek mürşidle ise o zaman kimdir delalette kalan? Mürşidine tabi olmayan. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve ebtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Recet namazıyla. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Mürşidinizi talep ediniz. Yine 14'te وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلُمِينَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ Bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Teslim olanlar mürşidlerini arayanlardır. İnsanlar diledikleri gibi konuşabilirler ama Allah ne söylüyor? Konunun önemli olan yeri burası. Allah diyor ki mürşid farzdır. Öyle önemli olan Allah'ın söylediğidir. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Ve insanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Allah'ın mürşidlerine ulaşamamak insanları dalalette bırakır. Bir insan mürşidine ulaşmadığı takdirde hiçbir açıdan kurtuluş ümidi yoktur. Hürafe olarak dinimize giren bir zan, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu tamamen insanların kendi zannı uydurması. Ama Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz gibi 7 tane ayet-i kerimede mürşide tabiyeti farz kılıyor. 10 ayet gereğince de mürşidine tabi olmayan delalette. Bakın 7 tane ayet-i kerime. Alime 31 böyle, Alime 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Suru 61, Cuma 2. Mürşide tabiyetin farz olduğunu beyan eden ayetler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. İçinde bulunduğumuz devre, müjdeler çağı diyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İçinde bulunduğumuz devre müjdeler çağı diyebilir miyiz? Evet, nasıl 14 asır ve sahabe bulunduğu dönemi asr-ı saadet deniyorsa, içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve hidayet olması hasebiyle aynı zamanda müjdeler çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır ve şu anda hidayetin açıklaması yapılmaktadır. Hepimizi hidayete davet ediyoruz. Devrin İmam Mehdi Aleyhisselam, hepinizi hidayete davet ediyoruz. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlar ne kadar büyük günah işlemiş olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların cennete girmemeleri için hiçbir sebep kalmamıştır. İşte bu bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Hidayet müjdesidir. Çağımızın anahtarıdır. Öyleyse herkese müjdeyi rahatlıkla verebiliriz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala dünya ve ahirette daha üst seviyede müjdelere kavuşmak istiyorsak Allah'ın adını devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Ya tabii mesela bir şeyin olduğu zaman işte Subhanallah, Allahu Ekber gibi şeyleri söylemek. Bunlar güzelce insanı rahatlatıyor tabii yani.
3: Zikir yapmak çok çok güzel bir şey. Bedenen, ruhen insanı bir kere rahatlatan terapi gibi bir şey. Allah'la kul arasındaki o maneviyatı güçlendiren bir şey. Yani Allah'a olan sevgini gösteriyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Onu zikrediyorsun. Ona olan sevgini gösteriyorsun. Bağlılığını gösteriyorsun.
4: Devamlı hu hu hu'ya gerek yok. Günde beş vakit namazını kılarsın. Gece kalkıp hacet namazını kılarsın, Allah'a dua edersin. O senin bir şey, bir duygundur. Allah-u Teala'ya yakınlığını kendine hissettirmektir. Odur yani, öyle ikide bir zikir, zikir, zikir, zikir depolamanın bir anlamı yok bence.
1: Allah'ın adını zikretmek, Allah'ı çağırmak her anımıza, değil mi?
2: Her an Allah'la böyle yani onu, beni görüyormuş gibi onu hissetmek oluyor yani. Hissetmek güzel bir şey. Ben öyle yapıyorum şahsen.
1: Zikreden bir insanda neler değişir?
3: Zikreden bir insanın bence maneviyatı artar. Duygu, his durumu artar. Kendini evet psikolojik olarak çok daha güçlü hisseder. İyiliğin, güzelliğin farkında olur. Manevi güçleri artar.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda günde beş vakit namazını kılarsın, Allah'a dua edersin, Allah'ın yakını hissedersin. İkide bir zikir depolamanın bir anlamı yok diyor. Zikir olmadan Allah'a yakın olunabilir mi? Hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetinin tilaveti zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bunların arasında en üstün seviye olan zikir Allah isminin ard arda tekrarıdır. Allah Allah Allah diye. İşte Allah Teala ile ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, sevmek ve aşık olmak, hayranlık. Bunlar hepsi zikirle gerçekleşen safalardır. Allah'ın indinde bütün güzellikle yaşamamızın en büyük amili vasıtası sevgidir. Sevgi fedarlık isteyen bir müessedir. İşte zikrimiz Allah yolundaki fedakarlıktır. Bütün amellerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. Eğer Allah yolunda biz bize düşen fedakarlığı yapsak, o zaman Allah'ın bizim yönetimimizden çok daha fazlasını akıttığını göreceğiz. Allah Teala herkesten bunu bekliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiletle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Elbette kişinin dünya müjdesine de cennet müjdesine de ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Allah'a ulaşmak da ruhun Allah'a teslim olması açısından bir müjdedir. Ama Zümer suresinin 17. ayetinde müjdeler cennet müjdesini de dünya müjdesini de ifade ediyor. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla o kişiyi müjdeler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hutuk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde
8: Mürşit diye bir şey kalmadı.
9: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
10: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
11: İsterim tabii ama bulabilsek.
12: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
13: Şu anda yok.
14: Şu an yok.
15: Yok.
16: Yok herhalde.
17: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
18: Maalesef o inancımı kaybettim.
12: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tanıttığı mürşide ulaşmak, tabi olmak.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utuk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Kütahya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Din adamlarıyla sohbet ettiğimizde bu dönemde sahabe dönemine göre bir emri yerine getirirsek kurtuluruz dedi. Allah'ın dininde değişiklik olmadığına göre nasıl cevap verebiliriz, açıklar mısınız? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki size tebliğ ettiğimin onda birini yapmasanız gideceğiniz yer cehennem. Ama aynı zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapsalar gidecekleri yer cennet. İşte bu suale denk düşüyor. Bakın, Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani kim mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde emredildiklerinin onda birini bırakırsa, bu bırakılan onda biri Allah'a ulaşmayı dilememek, kim hangi devirde Allah'a ulaşmayı dilemezse helak olur. Ama bu dönemde de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulur. Bu kardeşlerimizin bilmedikleri nokta, din adamı bu dönemde sahabe dönemine göre emri yerine getirirsek, ama hangi emri? Namaz emrini yerine getirirseniz değil, oruç emrini yerine getirirseniz değil ve diğer emirler değil. Çünkü öyle olsaydı o zaman Peygamber Efendimizin şu hadisiyle çelişirdi. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. İşte bunun, bu hadislerle uyuşumu, Kur'an ayetleriyle beraberliği ancak Allah'a ulaşma dileği olması halinde geçerlidir. Kişi gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı tebliğ ettiğini onda bir olan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gidecekleri yer cehennem. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala bunu söylemiş. Nereden biliyoruz? İşte ayetlerden. Zümer 65, Kehf 105 ve Yunus 45. Şimdi ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Peygamber Efendimiz'in zamanında kişinin şirkten kurtulabilmesi neye bağlı? Allah'a ulaşma dileğine bağlı. İşte kim Allah'a ulaşmayı yalanlarsa hüsrandadır. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزِبُوا لِكَ اللّٰهِ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar hüsrandadır. Kim hüsrandadır? Şirkte olanlar hüsrandadır. O zaman şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün cennetlik amelleri boşa gidiyor. Ama bugün Mehdi Aleyhisselam döneminde Ankebut 5'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Men kâne yercu lika Allah efendi acelallah. Öte yandan Şura 13 ve Rahat 27'de de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. En Allah yudilli men yeşav ve yehdi ileyhi men enab. Allah dilini delalete bırakır. Başlangıç noktası herkes delalette ve dilini delalette bıraktığı için Allah'ın yönelmeyi de hidayete erdiriyor. Şura 13'te de Allah'ın yönelmeyi Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, bugün Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiğini onda birini yaparsak kurtuluruz ama hangi tebliğ ettiği? Kalben Allah'a ulaşma dileğini. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde ayetlerden anlaşıldığı gibi o kişinin hüsranda kalacağı ve gideceği yani cehennem olduğunu bildiriyor. Denizli'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir kişi siz ne istediğinizin farkında mısınız? Evliyalar gibi olmak demek çok büyük imtihan demek. Nasıl öyle istersiniz diye korku püskürdü. Ben onlar gibi olmak da olmak. Ben onlar gibi olmak dedi. Onlar gibi olmak istemiyorum. Ermiş evliyalar gibi olmayı dilemek, sahabe gibi olmayı dilemek korkulacak bir olay mı? Hayır, tabii ki şeytan sevgili kardeşlerim insanların başlangıç noktasında 19 negatif özelliği var hemen ekrana getirebilirsek. Bu 19 negatif özellik altında olan insanlara devamlı şeytan tesir ediyor. Yani şeytanın devamlı tesir ettiği insanlara siz hitap ediyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Hitap ettiğiniz insanlar ayetlerden gafildirler. Hitap ettiğiniz insanlar şirktedirler, delalettedirler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalar cahildir, isyandadırlar, sebil-i gay, fitnededirler ve şeytan devamlı onlara tesir ediyor. O zaman bu şekilde söylediğiniz an elbette bu ama ne yapacaksınız? Diyeceksin ki sevgili kardeşim Allah-u Teala insan olarak yarattığı herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Yani gayemiz dost olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak demek midir? Evet. Allah'a kul olmak, Allah'ın dostu olmak demektir. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَّ اجْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Bakın, tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab etmişler, kaçındılar, kendilerini kurtarmışlar? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullar müjdeler. İşte siz bu ayetleri onlara söyleyeceksiniz. Yani herkes tek bir dilekle Allah'a yönelmesi halinde Allah'ın dostu oluyor. Nereden biliyoruz Allah'ın dostu olduğunu? Allah Teala Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Biz şeytanları kime dost kılarız? Aminu olmayanlara. Aminu olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar aminu olanlar. Hud 29'da Allah Teala buyuruyor. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Bakın. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Yani amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler şeytan onların dostudur. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyenler onlar Allah'ın dostudur. Onlar Allah'ın dostudur. Hangi ayet gereğince? Bakara 257. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak Bakara 257'de Allahu velilezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Amin olan kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer amin olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. İnsanlar bilmedikleri için şeytanın tesiri altında bu zanlara tabi oldukları için öyle diyorlar. Halbuki bilseler Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle Allah'ın dostudur. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o da şeytanın dostudur. Hangi ayet-i kerime tekrar bakalım 19 negatif özellikten. Bakara 257'ye göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse de o da tağutun dostudur. Öyleyse insanoğlu ya tağutun, şeytanın dostu olacak
1: veya Allah'ın dostu olacak. Seçimi, iradeyi Allah-u Teala kendisine vermiş. Biz de diyoruz ki madem olay böyle, iki alternatiften bir tanesini seçeceğiz. O zaman Allah'ın dostu olun ey insanlar. Allah'ın dostu olmak zor mudur? Sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Tamam hocam, Muğla'dan bir kardeşim. Birinci sual, iki kişi aynı takvada ve çektikleri zikir seviyeleri de aynı ama idrak etmeleri çok farklı. Bunun nefisteki afetlerin dağınım oranlarıyla alakası var mı? Açıklar mısınız? Doğru düşünme alışkanlığıyla var sevgili kardeşlerim. Sadece zikir çekmek değil, o zikri hayata geçirmek ve davranış biçimlerinde kendimize mal etmek. Bu da ancak doğru düşünmeyle gerçekleşir. Her zaman söylüyoruz, ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerini dinleyin. Bu dinlediklerinizi, öğrendiklerinizi hayatınıza tatbik edin. Ve bunu davranış biçimlerinize aktarın inşallah. İkinci, birinci sual. Şu anda hem TV'lerde hem de sosyal medya platformlarında vakit namazlarının ritüellerinin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve salatın namaz anlamına gelmediğini, destek anlamında kullandığını söylüyorlar. İnsanlar yerlerden bir haber namaz kılıyorlardı ama bu sefer insanların namazlarında da ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, şeytan dediğim gibi kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde profesör olsa dahi Allah-u Teala Yunus 7-8'e göre o ayetlerden gafildir. Bakın Yunus 7-8. Ennellezine la yercüne likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen ve radiul hayatı dünya. Dünya ayetinden razıdırlar. Dünya ayetiyle mutlu olacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olan makamı profesör olsa dahi ayetleri bilmeyen kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlar. Olay bu. O zaman elbette her türlü Kur'an-ı Kerim'e muhalif zanlarına tabi şeytanın tesiri altında her şeyi söyleyeceklerdir. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, fizik bedenin teslimine işledikçe hep kendimi emare kapısında hissediyorum. Sanki hiç eğitim almamış gibi davranışlarda bulunuyorum. Buna engel de olamıyorum. Fizik beden tesliminde arka arkaya gelen ağır imtihanlarda nasıl düşünmeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşim, vazgeçmemeliyiz. Yani işte Efendimizin söylediği bir kısa var. Savaşta galip gelen kişi her seferinde mağlup oluyor ve işte bir yere düşüyor galiba. Bir örümcek ağı, ben diyor o mağaradayken, yani onun yanındayken devamlı onun yuvasını yıkıyordum, o da yapıyordu, yıkıyordum, o da yapıyordu. Ve bundan ders alarak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyerek en sonunda bu galibiyete ulaştım. Öyleyse fizik beden tesliminde de bir takım yenilgiler elbette olacak, yitgeller olacak ama marifet kesinlikle vazgeçmemek ve sonuçta Allah'ın yardımıyla mutlaka vazgeçmediğimiz takdirde hedefe ulaşacağımızı iman etmek ve ona kilitlenmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sorumu arz etmek isterim. Bazı kimseler din kaderciliği savunduğu için ilerlemeyi değil de geri kalmayı teşvik ediyor diyorlar. Yani İslamiyet kadere inanmayı emrettiği için çalışmaya, ilerlemeye mani mi olmuş oluyor? Allah sizden razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullah ve Berekat.
1: Hayır, tam tersi, kadercilik o değildir. Allah'ın yardımını almak daha üst seviyede başarıya götürür. Yani bugün halk arasında bir söz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Demek ki bir kişi çok noktalarda aciziyeti sebebiyle bir hedefe ulaşamıyor. Ama devreye aldığı mürşidin duasını devreye aldı ya Allah'ın yardımıyla, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İncil'deki birçok ayet şunu söylüyor. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse dinin sahibi Allah'tır. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkün. Öyleyse dinin sahibi Allah'sa biz ona teslim oluyorsak bu aslında bizim başarımızı en zirve noktaya taşır. Yine Markos 10-27'de İnsanlara bak, insanlar için bu imkansız ama Allah için değil. Allah için her şey mümkündür. Allah her şeye kadirdir. Eğer olay buysa din geriletmeyi değil tam tersi ilerlemeyi sağlıyor. Nitekim dinin yaşandığı hangi devreye bakarsak bakalım insanlık çok ileri gitmiştir. Sahabeye baktığımız zaman onların döneminde herkes cahiliye dönemini yaşarken onlar asıl saadeti yaşadı. Gelelim İslam'ın Avrupa'ya taşındığı Endülüslerle olaya baktığımız zaman yine ilmi Avrupa'ya götüren İslam Endülüs devletidir. Osmanlı'ya baktığımız zaman 400 yıllık bir yükselme dönemi, daha doğrusu belki de 200 yıllık bir yükselme dönemi, onun dışındaki zamana baktığımız zaman Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmetmesinin arkasında sağlam Kur'an'daki İslam'ı yaşaması geliyor. Öyleyse insanlar Allah'ın kendilerine nasıl yardım ettiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Zanların arkasında da insanları zanna sürükleyen şeytan. Şeytan o şekilde söylüyor. Kadercilik İki birden fazla iradenin yer aldığı olaylar kaderdir. Dua kaderdir. Biz duaya inansak bize zararı ne? İşte tam tersi zarar değil, Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Biz Allah'ın dostu olursak, Allah-u Teala devamlı bizimle beraber yardımını biz bire bir değil de bire 700 kazanırsak, bu bizi geriletir mi yoksa ilerletir mi? Elbette ilerletir. Din tamamıyla insanı insan kılan, en zirve noktaya taşıyan, Allah'ın sahipliğinde gerçekleşen bir muhteva ifade ediyor. Geri kalmak şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Şeytan insanlara yardım engelleyendir. Bakın hemen ayet-i kerimeyi okuyorum. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَدَلَّنِ عَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَانِ وَكَانَ شَيْطَانِ اِنْسَانِ خُزُولَ Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı. Şeytan insana yardım engelleyendir. Öyleyse kim insanı Allah'tan ayırırsa, Allah'ın ilminden ayırırsa o iblistir. İblis de insanlara yardım engelleyendir. Kendisiyle beraber hem cehenneme sürükler hem de zelil bırakır. Halbuki Allah'a sığındığımız an, Allah'ın yardımı bizim olduğu an, mutlak surette Allah'ın koruması altında hedeflere en güzel şekilde ulaşabiliriz. Birçok açılardan tabii insanlar yanlış düşünüyor. Madem Allah her şeyi biliyor, o zaman benim cehenneme gideceğimi biliyor. Benim bir dalim yok. Hayır, bir yolda Teala yolları açıklamış. Ve herkese serbest irade vermiş, seçimi insana bırakmış. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Dinde irşat yoluyla gay yolu. Gay yolu şeytanın yolu, irşat yolu Allah'a ulaştıran yol. Nakra hafid din, dinde zorlama yok. Kat temenüştü minel gay. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yolla şeytana götüren gay yolu birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim iradesini kullanarak Men yekfir bi tağuti, tağutu inkar eder. Ve yumin billah, ve Allah'a iman ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. O zaman mürşide tabi olduğu an, mürşidin duası kaderdir. Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor ve mutlaka bizi daha üst seviyelere taşıyor inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, birinci suali, dünyevi bir isteğimiz bizim için hayırlı değilse, onu Allah'tan çok fazla istersek, Allah bize nasip eder mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. İşte ayetler. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8. Dünyayı isteyenler varacakları ateş. Hud 15-16. Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Vesaire. Bütün bu ayetler bunu söylüyor. Öyleyse dünya hayatı bir imtihandır. Dünya hayatının yerine zikri yapmamız lazım. Zikri öne almamız lazım. Allah Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalikum ve evladikum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alı koymasın. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı var, öbür tarafta zikir var. İradenizle zikri tercih etmeniz lazım. Men yefhal zalike, kim zikrin yerine dünya hayatını seçerse, feulâkemul hâsirûn, o hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, çocuk yaşta Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostu olmak normal midir? Yoksa ileri yaşta Allah'a ulaşmayı dilemekle bir farkı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. 7 yaşından itibaren tebliğ kendisine yapılıp o kişi de Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Yani akil ve bali müluva ermiş olmak lazım. Akıl sahibi olmak 7 yaşından itibaren başlıyor. Doğru yanlıştan ayırabiliyor. Ama müluva ermek 15 yaşından itibaren. Öyleyse ikisinin beraberliğiyle sorumluluk başlıyor. Dolayısıyla kişi 7 yaşından itibaren de Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Ama bu süre içerisinde yaptığı yanlışlar Allah Teala 15 yaşına kadar onu lehine yazmıyor, dikkate almıyor. Çünkü sorumluluk 15 yaşından itibaren başlıyor. O zaman 15 yaşından evvelki zaman diliminde yaptığı bütün ibadetler lehine, kayıplar da aleyhine değil. Öyleyse her yaşta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Daha üst seviyede gerekeni kazanabilir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam için diyor, o beşikteyken konuşmaya başladı. Yani neyi konuşmaya başladı? Hakikati konuşmaya başladı. Bu da o kişinin Allah'ın yolunda olduğunu ifadesidir. Peygamberler de insanlara örnek olan kişilerdir. Örnek olduğuna göre o daha ileriki yaşta, 15 yaşından evvel de kişi Allah'ın yoluna girip gerekeni, Allah'ın emrettiklerini yapabilir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa, zamanla diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa, nasıl dua ve dilekte bulması? Sevgili kardeşim, senin teslimi yapıp yapmadığın dilekte o senin kendi hükmün değil. Kişi kendi hakkında hüküm verme yetkisine sahip değildir. Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. O zaman sen bunu nereden biliyorsun yapmadığına dair? Allah ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa, bir kere sen ruhunu ulaştırmışsan birinci teslimi yapmışsın. Diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa, diğer teslimleri zaman yani fizik vücut teslimi dik yokuştur ve böyle anlık bir olay değildir. Rabbimiz fizik vücut tesliminin dik yokuş olduğunu buyuruyor. O zaman sen duanı yapacaksın, azmini gayretini göstereceksin, sonucu Allah'tan bekleyeceksin inşallah. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sürekli hastalıklarla imtihan oluyorum. Bu benim eksik yönlerim ile mi alakalı? Bu konuda nasıl doğru düşünmeliyim? Sevgili kardeşlerim, hastalık bir kader. Kader sebebiyle de kimse derecat kaybetmez. Kader sebebiyle kişi derecat kazanır. Yani kader ya bir faydayı ya bir hayrı oluşturur. Ne diyelim, işte şu anda bu hastalıklar sebebiyle canın acıyorsa onun geriye olan derecatı Allah Teala sana veriyor. Dolayısıyla hastalıklar kaderse, kader sebebiyle biz derecat kaybetmiyorsak, sadece buna Allah bize bunu nasip etti, rıza göstermemiz gerekir. Muhterem Efendimiz, Allah'tan bize gelen her şeye hamd edeceğiz, şükredeceğiz. O zaman ne yapacağız? Şükredeceğiz hastalıklar söz konusu olduğuna göre. Eyüp Aleyhisselam uzun süre vücudundan kurtlar döküldüğü dönemde bile eşi diyor ki Allah'a dua et, Allah seni iyileştirsin. Ya ey hanım diyor, 50 yıl Allah beni sağlıklı kıldı, hayatı yaşattırdı bana. Bırak da Allah Teala bunu bana nasip kılmışsa benim için en güzel olan budur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, vererek ihsan ettiğin nimetlere ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetlere daima hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Doğru davranış biçimi bu inşallah, Allah'ın izniyle. Evet, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Selamun aleyküm rahmetullah ve berekatuhu Tarım Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olunsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısınız? Hayır. Bu ilimden murat din ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilmidir. Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bir hadiste خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi ve öğretmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında biz Kur'an-ı Kerim'i biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Nitekim sahabe başlangıçta cariye dönemini yaşıyordu. Ama ilmi kimden öğrendi? Allah'ın 23 sene boyunca kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrendi. Daha doğrusu Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı vasıta kılarak onun kalbine Kur'an'ı indirdi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde nezele bir ruhul emin ala kalbike nitekunu minel müzirin. Onu ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyarıdan olman için senin kalbine. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları çok seviyor. İnsanların mutlu olmasını istiyor. Ve bu mutluluğun temelinde Allah-u Teala'nın ilmine göre bir hayat gerekli. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Sahabe, asr-ı saadeti yaşayan sahabe, Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar için diyor ki ha entum haulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tu'mine kitâbi kulli. Siz sahabe öyle kimselerseniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte o kitabın tamamına iman edenler asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile ulaştılar? Kur'an-ı Kerim'in öğrendiler. Evvel lafzın manasını öğrendiler. Bakara 151'de Nebile Sultanı Peygamberimiz sahabeye ayetleri tilavet ederek onlar mürşide ulaştılar. Mürşiden hası Peygamber Efendimiz'e tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak ulelbab oldular. Arkasından ihlasa ulaştılar. Arkasından hepsi salaha ulaştı. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman 7 sabah 4 teslimi sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Kur'an'daki ilmi öğrenmekle. Geri kalan dünyaya dönük olan ilimdir. Bu da insanların işini kolaylaştırır Allah'ın izniyle. Dünyaya ait olan ilim tecrübeye dayalıdır. Tecrübe de işlediğimiz hataların bir daha yapılmaması istikametindeki ulaştığımız bir neticeyi sonucu bildiriyor. Dolayısıyla öbür taraftan Allah'ın ilmi, vahiy, Kur'an-ı Kerim, öbür taraftan dünyada insanların ulaştığı tecrübe, akabinde bu ikisini de birbirine bağlayan taklit, imani tahkiki iman. Tahkiki iman, mürşide tabi olmak suretiyle elde edilen imanı muhtevasını alır Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
5: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Hazreti Muhammed son peygamberdir. Son mürşit odur yani. Ondan sonra gelmez.
1: O sondu yani. Hani biz de onu rehber olarak görüyoruz.
2: Resulullah'tan sonra hiç kimseye ihtiyacımız yok. Eğer olsaydı Allah-u Teala bunu düşünür ve bir peygamber daha gönderirdi. Peygamber olarak ve önder olarak.
3: Fatiha maselavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit kavramının devam edip etmediğini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela 7 ayet-i kerimede Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Ve insanlar söylediklerini Kur'an'la karşılaştırmak durumundalar. Kur'an'a uymuyorsa o batıldır, hükmü yoktur. Şimdi beraberce bakalım, eğer her şey Kur'an'da açıklanmışsa, bu misafirlerimizin söyledikleri Kur'an'a uyuyor mu? Hayır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada nübüvvet vardır. Ondan sonra ikinci adımdan imamet vardır. Üçüncüsünde hilafet vardır. Dördüncüsünde risalet vardır. Beşincisinde velayet vardır. Peygamber Efendimiz'de sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İmamlık bizimle Allah arasında hidayete erdirme açısından Allah'ın tayin ettiği, farz kıldığı bir hakikattir.

edecektir ve her zaman parçasında mutlaka adaleti yerine getiren, kesinlikle dindeki bidatleri temizleyen ve mutlak surette hakkı yerine getiren bir imam, adil bir imam hep olacaktır. Kıyamete kadar hilafet de devam edecektir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki imam olan Allah'ın tayin ettiği devrin imamı halife olmasın. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi vardır İsra 15'te. Biz Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse görüyorsunuz ki her kavimde Allah'ın veli Resulleri vardır. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu Resulleri ard arda arkası kesilmeksizin gönderiyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde istisnasız Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Allah Teala veli resuller tayin ediyor. Arkasından 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Sahabenin hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradelerini Allah'a teslim eden tövbe yüze göre veli mürşit olmuşlardı. Öyleyse mürşit farzdır. Allah Teala'nın bize farz kıldığı 7 safanın 7'si de farzdır. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak. Mürşit kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz'e sona eren sadece nübüvvettir. Nübüvvetin Kur'an'daki yeri Allah Teala'nın nebilere şeriat kitabı vermesi sebebiyledir. Hemen ayet-i kerimelere bakalım. Peygamberlere Allah Teala şeriat kitabını indirmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz'de sona eren nübüvvettir ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'le amel eden kıyamete kadar her devirde vekaleten devrin imamı olacaktır. Vekaleten Allah'ın halifesi olacaktır. Her kavimde mutlaka Allah'a kul olsunlar ve tağuta olmaksızın iştinab etsinler diye veli resuller olacaktır. Onların arasından seçilen vekaletin devrin imamı ve onlarla birlikte yedi sabah yaşayan mürşitler hep olacaktır. İşte Allah-u Teala Ali İmran Taha Suresi 123. ayet-i kerimesinde benden size hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte o hidayet hidayetçilerle geliyor ve her devirde devrin imamını temsilen 7 grup varis vardır. Bunlar hepsi birer vesiledir. Devrin imamının vesileleridir. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olan 7 grup insan. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ve Allah Teala cehennemliklere cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyor. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak mürşit artık bitmiştir diyemez. Derse onun hükmü yoktur. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz son mürşitti. Açıkladık ayetlerle. Onunla beraber işat tamamlandı. Ondan sonra hiçbir zaman mürşit gelmeyecek diyorlar. Elbette bu Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra peygamberlik sona erdi ama kıyamete kadar peygamberin gelmesi elbette mümkün değil ama velayet devam ediyor. İşte bu veli mürşitlerin bir kısmı Resul mürşittir. Bir kısmı da her zaman olduğu gibi her kavimde mutlaka veli Resuller yaşayacaktır. Her devirde devrin imamı mürşitlerin mürşididir. Ve insanları hidayete erdirmek de vazifelidir. Secde suresi 24. ayet-i kerimesi gereğince. Sahabe bizim mürşidimiz tek mürşitti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O rahmetli olduğu görüne göre biz kimseye tabi olmayız dememişler. Hülefai Raşid'in adı verilen irşad etme yetkisine sahip 4 tane halifeye tabi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesiller hep tabiine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa o mürşitlerin yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu kapıların açılması ise mutlaka bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki mürşitlerine ulaşamayan delaletler 10 ayet gereğince. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. 7 grup ayet gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Peygamber Efendimiz'in hadisleri benden sonra
Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halife.

0: peygamberler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Bu konuda tam 7 tane hadis vardır. Mürşit yoktur diyenlere ithaf olunur. Bu ayet ve hadisler. Öyleyse hepimiz aklımızı başımıza alalım. Kur'an'daki İslami sahabe gibi yaşayalım. Bu dünyayı kendimize cennet kılalım. Ahirette de bütün cennetlerin sahibi olalım. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
1: Fadama salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua. Birinci sual, Allah kalbimizden geçen her şeyi bildiğine göre Allah'a dua etmenin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi serbest iradeyle yaratmış. Ve kalbimiz insanla Allah arasındaki ilişkilerin merkezi. Bütün talepler kalpte var olabilir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkesin kalbinde dünyevi arzulara ulaşan yollar var. Ama Allah Teala bu arzuların hangisinde kulun helak edeceği Allah için önemli değil. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşlerinden kurtarır. Allah'a güvenmek, dua, güvenin kesin işaretidir. O sebeple Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah-u Teala bizim kalbimizden geçenleri elbette biliyor. Ama biz Allah'a bu konuda müracaat etmedikçe Allah onları yerine getirmez. Armut piş, ağzıma düş olayı söz konusu değil. Allah'ın kanununda yoktur. Her şeyin bir bedeli vardır. Allah-u Teala'dan talep edeceğiz ve netice o zaman gerçekleştir. Neden? Duanın neden önemli olduğunu işaretlerini Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle net olarak anlayabilir. Eğer siz dua etmeyen, bizimle ilişki kurmayan mahluklar olsaydınız, sizi yok edip yerinize başkalarını getirirdik buyuruyor. Kim Allah'a müracaat ediyorsa, o Allah'ı Rab mevkine koyuyor demektir. Allah benim kalbimden geçeni biliyorsa, neden Allah'a müracaatım gerekiyor? Evet, serbest irade sahibi biz insanlarız ve Allah Teala kalbimizdeki talepleri yerine getiriyor. Kalbimizde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'unun da toplamı dünyayı istiyor. Allah Teala da kim bizden dünyayı isterse veririz. İşte ayet-i kerimeler bize dünyada verir. Allah niyeti, yani kalpteki niyeti sadece dünya olanı ahireti vermez. Ama Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. O halde bizlerin Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte kim bu farza riayet ederse emirlere itaat ederse itaat teslimiyettir. Allah-u Teala onun kalbindeki talebi yerine getirir. O zaman Allah'ın ilk kuldan kabul edeceği dua, ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırma duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O sebeple o duayı, yani kim ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala bu duayı mutlaka ondan kabul buyuruyor ve bu dilek aynı zamanda ahireti talep etmektedir. Ahireti talep edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını talep edenler, onlar da dilemeyenlerdir. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez ama niyeti ahiret olana dünyayı da veriyor. Furkan 77'yi söylemiştik. Duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. İkinci sual, Allah Teala her duayı kabul etmeye hazır mıdır? Sevgili kardeşlerim, maddi taleplerde bulunmak zaten kattaki afetler sebebiyle o kapıların hepsi açık. Ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Bakara 186'da İzâ sâleke ibâdî annî fe innî karîbun ucubu daveti da izâdâni. Tekrar o dua ile ilgili ayetlere bakalım beraberce inşallah. Bana dua edilince dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icap etsinler. Bana amin olsunlar. Yani ulaşmayı dilesinler. Böylece irşada ulaşsınlar. Hadis-i şerifte Allah'a duanızı kabul edeceğine inanarak dua edin. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul, gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul olan gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Yani kalbiniz zikirde değilse duanız da geçerli değil. O zaman kalbi gaflet içinde olanların duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Ve sahabeden bahsederken sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Yani Allah'a ulaşmayı dilemez. Kalbini zikrimizden gafil kılımız, hevasına tabi olan kimselere de isteyerek itaat etme. Öyleyse insanlar inanıyor ki Allah her duayı kabul eder ama dua etmeyi bilmek lazım. Hayır, dua etmeyi bilmek değil, dua ettiğin şeye layık olmak lazım. Geçerli olan budur. Liyakat sahibi olduğumuz standartlarda Allah-u Teala dua ederseniz Allah-u Teala hepinize icabet eder. Liyakatınızın ötesinde dua ederseniz hemen gerçekleştirmeyecektir ama sizi o liyakat sesine ulaştırmak için Allah-u Teala'dan büyük yardım alacaksınız. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin diye buyuruluyor. Öyleyse liyakat mükafat kanunu. Mezun olanlar babaannelerin kayına biniyorlar ve babaannelere sual soruyorlar. Ne diyorlar? İşte matematik biliyor musun? Hayır. Fizik bilmiyor musun? Hayır. Vesaire birçok sualler soruyorlar. Sonuçta o sırada bir rüzgar, bir fırtına, babaanneler de onlara şu suali soruyor. Yüzüme biliyor musunuz? Beyler diyor. Hayır diyor. Ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Kur'an'ı bilmeyenlerin ömrü tamamen gidiyor. Allah'a tevekkül, duamızın kabulünün kesin göstergesidir. Üçüncü sual, dualarımızın kabul için irşat makamının duası almak önemli midir? Çok önemlidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tevbesini kabul buyurdu. Öyleyse 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı da onun için mağfiret talebinde bulunuyor. İkisinin talebi kabul edilir ve şefaat olayı gerçekleşiyor. Şefaat olayı günahların sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan itibaren gayret ilme nusret muhtevası devreye giriyor. Dedi kim bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına giden Yunus Emre buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin? Yani dünyalık mı istersin yoksa ahiretlik mi istersin bir nevi? Buğday deyince çuvalını doldurup yola koyuluyor ama yolda Yunus Emre acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı diye gidiyor. Soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnı doyur mu, koyunlarımı güder mi, ne yapar Himmet? Deyince Himmet seni güder, sen de çocuklarının karnı doyursun, koyunlarını güdersin. Deyince o zaman Himmet isterim diyor. Gayret Himmet Nusret. Himmet bizim için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar yani himmet kişinin liyakatine göre Allah'ın dinde değerlendirilir. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Hürafe irşat makamın dualarının kesin olarak kabul edileceğinin garantisi yoktur. Allah karşısında herkes eşittir. Makamlar yoktur. Dua etmek herkesin hakkıdır. Allah kimin duasını kabul edeceğini kendi karar verir. Şeyhin duasını diğerlerinden üstün görmek tevhid inancını zedeler. Bunlar hepsi birer hürafe, birer bidat. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en önemli ilişki duadır. Allah'a göre de en önemli dua kalben Allah'a ulaşma dileme duasıdır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Elham geliyor. Elham geliyor. İbadet geliyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince ben birebir Allah'la nefiye dolup dua etmek, teheccüd namazıyla kendimi onunla mutlu, onunla huzur hissediyorum.
4: Allah'a ulaşmak deyince aklıma direkt ruhumuz ya da ölüm geliyor. Çünkü her gün illaki yüzlerce kişi ölüyor, Allah'a teslim oluyoruz.
5: Allah'a ulaşmak deyince önce ölmeden önce kelime-i şehadet getirmek, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediğimizde ruhumuzu Allah'a teslim ederiz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ruhumuz kalpten dua edersen, gözyaşıyla.
2: Ruhumuz ulaşır.
5: Ruhumuz.
4: Dünyada her yaptığımız ulaşıyor zaten Allah'a, dualarımız ulaşıyor. Kalben, yani imanlıysak eğer ki Allah zaten her duamızı görüyor, zamanında kabul ediyor.
1: Bu duayı birlikte yapabilir miyiz şimdi?
2: Ey yüce Allah'ım,
5: bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
3: Allah'ım bu duayı kalbimden aşağıya.
0: Sevabimiz Allah'a ulaşmak, ölmeden önce kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmişse ruhumuzu Allah'a teslim eder miyiz? Hayır. Bütün münafıklar kelime-i şehadet getiriyorlar. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldiğinde قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ لَا رَسُولُ Allah senin onun Resulü olduğunu biliyor. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar. Yani dillerinin söylediği kalplerinde yoktur. O zaman her kelime-i şehadet getiren kişi kesinlikle bu ruhun Allah'a teslimini ifade etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşması kelime-i şehadetle mi gerçekleşir? Hayır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Yedi inan şartı bu imanın teorik kısmını ifade ediyor. Ementu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve resulihi vel yevmil ahiri ve bil kadri khayri şerri minallahi ta'ala ba'su ba'dına. İşte burada yedi inan şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu inanç şartlarının hepsine kişi inanabilir. Ama kişi kalpten ulaşmayı dilemedikçe asla inanç şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Allah-u Teala'nın soyumuza, malımıza, şekli şemanımıza bakmaması, devamlı kalbimize bakmasının sebebi de budur. Allah-u Teala kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ki bu dileğin oluşabilmesi için Allah katından hidayetçiler, Resuller gönderiyor. Bütün Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmaktır ve yönelmektir Allah-u Teala. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ilahi Allah'a yönel, ulaşmayı dile ve takva, böylece takva sahibi ol. Baki müsela ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine ferakû dînem ve kânû şeyh. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dikkat edin, inan şartlarının, teorik şartların hiçbirisi kurtuluşa ulaştırmıyor. Allah'a inanıyor kişi, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, harun Allah'tan şerri nefsimizden olduğuna inanıyor ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. İnanıyor ama bunun kişinin hayatına tatbiki, yaşaması kalpten bir dilekle başlıyor. Kalben ulaşmayı dilemek. Kalben ulaşmayı dilediği an ne oluyor? Daveti kabul eden kişi kalben ulaşmayı dileyen kişidir. O zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ederek kalbindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِهِمْ اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبًا. Nebi Resul, Veli Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. İman ediyorlar ve Allah-u Teala onların kalbine ihbatı koyuyor. Ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Hac 34'te de اِلَاكُمْ اِلَانْ وَاحِدْ اِلَانِ اسْتَكْبِ اِلَاهْتِرْ فَاَلَّهُ اَسْلِمُ وَنَا تَسْلِمُونَ وَبَشِرُ الْمُحْبِتِينَ. Ve muhbitleri müjdele. Öyleyse Allah kimin kalbine ihbat koymuşsa o birinci kat cennetin sahibidir. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek istisnasız iki tane kalp şartı. Ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Ne yapmıştır o zaman Allah-u Teala? Allah-u Teala baş gözündeki Cebel Müsri'yi almıştır. Kulaklardaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekineti almıştır. Ve ihbatı koymuştur. Bu yedi furkan sahibi kişidir. Kalbindeki ekinetin alınması, ihbatın konulması yedi furkanın sahibi olduğunu gösteriyor. Ama yedi furkan ancak 12 tane insanla kişi mürşidine ulaşıyor. Sekizinci ihsan, Allah'ın kalbe hidayetle ulaşması, tekamül 11. Dokuzuncu insan, kaf 33, kalbin Allah'a dönmesi. Onuncu ihsan, göğsünden kalbine nurun açılması. 10 tane ihsanla kişi mürşidine, hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. 10 tane ihsan. Ama bu 10 tane ihsanla mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu noktada 3 kalp şartı daha gerçekçi. Allah Teala onun kalbinin mührünü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. İşte bu noktada 7 kalp şartıyla kişi nefs eskiyesine başlar. İslam'ın 5 şartına dikkatle bakın. Namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. 5 tane şartın 5'i de fiziki vücutla alakalıdır. Fizik vücudun ibadetidir. Allah-u Teala ise sadece fizik vücudumuza emir vermemiş, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de, ruhumuzun da Allah'a teslim olmasını istiyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması her şeyden evvel şartlara bağlıdır. Bu şartlar nefsimizin kalbinde bir takım değişiklikler olmasını ifade eder. Şartları araştırdığımız zaman burada mutlaka mürşide ulaşmanın farz olduğunu görüyoruz. İlk adımsa Allah'a ulaşmayı dilemektir. La ilahe illallah diyen cennete girer. Kat kâle men la ilahe dâhâler cennet. Bu bir hürafedir. Bu bir bidattir. Konumuz ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin duasına icabet edeceğini söylüyor. Onların duasını kabul ettiğini söylüyor. Gerçek hak mümin olabilmemiz için de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Gerçekten müminlerin duasını kabul ediyor. Mümin olmak için de zaten kalben inanç lazım. Kalben inanç ettiğimiz zaman Allah zaten sorguda veya dualarımızda öncelik verir. Diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Ama onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete giderken onlar sürekli cehennemde kalacak zaten.
5: Şeytan der ki, boş ver ya, ne yapacaksın? En azından bugün gitme. Ama gerçek bir melek diyor ki, ezan okunduğunda Allah'ın evine koşun, namazınızı kılın diyor. Ama insanlara baktığımızda ne namaz kılıyor, ne Allah'a inanıyor.
3: Onların mürşide sahip olmak değil, ben açıkçası onları bilmiyorum yani. Çekiniyorum biraz.
5: Yani zaten söylediğin cümleler çok doğru. 5 vakit namaz kılabiliyorsak, zikir çekebiliyorsak, Allah yolunda olabiliyorsak, zaten Allah'ın elçileri ve kulu gelecektir illaki.
0: Evet, bir misafirimiz diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete girerken onlar sürekli cehennemde kalacak derler. Allah'ın cennete girecek olan kesim sadece İslam alemi midir? Hayır. Dikkat edersen inanç şartlarında Ementü billahi, Allah'a inanıyoruz. Onlar da inanıyor. Melaiketi, melekler inanıyor. Onlar da inanıyor. Ve kütübi, kitaplarına inanıyoruz. Yani sadece Kur'an'a değil, Adem Aleyhisselam'dan Evliya Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e indirilen gelene kadar bütün Allah'ın Nebine verdiği kitaplara inanıyoruz. Bunun içerisinde Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat var, Hazreti İsa'ya indirilen İncil var. Onlar da tatbikatını yapıyorlar sana göre. Onlar da kurtuluştadır. Resullerine inanıyoruz. Tamam. Onlar da inanıyor. Biz de inanıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına vesaire, bütün bunlar hepsi var. Ama marifet kişinin bugün Yahudiler içinde Hazreti Musa'yı temsilen bir kişiye iman ediyorlarsa kurtuluştadır. Hristiyanlar içinde Hazreti İsa'yı temsilen bir kişiye inanıyorlarsa onlar da kurtuluştadır. Nebine Sultan'ı Peygamber Efendimiz için de öyleyse, Allah'ın dinde Hristiyan, Yahudi diye ayrı insanlar yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır ve dilemeyenler vardır. Hristiyan ve Yahudilerin büyük kısmının Allah'a ulaşmayı dilemediğini kesin olarak biliyoruz. Onların Allah'ın cennete girmesi elbette mümkün değil ama İslam'a baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. İnsanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyemiyor. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennete gider. Nitekim insanların katında Yahudiler var, Sabiler var, Nasrani'ler var vesaire. Ama Allah Teala'nın gözlükleriyle bakıldığı zaman gerçekten Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O slaytımızı gösterebilirsek, o zaman oradaki ayetlerden bir sonuca ulaşacağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte iman edenler. Nisa 59 Allah'a ve yamkışına iman ediyor. Nisa 162 Allah'a ve yamkışına iman ediyor. Tövbe 18, Tövbe 44, Tövbe 99, Ahzab 21, Mümtehine 6. Bunlar Allah'a ve yamkışına iman edenler, kurtuluşa olanlardır. Ama Allah'a ve yamkışına iman etmeyenler. Bakara 8 Nisa 38, Nisa 39, Tövbe 45, Nur 2, Ankebut 36 ve Mücadele 22. Aslında şu noktaya bakmak istiyordum. Bakara 62 ve Maide 69. Nellezine amenu lezine hadu ve sabin nesra. Men amene billahi ve yevmil ahiri. O zaman Bakara 62'yi de ilave edelim. Enam 69 değil. Maide 69'u. Maide 69'u Enam Bakara 62'yi nereye ilave edeceğiz? Tekrar o Allah'a ve yevmil ahire iman edenlerin kısmına bakalım. Belki Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Bakara 62'yi buraya ilave edelim. Nisa 162, Nisa 59 da onun altına ve Maide 69'u da Nisa'dan sonra ilave edelim. Tövbe 18, Tövbe 44 bunları da alt alta yazabiliriz. Bunlar hepsi Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Öyleyse Yahudilerden kim, Hristiyanlardan, Müslümanlardan mesela Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve ıslah edici amellere başlıyorsa onlar kurtuluştadır. Öyleyse Allah'ın yerinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var ve dilemeyenler var. Yani Allah'a ve yevmil ahire iman edenler var. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler var. Olayı böyle görmek lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kabrimizden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir soru var, arz edelim inşallah. Başkaları için dua etmemiz onlara fayda sağlar mı inşallah? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok severiz kalbimizden, ellerinizde hürmetle hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Herkes herkes için dua etmelidir. Dua her zaman faydalıdır. Dua edenin derecat kazandığını bilmeliyiz. Allah Teala başkası için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından daha fazla değerli bulur. Neden o kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır? Başkası için Allah'a dua değil. Bu bir fedakarlıktır. Öyleyse Allah Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ama dua tek başına kaderi değiştiremez. Dua kişiyi teşvik eder, yoluna daha güzel bir şekilde devam etmesini sağlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de farz kılıyor ve Allah'a yaptığımız duaların daha çok kabul olması için Allah'ı daha çok zikretmemizi emrediyor Allah Teala. Zikir yapmak, Allah Allah diye zikir yapmak bir insana neler sağlar sizce?
3: Mutlu, huzur. Ne diyeyim yani, evde bereketin artmasın.
2: Zikir her şey sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır.
5: Zikir ettiğimizde ruhumuzu gerçekten ona teslim ediyoruz.
4: Bana sürekli huzur verir. Namaz kılarken örnek vereyim. Namazı bitirdikten sonra bir dua, tesbih. Bunlardan sonra huzur geliyor. Yani rahatça uyuyabiliyorum.
5: Zikir ediyoruz. Kalben, ruhen, bedenen ve o gün kendimi Allah'a teslim ettiğimi hissediyorum. Ve inan ol, bir anda nereden çıktıysa Allah diye bir bağırmışım. İnsanlar devam etmeye başladı. Hiç çekinmedim, şey yapmadım. Önce bir utandım, Allah dedim ama işten onlar hiçbir şey söylemedi. Devam ettik zikretmeye. Gerçekten ruhumu teslim ettiğimi hissediyorum. Ve Allah'ın bir kulu, elçisi olduğumu hissedebiliyorum. Allah'a daha yakın olduğumu hissedebiliyorum. Kötülüklerden koruduğunu da hissedebiliyorum. Çünkü neden? Zikir.
0: Zikir her şeyi sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır. Zikir her sorunun çözümüdür. Evet. Doğru düşünme alışkanlığı ve zikir birbiriyle ilintilidir. Önemli olan olaylar değil. Önemli olan olayların üzerimizdeki vücuda getirebileceği tesirdir. Bu tesir nefsimiz tesirinde ne kadar açıksa biz de kendini o kadar hissettirir. Saadeti yaşamamızın arkasında ise bir talep sebep vardır, nefsimiz ruh haline dönüşmesi. Nefsimizin kalbindeki zehirleri, karanlıkları, afetleri, kötülükleri oradan alacak yegane ilaç zikirdir. Öyleyse bir değişim sürecinin içinde neticeye ulaşmak hepimiz için farzdır. Daimi zikrin sahibi olmak, hele hele bütün güzelliklerin sahibi olmak manasına geliyor. Daimi zikirde orada hiç huzursuzluk yoktur. Daimi şeytanın kapısı kapalıdır, Allah'ın kapısı da açıktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Hürmetle, hasretle, kül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacak inşallah. Aynı konu için irşat makamında defalarca dua istememiz uygun mudur? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Ama çok seviyoruz kalbimizden. Aynı konu için inşaat makamında defalarca dua etsemiz uygun mudur? Evet. Uygundur. Konunuz halledilene kadar defalarca aynı konu için dua isteyebilirsiniz. Biz de bundan hiç sıkılmayız. Gücenmeyiz. Mutlaka o kardeşim için dua ediyoruz. Bundan üzülecek olan bir şey yok. Allah-u Teala duayı kabul etmiyorsa daha uzun süre devam etmesi söz konusu olur. İnşallah Allah'ın bir gün o duayı kabul edeceği bir ana rastlarız. O liyakate ulaştığımız gün gerçekleşti. İnşallah bir gün duaları kabul edecektir. Allah her şeye kadir. Vefat etmiş veya hayatta olan mürşitlerden medet ummak, onlardan bir şeyler talep etmek yanlıştır. Kur'an ihtiyaçlarının yalnızca Allah'tan talep edilmesi gerektiği vurgular. Bu bir bidattır. Bu bir hürafedir. Oysa Allah dostlarından da Allah'tan talep ediyoruz. Onların da bizim için vesile olmasını isteyebiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ran Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha maassalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem hocam, insanlar birbirlerini sevseler, başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar mutlu olabilirler mi? Elbette. Ama bundan çok daha önemli olan öncelikle insanlar Allah'la aralarındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçimde gereğini yerine getireceklerdir. Bu nedir? Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenin sahibidir. İnsan Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde işaret edildiği gibi bir nefsin sahibidir. Ve insanın nefsinde 19 tane hastalık var. İnsan denge sahibi bir varlık. Allah zatından insana ruh üfürmüş. Ruh da 19 tane hasretle mücehiz olan bir yapının sahibi. Secde 9'da belirtiliyor. Allah Teala insana serbest irade vermiş ve aklın sahibi kılmıştır. Başlangıç noktasında insanlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de doğal olarak kendilerini bilmiyorlar. İşte Bakara 170'te onlar Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Onların ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemişler de mi? Görüyoruz ki öncelikle kişinin akletmesi lazım. Enbiya suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akletmez misiniz? İşte kişinin kendi kendine bu kitabı okuyup akledebilmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü Allah Teala hadisiz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçim gelecek nefsimiz ve şeytan. Şeytan nefsimizin 19 afetine %100 tesir edebiliyor. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Gördüğünüz gibi melekler Adem'e secde edin dediğin zaman iblis secde etmiyor ve şeytan oradan o kişinin ayağını kaydırıyor. İnsanlar iblisle beraber yeryüzüne iniyorlar. Allah Teala Bakara 168'de insanlar yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. İblis, insanın Allah katından yeryüzüne indirildiği yerden onu biraz daha esfel-i safine götürmek üzere bir gayretin içerisinde. Ama Allah Teala da kadınlar resullerini gönderiyor ve Taha 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize şu an yeryüzüne in. Benden size hidayetçim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalanlar ve şakirlerden olmaz. İşte kim Allah'a ulaşmayı diler, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu velisi olur da o noktadan itibaren insanların mutluluğu için çalışırsa o zaman gerçekten onu da mutluluk kat be kat artar. Allah razı olsun. İkinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Saf suresi 8. ayet-i kerimede onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar buyuruluyor. Burada ağızlarıyla kelimesindeki ifade edileni açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Allah'ın Kur'an'daki irci ila rabbiki rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. Emrine riayet etmeyenler, Allah'ın nurunu söndürmek isteyenlerdir. Onlar ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Çünkü insana hayat veren ruhtur diyenlerdir. Oysa ki Allah yaratan, hayat veren de öldüren de Allah'tır buyuruyor. Yani ağızlarıyla Allah'ın nuru söndürenler, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. O kafirler geri görseler bile Allah'ın nurunu tamamlayacak. Ennellezine keferu Nisa 167, 168, 169 Veseddu an sebi'illahi qaddalu delalen ba'ide Ennellezine keferu ve zelemu Lem yekunullahu liyafir lehum ve la yetim tarika ila tariki cehennem haridina fi abede. İşte burada kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, uzak delalete sapmışlar. Onlar kafir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Öyleyse ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, onlar gay yolu üzerinde insanları ateşe davet eden, cehenneme götüren insanlar. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali bazı imtihanları kolayca atlatırken bazı imtihanlarımızı ise uzun yıllar aşamıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konuda nasıl doğru düşünebiliriz? Sevgili kardeşlerim, o kolay atlattığımız imtihanlar, onlar Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Ama Allah Teala bizi bize gösterdiği zaman bu işin pek de öyle kolay olmadığını Allah Teala gösteriyor. Ruhun Allah'a teslimi 7-8 aylık süre içerisinde gerçekleşiyor ve nefsimizin manevi kalbi %51 Allah nurlandırıyor 7-8 aylık süre içerisinde. Geri kalan %49'unun da nurlanabilmesi için bize bırakıyor ama bunu yıllar içerisinde gerçekleştiremiyoruz. Nefsimizin afetleri, çevre şartları ve nefsimizin dünyaya düşkünlüğü sebebiyle, şeytanın da devamlı saldırısı sebebiyle bir türlü hedefimize ulaşamıyoruz. Ama burada vazgeçmemek, azim sahibi bir insan olarak hedefe kilitlenmek bizi mutlaka galibiyete götürecektir. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. O kolayca atlattığımız imtihanları Rabbim sen bana nasıl nasip ettiysen, bugün bu imtihanı da vakti zamanı gelince mutlaka yardımına beni muvaffak kılacaksın. sığınmak, Allah'ın yardımını istemek daima hedef olması lazım. Cisva, Risalet ve Nübüvvet nedir? Açıklar mısınız? Risalet, Allah'tan alınan emirleri muhataba tebliğ etmektir. Onu açıklamaktır. Nübüvvet ise Allah'ın en üst noktada insanlar için vaaz ettiği makam, nebilere Allah-u Teala şeriat kitaplarını veriyor. Risalet, melekler içinde, cinler içinde, insanlar için geçerli olmasına karşılık, nübüvvet sadece insanlar içindir. Ve Allah nebilerine şeriat kitabı veriyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 tane ayet-i kerime, birçok ayet-i kerime var ama biz bunlardan basitcalarını aldık. Nebi Resul'le Veli Resul arasında birbirine farklı tam 10 tane özellik var. İşte son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaatine sahip ama Veli Resul'ler vekaleten. Nebi Resul'ler 5 görevin sahibi ama Veli Resul'ler 4 görevin sahibi. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten. Şeriat kitabının sahibidirler. Şeriat kitabını açıklayan kişilerdir. Aralarında fetret dönemi var, fetret dönemi yok. Aynı anda iki nevi yok. Aynı anda her kavimde Resuller var. Aynı soydan gelirler, her farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Ve gördüğünüz gibi birbirine farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 18 bin alem neden ve niçin yaratılmıştır? Emin misiniz? Sevgili kardeşim, biz Efendimiz'den 18 bin alem duymadık. Bize öğretilen 3 asıl ve 3 takas olmak üzere 6 tane alem. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتَ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Gökleri ve yerleri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yürüyeni, yükseleni bilir. Nerede olursanız o sizinle beraber. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. İşte bu 3 asıl ve 3 dakika sormak üzere 6 alemin içerisinde insanlar var, cinler var, melekler var. Ama en üstün varlık insan. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İnsan devrin imamıdır. İnsan Allah tarafından hidayete erdiren olarak vazifeli kılınmıştır. Bu bakımdan insan eşrefi mahlukat olarak kutsal kitaplarda yer alıyor ve her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah'a teslim olmak üzere vardır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Muhterem Hocam, ben Yozgat'tan Abdullah Sevim. Tüm Yozgatlı kardeşlerimiz adına selam eder. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öperim. Muhterem Hocam, izin olursa bir sualim vardı inşallah. Din kitaplarında İslamiyet'in garip olarak başlayıp yine o garip haline döneceğini bildiren bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifteki garip olmaktan maksat nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

ifsad olan sünnetini ıslah eden, ortadan kaldırılan sünnetini ihya eden, Allah-u Teala'nın irşadına memnun ve mezun kıldığı kişiler, insanların içerisinde çok az. Mesela Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendi topluluğu ona tabi olan sahabeyi gösterirken, şu anda münafıklar sizin içinizde nasıl gizleniyorsa, aynı zamanda da müminler münafıkların içerisinde gizleneceklerdir. Yani çoğunluk ne yazık ki Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar oluşturacak. Her devirde insanların %10'dan azı zaten seçilmiyor. Onlar şeytanla bir ilişki içindeler. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor ama %90'dan fazla seçilen insanlar içinde de %10'dan azı ancak Allah'ın dinini yaşamak üzere Allah'ın emirlerine bağlanıyor. Geri kalanın çoğu da yine dünya hayatını seçtikleri için, dünya hayatının peşinden koştukları için onlar da cehenneme doğruyorlar. Geri, işte bu bahsedilen garipler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara masum bir şekilde üzülüyor ve kardeşlerimi özlüyorum deyince sahabe biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? Hayır diyor. Siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya edenler, onları sevmeyenler daima sevenlerinden çoktur. İşte onları sevmeyenler çoğunlukta, sevenler azınlıkta, azınlıkta olan bu sevenler hadiste garip olarak ifade ediliyor. Gerçekten de Peygamber Efendimiz'in zamanında da bu şekilde tamamen hidayetin unutulduğu bir dönemde Allah Resulü vazifeli kılıyor. Ama yine şeytanın devreye girmesiyle, bidatleri din hayatına hakim kılmasıyla yine Kur'an unutuluyor. Furkan 30'da وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَحَذَا هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا Mehdi Resul, benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte Kur'an'ı unutulduğu bir dönemde Allah Resulü'nün sünneti ihya ediliyor, ortadan kaldırılan sünnetini ihya eden, ifsad olan sünnetini ıslah eden, azlıktan olan grup için onlar gariplerdir buyuruyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalü belada Allah-u Teala'ya verdiğimiz yemin, misak, ahd, şahit olduğumuz olayı neden unutmuşuz? Allah-u Teala istediği için mi unuttuk yoksa nefsimizin unutkanlık afetinden dolayı mı unuttuk? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Araf 172 ile Maide 7'yi yan yana zikredersek unutulmanın ne anlama geldiğini de göreceğiz. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِيَا دَمَا مِنْ زُهُرِمْ زُرْيَتُهُمْ Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrinde onun bütün zürriyetini yaratıp اَشَدُمْ عَلَامْسُهُمْ Fizik vücut ve ruhları nefslerin üzerine şahit tutarak اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Nefsler de kalu dediler ki bela. Ve ruh fizik vücutta şehitna. En tekulu yevmul kıyameti enne künne haza gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demiyorsunuz diye. Şimdi kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz. Dememeniz için

0: senin Rabbin Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini alıyor ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu hatırlatmayı Maide 7'de açıklıyor. Ne diyor Allah-u Teala? وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerindeki nimetini işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Burada hatırlatıyor, hatırlayın diyor. Ne yapmışız? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman hepimiz kalü bela diyoruz. Allah-u Teala sözlerimi işittiniz mi? Biz iskultum semilası işittik diyoruz. Velisi itaat edin. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik ucumuz Allah-u Teala'ya at veriyor. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Teslim olacağına dair. Evet, fizik vücut Allah'a ad veriyor. Nefsimiz yemin veriyor ve fizik vücut Allah-u Teala'ya ad veriyor. Teslim olacağına dair. Misak, ad ve yemin. Hatırlatılması. İşte Allah-u Teala burada bunu verdiğimizi bize hatırlatıyor ve bir kere daha Allah'ın katından gelen hidayetçilerin bunları bize hatırlatması. Hangi ayet-i kerimede? Allah-u Teala misakimizi Ra'd 1 ve 2'de ahdimize Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39-40'da onları bize hatırlatması. Misak, ahd ve yeminin hatırlatılması. Dolayısıyla Allah Teala mutlaka söylüyor. Bunun mutlaka olduğunu nereden biliyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size resullerimiz, nezirlerimiz gelmedi mi? Size ayetlerimizi tilavet etmediler mi? Hangi ayetler? Araf 172. Hangi ayetler? Maide 7. Hangi ayetler? Ra'd 20-21, Yasin 60-61, Müddessir 38-39-40. Bunlar size okunmadı mı? Hangi ayetler? Maide 173. Babam şirkteydi, şirk koşan babamın fiilleri sebebiyle bizi helak edeceksiniz dememeniz için. Öyleyse bunlar hepsi bize hatırlatılıyor. Azerbaycan'da Mükemmel Muhterem Hocam Meryem 83'teki ayet-i kerimede açıklar mısınız? Meryem 83 ayetinde şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin taifesinden şeytan diye ayrı bir grup şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığı ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, duması, ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizende Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanları kafirlere musallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderiyor. Allah onların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder. Onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasındaki negatif fark devamlı büyüyecektir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara ineceklerdir. Elem tere ennel اَرْسَلْنَا شَيَاتِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ يَتَعُوْزُهُمْ اَزَّا Evet, bu kafirler kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların üzerine şeytanlar var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir hoca iki tane hadis söyledi. Allah kimin yaşını 40'a tamamlamışsa mazeret sunacak hakkı kalmamıştır diyor. Diğeri de kim 40 yaşına gelmişse salih amelleri, kötü amellerini geçmiyorsa kendini cehenneme hazırlasın diyor. Bu hadislerin Kur'an'la doğruluk payı var mı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu 40 yaş devrin imamları için geçerli bir Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesindeki kutevaya baktığımız zaman genellikle öyle. Şimdi insana anne babasını ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Hangi insana? Şirk koşmayan insana. Anne babasını ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu şirke doğurdu. Onun taşınması üstten kelimesi olsaydı nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Dikkat ederseniz erginlik çağısında normal fıkıh kurallarında 15 yaştır. Ama 40 yaşını tamamladığı zaman şöyle dedi. Rabbim bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih amel nefs eskisini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim alanlardanım. Yani bu noktadaki bir muhtevayı ifade ediyor. Gerçekten de devrin imamlarına baktığımız zaman hepsi zaten gizli şirkten kurtulmuşlar ve mürşitlerine tabi oldukları zaman Rabbim bana anne babama verdiğin nimetler şükretmekte şükre başlıyor. Senin razı olduğun salih ameli, Allah Teala'nın razı olduğu en üst seviyedeki amel, salih amel nefs ezgisi yapmakta beni başarılı kıl. Ve amel salihan terdu. Yani Allah Teala nefs ezgisi vasıtası zikir olan salih amelden razıdır. Vasıta fi zürriyeti ve zürriyetimi de ıslah et. İnni tübtü ileyke ve inne minel müslümin. Bununla ilişkin diğerlerinin bir şeyi yok. Ancak kim 40 yaşına gelmişse salih amel, bu salih amel işleyen kişi devrin imamları. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Zariyat 50 ayetin kerimesinde firar etmek cümlesini açıklar mısınız? Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştır buyuruyor. Allah Teala insan ruhunu hayattayken ulaştırılması açık bir şekilde farz kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem apaçık bir uyarıcı olarak insanları uyarıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının 12 farz emrinden bir tanesi de Zariyat 50. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. İslamiyet'te zorlama yoktur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hoşgörülü olun deniyor. Bu ölçüyü nasıl değerlendirmeliyiz? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de İslamiyet'te zorlama yok. Kur'an Ramazan ayında indirildi. Bakara 185'te Allah Teala yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah Teala sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Din Allah'ın biz insanlar için dileğin bütün ifade ettiğine göre evet, din kesinlikle kolaylıktır. Dinde zorluk yoktur. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Bu ölçü ancak Allah'ın emirlerine harfiyen riayet ettiğimiz zaman gerçekleşir. Ve ancak mürşitle dini yaşadığımız zaman olur. Allah Teala Meryem suresinin 97. ayet-i kerimesinde böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen, inatçı kavmi uyarman için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim kimin lisanıyla kolay? Mürşidin lisanıyla kolay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'imize Kur'an-ı Kerim'in kolaylaştırılması. Meryem 97.1, Duhan 58, o Kur'an-ı Kerim'i senin lisanına kolaylaştırdık. Ala 6.7.8, Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra onu unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. Nehl suresinde de aynı şekilde biz onu Allah-u Teala'nın zatına kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Yani kolaylaştıran Allah-u Teala'dır. Ve mürşide tabi olduğumuz zaman bu gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz amen olmak. Birinci soru, amen olanlar kimlerdir? Amen kelimesinin lügat manası inanmaktır. Bugün İslam ülkelerinde Kur'an ayetlerinde geçen amin olmak deyince Allah'a inanmak anlaşılıyor. Ama amin olmak için Allah'a inanmak yetmiyor. Bir insanın amin olabilmesi mutlaka dört şartın sağlanmasını gerektiriyor. Bir, Allah'a inanacak. İki, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Üç, bunun farz kıldığına inanacak. Dört, Allah-u Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle kendisinin de mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahip olan insan amin olmuştur. Gerçekten hem Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde hem de Hud 29'da baktığımız zaman ben bu Hud 29'da bu amen olanları yanından koymam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Yine Yunus 63'te اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Ama takva sahiplerinin de yine Bakara 223'e göre ulaşmayı dileyenler olduğu görülüyor. O zaman ister amin olup takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyenler olsun, ister amin olup Allah'a mülaki olmayı dileyenler olsun, bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Yani amin olan kişi inanç itibariyle de mümin olabilir ama dört şartı sağlayan amin olanların dünya hayatını yaşarken mutlaka ruhlarının Allah'a ulaşacağından emindirler Allah'ın verdiği söz gereğince. Allah sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İster Şura 13, ister Rad-i 27'de olsun. Ve yehti ileyhi men enab. Enab olanları ki enab olanda Rum 31'e göre münibine ileyhi ve taku enab olanların da takva sahibi olduğu Allah'a ulaşmayı dileyenleri ifade ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunun şirkten kurtuluş olduğunu da biliyoruz. İkinci sual, ameni olmadan kurtuluşun gerçekleşmeyeceği söylenebilir mi? Evet. Kur'an'ın özeti olan Vel'asr suresine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Vel'asr, innel insane lefî husr. Allah-u Teala asra, zamana yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kurtulanlar amin olanlardır. Yine Yunus 63'ü ifade edebiliriz. Öyleyse Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanlar, Hücret 14'te biz de amin olduk. Bunlar için dilden amin olmak olabilir ama dilin söylediği kalpte olmaması hasebiyle onlar inanç itibariyle mümin olabilirler ama kalp şartları itibariyle mümin değiller. İslam'ın 7 safhasında da hep amin olanları görüyoruz. Sadece amin olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamaktan amin olmanın en sonu olan bir hakkın takvaya ulaştığımız 28. basamağın 6. mertebesine kadar takva olayına paralel bir şekilde amin olmak da devam eder. Allah'ın hükmü açıktır. Bir insan amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. Tekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse hadis şöyle başlıyor aslında. Eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe yani amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın diye. Hadisin bütünü bu şekilde. Öyleyse her halükarda amin olmanın gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz ve Allah'a ulaşmayı dilemeden, amin olmadan da hiç kimsenin cennete gidemeyeceğini ayetler bize açıkça ifade ediyor. Üçüncü sual, Allah'ın amin olanlara hitaben söylediği Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini nasıl yerine getirebiliriz? Burada tabi hem Ali İmran 102 hem de Bakara 132'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Şimdi bunun irade teslimini ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Yedi safa takvaya baktığımız zaman yedinci safa takva bir hakkın takvadır. Hani Al-Imran suresinin 102. ayet-i kerimesinde bahsi geçen takva bir hakkın takva oluyor. O zaman bir hakkın takvaya tekabül eden aynı zamanda irade teslimidir. Öyleyse siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Yani Allah-u Teala'nın bize bahşettiği bu dünya hayatını 7 sabah 4 teslimi yaşayarak gerçekleştirmemizi Allah-u Teala emrediyor. Ve son teslim, iraden teslimi onu da yapın, ondan sonra ölün. Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak, ahd, yemin ve iraden misakını da yerine getirin. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de وَوَسَى بِهَا اِبْرَٰهِمُ بِبَنِيَ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yine aynı şekilde İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup aleyhisselam da ey oğullarım, muhakkak ki Allah sizin için bu dini seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Allah'ın bize vasiyeti teslimi külliyle Allah'a teslim olma. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de olaya baktığımız zaman gerçekten yedi safa amin olmayı görüyoruz. Birinci safa amin olmak Yunus 63. İkinci safa amin olmak Maide 35. Üçüncü safa amin olmak Maide 93. Dördüncü safa amin olmak Maide 93. Beşinci safa amin olmak Talak 10. Altıncı safa amin olmak Tahrim 8. Ve yedinci safa amin olmak Ali İmran 102. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem amin olanlara hitap ediyor. Amin olmak Kur'an'da bir seviye tayini olarak geçiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak da aynı paralelde gidiyor. Allah'a ve Resul'e itaat kişinin hayat hidayete ermesi, Allah'a teslim olması için temel şarttır. Allah'ın seçtiklerinden kim Resul'e itaat edip Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olur. Amen olmanın en önemli safhası burasıdır. Resul'e itaatle davete icabet edip mürşide tabi olunur. İkinci defa amen olur, gene itaatle üçüncü defa amen olur, ruhunu Allah'a ulaştırır. Evet, konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ameni olanların, yani Allah'a inanmanın ötesinde ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, onu anmak.
3: Zikirle Allah'a ulaşılır bence.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Beden zaten toprak olacak, ruhumuz Allah'a ulaşacak.
1: Allah bize ruhundan üfürdüğünü söylüyor secdede.
2: Evet, zaten insanoğlu benim yeryüzündeki halifem diyor. İşte her bedene kendi ruhumdan üfledim. Biz onun yeryüzündeki halifeleriyiz.
1: Ruhumuzu bir emanet olarak verdiğini söylüyor. Dünya hayatını yaşarken ermiş kulları gibi ruhumuzu ulaştırmamızı istemiş.
4: Hiç duymadım, bilmiyorum.
3: Okumuşsun ya da ne bileyim bir şeyleri öğrenmişsin, sadece alim olmuşsun. Ama evliya olmak zikirle evliya olunur.
2: Ruh Allah'a ulaşacak ama her ruh Allah'a ulaşmayacak. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirenler ulaşacak.
1: Dualarınızın içinde Allah'ım seni çok seviyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
4: Her duamızda oluyor da. Yani ulaşmak istiyorum diye şimdi değil yani. Bir an evvel gidelim hikayesi değil.
1: Biz ulaşmak derken ölümü kastetmiyoruz. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmak.
4: Evet, tabii isterdik öyle bir yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da. Onun için de şartları var. Onları yapmak lazım. Ama hiçbirimiz yapmıyoruz.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Sana çok yaklaşmak istiyorum. Allah kabul eder inşallah.
0: Bir misafirimiz okumuştan, bir şeyler öğrenmişten alim olursun. Ama evliya olmak zikirle olur dedi. Bir insanın evliya olmasında zikrin fonksiyonu nedir? Gerçekten zikir yoksa evliya olmak da mümkün değil. Yani tekamül basamaklarının hepsi aslında zikirle gerçekleşir. Geri kalan vasıta emirlerle zikrin dışında ki vasıta emirlerle hiç kimse kemalat basamaklarında ilerleyemez ve Allah'ın biz insanlardan istediği kamil bir insan olamaz. İnsanın manevi hayatının tekamülü zikirledir. Yunus 62-64 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'ın velileri için korku yok. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amenüp takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve ilâhil mesîr. Ruhun Allah'a seyretmesi, Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Evliya dediğimiz zaman Allah'ın dostluğunu kazanabilmiş olan kişiyi anlarız. Hepimizin Allah'ın dostu olması Allah'ın temel kuralıdır. Bunun için bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vesiledir. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Zikir nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin anahtarıdır. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye ki bu 7 kademedeki nefs tezkiyesinden bir tanesi de mutmainedir. Galatala Rahat 28'de ellezine aminu ve tetmeyinu kulübemü zikrallah. Ela bi zikrâit etmeyin el kulub. Onlar amin olup kalpleri Allah'a zikretmekle mutmain olan insanlardır. Benimki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani nefs tezkiyesinin yegane anahtarının zikir olduğu bu ayet kesinlikle bize ispat ediyor. Zikirsiz hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Daimi zikir evliya kerim mertebesinin hayırlarda yarışanlar safhasına ulaşmanın işaretini, amblemini taşıyor. Allah-u Teala hepimizden en zirve noktaya ulaşmamızı istiyor inşallah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daim zikri farz kılmış. Az zikir ruhun Allah'a ulaşmasını, çok çok zikir bizi gücünün Allah'a teslimini, daimi zikir ise nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ameni olan tüm insanlara Allah'a ulaşmalarına vesile olacak mürşidi Allah'tan istemelerini farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid ilim değil mi? Bildiklerini, Allah kelamını sen de sevdiğin dostlarına, bilmeyen insanlara anlatmak. Bilenle bilmeyen bir olur mu gibi. Bir nevi hani Peygamber Efendimiz'in de yaptığı gibi Allah'ın şey kelamını tebliğ etmek, yaymak.
3: Kendini Allah'a bağlayan bütün dünyevi şeylerden vazgeçmiş, ruhani, maneviyata değer veren hep Allah'la baş başa kalabilecek. Aslında bu farklı bir ilim bence.
4: O konuda da bir sürü tartışmalar var. Bazı hocaları dinliyorsun. Diğer hocanla ikisi birbirine zıt. Bir olması lazım yani. Bütün yollar eğer aynı yere gidiyorsa bu bilgilerin de beraber olması lazım.
2: Allah'ın varlığını, birliğini böyle hep bir toplumda bir şekilde yaymak şu an kalmadı. Çünkü A cemaati, B cemaati diye insanları kutuplaştırdılar. Oysa ki Allah bir, peygamber bir, Kur'an bir.
1: Tevhidi yaşayan, herkesi seven, 72 millete bir gözle bakan öyle bir tarikat, mürşit de var mıdır? Çünkü Kur'an-ı Kerim her devirde var olduğunu söylüyor.
4: Vardır tabii, öyle bir şey de vardır ama işte bize denk gelmiyor yani.
1: Dinimizi öğrenmek için bir mürşidi kamile ulaşmamız
3: şart. Çünkü insan kendince Allah'a ulaşamaz. Vasıta olarak kullanması lazım. Allah'a çok yakınlarla biz beraber olmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Hani Kur'an-ı Kerim sadece okumakla da Allah'a ulaşılmaz.
0: Bir misafirimiz, bazı hocaları dinliyorsun. Diğer hocalara söyledikleriyle zıt bir noktaya geliyor. Bütün yollar aynı yere gidiyorsa bu bilgilerin de bir hedefe bizi ulaştırması lazım. Allah'ın ilmi neden farklı şekillerde anlatılmaktadır? Şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah Teala Yunus 7:8'e göre o ayetlerden gafildir. Ama ayetlerden gafil olan insanlara din anlatıyorlar. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَتَّقَزَ اِلَا وَوَهُ Hevvasını kendisine ilah eden kişi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. İşitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasını şahvet adlı perde yerleştirdi. Burada görüyoruz ki gerçekten faydasız ilmin sahibi insanlar var. Bir de Allah'ın emrettiği şekilde tebliğ yapanlar var. Nebine Sultan-ı Peygamber Fatih Şerif'inde diyor ki sizi nifaktan ihlasa, kibirden tevazuya, evet riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte davet eden alimlerle beraber olun. Her alimle değil. Sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimlerle oturunuz. Evet, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber olun. Bir yandan Rümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَذَكَرَ اُولُو الْاَلْبَابِ Birisi Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi insanlara anlatıyor Kur'an'dan. öbürüyse insanların yazdığı zanlardan öğrendiklerini emaniye bilgiler insanlar anlatıyor. Câsi 23'te bu tip insanların faydası ilmin sahibi olduğu zikrediliyor. Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tekamül basamaklarının hepsine göre El-Ulema ve Rasetül Enbiya alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 safa varis olduğunu görüyoruz. En üst noktada her devirde vekaleten devrin imamı bir kavim Resul vardır. Onun dışında 7 grup varis görüyoruz. 6 grup varis. Veli Resuller, Maruf-ı Emreden, Münker'den, Nehy'den, Veli Mürşitler, hikmetin ötesini öğrenenler, hikmeti öğrenen ve öğretenlere tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler ve Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler olmak üzere her devirde 7 grup varis görüyoruz. Bilenler ikiye ayrılıyor. Allah'ın öğrettikleri, iki Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Bütün nebiler Allah'ın öğretisine muhataptırlar. Nebinin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes faydası ilmin sahipleridir. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir ve sadece zana dayanır. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Hazreti İsa Aleyhisselam Yuhanna 16:3'te diyor ki fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikatte yol gösterecek. Zira kendinden söylemeyecektir. O hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek kendiliğinden. Gösterecek zira kendinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. O beni taziz edecektir. Çünkü benimkinden alacak ve size bildirecektir. Tevrat'ta da yine 3-5 Yeremya size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ameni olan insanlara hararetlekilerin bir zarar veremeyeceğini buyurmuş Allah-u Teala. Bu konuda kıymetli açıklamalarınızı bekliyoruz. Tekrar saygıyla önde iliyor. Ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gerçekten de birçok ayet-i kerimede örneğin Hicr 42, İsra 65, Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesi ve daha birçok ayet-i kerimeler Allah'a vekil kılanların üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse konunun merkezinde Allah'a vekil kılmak var. Şeytanın tesiri yok. İşte bu ayetlerin hepsinde benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yoktur Allah-u Teala. Tevekkül edenlere üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın yok. Amin olanların üzerinde senin bir sultanlığın yok. Ve Allah'a yönelen kişilerin üzerine iblisin bir sultanlığı yok. Şu sualde amin olan kişiye zararetteki insanların zarar veremeyeceği, şeytanın tesir edemeyeceğini Allah Teala Sebe 21'de bildiriyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra dehalettekiler size bir zarar veremezler. Amin olanlar ve Rablerine tevekkül edenler içinde şeytanın yarattığının gücü yoktur. Kişinin tevekkülü Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra da artarak devam ederse, şeytanın yaptığının gücü etkili olamaz. Ve zikirlerin ibadetlerini artırıp her gün biraz daha Allah yolunda ilerlerler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olan tüm insanların zikir yaparak nefsi ıslah edici amellere başlamasını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
3: Dünyeviye artık önem vermez. Maneviyata daha çok önem verir. Hayatından, şeyinden daha mutlu olur, zevk alır yani. Çünkü o farklı bir maneviyat ya. Biz buradan konuşurken bile biz onu anlayamıyoruz. Ancak onu mürşide sormak lazım yani. Daha çok zikirle, yani o maneviyatı yakalayan kişilerle konuşmak lazım bence. Ben biraz basit geliyorum şu anda.
2: Kalp güzelliği başlar. Sabah ve akşam andığınız zaman Allah okulunu yalnız bırakmaz. Her an yanındadır. La ilahe illallah nedir? Allah'ın kalesidir. Allah'tan başka ilah yok dediğimiz zaman Allah da bizi başkasına muhtaç etmez ve kendi koruması altına alır. Zikirlerin en büyüğü la ilahe illallah.
4: Hareketleri değişir. Çevreye bakışı değişir. Herhalde daha düzenli bir hayat olur.
1: Allah isminin tekrarını Allah-u Teala az zikir, çok zikir, daimi zikir olarak Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılmış.
2: Duymuştum. Hani şöyle diyor ya, ibadetin az ve devamlı olanı makbuldür diye, zikrin de aynı şekilde. Hani böyle arada sırada değil de devamlı yapıp az az yapmak en güzeli.
3: Allah'a çok zikretmeliyiz. Çünkü Allah'a ne kadar çok insan zikrederse, Allah onu çok sevdiği için ne kadar çok zikredersek o kadar Allah'ın sevgili kulu oluruz yani.
1: Daimi zikirle insan kesintisiz mutluluğa ulaşabilir.
4: Onu denemek lazım. Herhalde ulaşırız. Allah dedikten sonra ulaşırız tabii.
0: Misafirimiz ibadetten az da olsa devamlı olanı makbuldür. Zikrin de aynı şekilde. Arada sırada değil de devamlı yapıp az yapmak en güzeli dedi. Allah'ın zikir konusundaki emri nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler açıkça belirtilmiştir. Az zikir de farz. Müzemmil 8. Çok zikir de farz. Azap 41. Daimi zikir de farz. Nisa 103. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikir olmak üzere de Allah'ın insanlardan istediği şey bu zikir tekamül basamaklarını gerçekleştirmek suretiyle en üst noktada mutluluğa ulaşmak. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bunu gerçekleştirecek olan en büyük silah da zikirdir. Sizi Allah'a en çok yaklaştıracak olan şey günlük zikir seviyemizdir. Ne kadar çok zikredersek o kadar çok mutlu oluruz. Az zikirde, çok zikirde, daimi zikirde üzerimize farz. Söylediğim ayetler gereğince. İncil'de Romalılar 10-13'te Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Efesliler 5-8'de bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Nursunuz. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Tevrat Yaşaya 12:3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. O gün dileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Rabbe şükredin, onu adıyla çağırın. Halklara zühürün yaptıklarını, adının yüce olduğunu duyurun. Allah razı olsun. Evet, bir sualimiz daha var. Görüntülü bir sualimiz. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. Kur'an-ı Kerim'de amene olanlara söylenen Allah'ın ve onun Resulünün önüne geçmeyin emrinin muhtevası nedir inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin dendiği zaman bu Resul arada bir kavim Resulü değil, Allah'ın tasarrufunda olan bir Resul. Ve hiç kimse Allah-u Teala'nın sözünü ikileyemez. Yani Allah'ın sözünde yok, Allah katında söz değişilmez. Resul Allah'ın söylediğini söyleyen, yaptırdığını yapandır. Öyleyse onun önüne geçmek demek kişinin amelinin boşa gitmesi manasına geliyor. Muhammed 33. Ya yüllezine amenu atiullah ve atiur resule ve la tübtül amalekum. Allah ve Resulüne itaat edin ve amellerinizi batıl kılmayın. Zuruf 63'te de aynı hakikat söyleniyor. Zuruf suresinin 63. ayet-i kerimesi Hazreti İsa beynelerle geldiği zaman hakkında itiraf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. İsa Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemek Allah'a ve Resulüne teslim olmayı içerir. Bu da Allah'a karşı takva sahibi olmak demektir. Amin olanların Allah'a karşı takva sahibi olmalı söz konusudur. Bu takva kişiyi onun ölünce basamağa kadar götürür. Kişi ihsanla mürşidine ulaşır. Sonraki bütün kademelerde hem Allah'ı hem de onun huzur namazının imamı olan Resulünü çiğnemiş olursunuz. Veya bunun tersi de mümkündür. Allah'ın veya Resulünün önüne geçmek emirler cephesinden bütün kademeleri kapsar. Hayatınızın her saniyesinde Allah'ı veya kendinizi öne geçirebilirsiniz. Zikrediyorsanız Allah'ı öne geçirirsiniz. Zikretmiyorsanız kendinizi öne geçirmiş olursunuz. Allah razı olsun. Evet, bir Her An Kur'an, Her An Umut programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mi istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor. İslam'ın 5 şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Günahlar örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Evvela bunun muhatabı varlık, insan. Biz insanlarız. O zaman yaratılışımıza beraberce bakalım. Allah-u Teala'nın en üstün olarak en çok sevdiği, uğruna kainatı yarattığı varlık insan, Allah tarafından üç vücut ve serbest irade ile yaratılmıştır. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanın kalıbı olan bir fizik bedenden bahsediyor. Bu zahiri aleme ait. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve secde 9'da sümme sevaha ve nefaha fihi min ruhi, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bir de hepimize Allah Teala serbest irade vermiş. Burada günahı işleyen fizik beden ve nefstir. İkisi birlikte günah işliyorlar. Yani günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi bu iki vücudumuzla alakalı bir konudur. Allah'ın zatından üfürülen ruhun günah işlemesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz 19 tane hasletle mücehaz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet ruhta var. Dolayısıyla ruhun günah işleyebilecek bir yapısı yok, yetmez. Ruhun cennet ve cehennem hayatıyla da bir alakası yok. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve ruh sadece Allah'a diler. Yani ruha bütün kainatı verseniz ilgi duymaz. O hep Allah der. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dilemektedir. Ama fizik beden ve nefs öyle değil. Fizik beden ve nefs için bu dünya hayatı var. Fizik beden ve nefs için bir de ölümden sonra cennet ve cehennem hayatı var. İşte cennet ve cehennem hayatı olan nefs için günahların örtülmesi, cennet ve cehennem hayatı olan fizik beden için günahların örtülmesi ve sevap çevrilmesi önemli oluyor. Sevgili kardeşlerim, her zaman açıkladığımız gibi Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği varlık olan insan uğruna kainatı yaratmış. İstediği tek şey insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama iki cihan saadetinin anahtarı Kur'an'dır. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi, garantisidir. Tevrat da öyle, İncil de öyle. Yani kısacası Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği din tek bir dindir. O babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam'dır. Ve bu dinin kutsal kitaplardaki muhtevasına baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, bu 7 safa 4 teslim

0: Ama ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala ikiye ayırıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Kim tarafından seçilenler? Kim tarafından seçilmeyenler? Allah tarafından seçilenler ve Allah tarafından seçilmeyenler. Herkes yaratılışta Allah'ın kulu. Ama Allah Teala böyle bir sınıflandırmayı uygun görmüş Kur'an-ı Kerim'de. Bazı insanlar Allah seçmiyor. O zaman neden seçilmiyorlar? Bir, olayları yanlış değerlendiriyorlar. İki, sadece yanlış değerlendirmekle kalmıyorlar. Bu yanlışlarını virüs gibi başkalarına da aktarıyorlar. Yani onları da etkiliyorlar. Onların da Allah'ın yolundan sapmasına sebep oluyorlar. İşte bunlar ulaşmayı dilemeyenler, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar nasıl olayları değerlendiriyorlar? Bunlar fayda ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir misal vermek gerekirse, bir hırsız başkasının evinin önündeki arabasını çalmış. Çalan seviniyor bu olaya. Ama derecat kaybetmiştir. Öte yandan mal sahibi de arabası çalındığı için üzülüyor. O da derecat kazanmıştır. Şimdi insanlara göre doğru değerlendirme, Allah'a göre doğru değerlendirme. İnsanlar değerlendirmelerini işte az evvel ifade ettiğim gibi kendi akıllarıyla kar ve zarar ilişkisi içerisinde değerlendiriyorlar. Hırsız diyor ki ben haybeden bir araba kazandım. O faydaya ulaştım. Seviniyor buna. Allah'a göre durumla, Allah'a göre yasak bir fiili işlediği için derecat kaybediyor. Neden? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Maide suresinin 38. ayet-i kerimesine hükmünü koymuş. Maide 38'de ne diyor? Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin diyor. Öyle yasak bir fiili işlemiştir, hırsızlık yapmıştır ve derecat kaybetmiştir. Öte yandan mal sahibi de üzülüyor ama üzüldüğü olay aslında kendisini ne yapması lazım? Dua etmesi lazım. Çünkü derecat kazanıyor. Öyleyse dikkat edin, başlangıç noktasında insanlar olayları yanlış algılıyorlar, yanlış değerlendiriyorlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayır nedir, şer nedir tarif etmiş. Hayır bize derecat kazandıran her şey. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü ahiret hayatımız buna göre şekilleniyor. Allah Teala ayet-i kerimede Mümin Suresi'nin 102-103. ayet-i kerimesinde ölçüyü veriyor. فَاَمَّا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani kimin kazandığı pozitif dereceler negatif derecelerine fazla ise onlar kurtuluşa erenlerdir. Gidecekleri yer cennet. Ve amma men khafet mevazinehu kimin de hasenat tartıları hafif gelirse ve ulaike lezine khasiru enfusehum fi cehenneme halidin onlar da nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala ölçüyü vermiş. E şimdi dünyada 8 milyar insan var. Mikrofon tutsak arkadaş. Sen ahirette ne istersin? Cennet mi cehennem mi? Herkesten alacağımız ortak cevap nedir?
1: Cennet.
0: Tabii ki cennet. Ama cennetin de bir bedeli var. Bedeli ne? Bedeli kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması. O zaman mal sahibinin ne yapması lazım bu duruma göre? Sevinmesi lazım çünkü dünya hayatı ile ahiretini mukayese ederseniz nedir? 3 günlük bir dünya hayatı ama ahiret hayatı sonsuz. Öyleyse Allah Teala o kişinin arabasının çalınmasına müsaade etmesi onun aleyhine değil. Onun lehine sonsuz bir hayatı o araba karşında nerede geçirecek? Cennette geçirecek. Fakat bilmediği için yanlış değerlendiriyor ve üzülüyor. İşte doğru ölçüleri ona

0: yaptıracak mutlaka Allah'ın Resulleri her devirde var. Yani Allah'la aramızda verici alıcı olayı var. Veren daima kimdir? Allah'tır. Alan kimdir? Biz kullarız. Yani almadan vermek kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Biz her zaman el açıyoruz, ona ihtiyaç duyuyoruz. Rabbim bize bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Hep ondan dileniyoruz. Veren de o. Dolayısıyla alıcı verici noktasında burada bir elçi görevi var. Risalet, Resuller. Ve Allah-u Teala diyor ki, hiç ama hiç bir kavim yoktur ki içinden o kavmin ana lisanıyla ayetlerimi insanlara okuyan bir Resul olmasın. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bu hayatı garanti ediyor. İşte Nisa 165, işte İbrahim 4, işte diğer ayetler Nahl 36, İsra 15, Taha 134. Yani Allah bu ayetlerde mutlaka insanlara Resul gönderiyor. Resul gönderiyorsa ayetlerle o Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Evet. Ne diyorlar? Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Şimdi başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil. Neden? Nahl 78'de Allah Teala diyor ki herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyor. Öyleyse hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyorsa ayetlerden gafil. O zaman ayetleri bilmeyen, ayetlerden gafil olan birisine bu Resul'ün ayetleri öğretmesi lazım. Birinci görevi bu. Yetlu aleyküm hayatüna. Öğreten Allah'ın Resulü, öğrenen de muhatap olan insan. Bu insan dilerse öğrenmek isteyecektir, dilemezse istemeyecektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Öğreten Allah'ın Resulü, öğrenen de onun muhatabı olan insanlar. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşma dileği karşımıza çıkıyor. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının da anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim'in şifresi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. Evet. Hepiniz şifrenin ne olduğunu biliyorsunuz. O şifreyi bilmeden sizin bilgilerinize sahip olmak kimse için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim de Allah'ın ilmini içeriyor. Ve onun da şifresi, herkes için şifresi nedir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz, serbest iradeyi Allah size vermiş. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz 60 sene kalsanız ayetlerden gafil olan birisisiniz. Hangi ayet gereğince? Yunus 7-8. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ. Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. Yani Kur'an'ın şifresini kullanmazlar. وَرَادُوا الْحَيَاتِ dünya. Kur'an'ın şifresini istemeyen kişi neyi diliyor Allah'tan? Dünya hayatını diliyor. Tamam diyor Allah Teala. Sen madem benden dünyayı istiyorsun, 7 tane ayeti kerime cevabını veriyor. Bizden dünyayı talep edenlere biz veririz ama onların ahirette nasibi yok işte. 7 ayet. Bakara 200, Yunus 7, 8, 15, 16 vesaire diğer ayetler. Öyleyse insanlar iradenince serbest. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Allah kullarına kendi dünya hayatıyla Allah'ın nikası arasında serbest bıraktı. Serbest irade verdi. Ama Allah'a kul olanlar neyi seçiyor? Allah'a kul olanlar lika Allah'ı seçiyor. Öyleyse lika Allah'ı dilemeden herkes olayları yaşıyor. Bu olayları yaşamaktaki Allah'ın muradı ne? Onun lika Allah'ı dilemesi. Bu yaşanan olayların Kur'an'daki adı ne? Musibet. İşte 7 ayet-i kerimede Allah Teala musibetleri tarif ediyor. Neden musibetler yaşanıyor? Kişi nefsine uyuyor. Nefsin manevi kalbinde de 19 tane afet var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane afet. Şeytan bunlara tesir ediyor. Tesir edince şeytan, nefs aklı kandırıyor ve kişi şer işliyor, derecat kaybediyor. Şer işliyor ve derecat kaybediyor. Ama Allah Teala o şerlerin bir kısmını affediyor, bir kısmını da aklı başına gelsin diye tattırıyor. Mesela şimdi size bir ayet paylaşacağım. Rum 41. İnsanların nefsleri sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Zaharel fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Şu anda dünya bir fesadı yaşıyor. Karada da denizde de her gün çatışmalar alabildiğine vesaire. Ama bunlar neden kaynaklanıyor? İnsanların elleriyle kazandıkları şerler sebebiyle. Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bu musibetleri tarif ediyor. Öyleyse yaşanan olaylardan Allah'ın beklentisi ne? Allah'ın beklentisi kişi musibeti yaşasın, aklı başına gelsin, Resul'ün davetini kabul etsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Al-İmran 182. Ellerinize takdim ettiğiniz sebebiyle. İşte Nisa 62. Elleri yaşadıkları sebebiyle. İşte Enfal 51. Yunus 44. İnsanlara Allah zulmetmez, kullar nefsine zulmederler. İşte Haç 10, işte Kasas 47, Rum 36 vesaire. Ama Allah Teala bu işlediğimiz şerlerden bir kısmını affediyor Şura 30'da. Ama bir kısmını da bize tattırıyor ki tekrar Allah'ın yoluna gelebilirim. İşte kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca. Kişi şer işliyor. 4 tane melek var üzerinde. Kiremen ketmen bir bir yazıyorlar. O zaman yazınca eğer kişinin hayrı yoksa ve o şerler yazınca Allah Teala ne yapıyor? Aklını başına gelsin diye ona tattırıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilesin. Mesela Kasas 47'de Levla entusi ben musibet bin makat demedeydim. Elleriyle kazandıkları sebebiyle musibet isabet edince derler ki Kalu Rabbena levla erselten yelene Resulen. Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Fennetebiyu ayatike ve nukunu minel muminin. Şimdi bunu söyleyenlere Allah öbür tarafta 7 ayeti kerimede Resul gönderemesem azap etmem diyor. Bu da şer işlemiş, nefsine uymuş. Yani ya Rabbim bana Resul göndermezsen olmaz mı? Allah diyor Resul göndermezsem zaten azap etmem diyor. Öyleyse Resul gönderiyor ama kişi Resul'ün davetini kabul etmiyor. O zaman da şer işliyor ve şer sebebiyle de huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyor. Ama kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Kiramen kertümen melekleri yazmış. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul azmış, şer işlemiş. Kiramen ketmen melekleri de yazmış. Şimdi gelelim biz bu işlediğimiz şerlerin esiri miyiz? Yani rehine miyiz? Bunlardan kurtulmak mümkün değil mi? İşte konferansımızın konusu bugün bu. Yani af ve mağfiret. Allah'ın 99 esmasından bir tanesi nedir? El-Gaffar'dır. Mağfiret eden, el-Afudur, affeden. Öyleyse kesinlikle Allah Teala çözümü vermiş. Olayları yaşar, olayları değerlendirir. Sonuçta Allah Teala herkesi kendisine davet ediyor. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kaptan ulaşmayı dileyin. İki ayet-i kerime, birisi Bakara 38. Yeri Taha 123. Ne diyor Allah Teala? Kâleh bite cemî'an ba'dikum ba'din adû. Hepiniz toptan yeryüzüne inin. Fe imma yetiyennekum min hüden, benden size hidayet gelecek. Fe menettebe hüdaya, kim hidayetime tabi olursa ve la idillü ve la aşka. O delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Hidayet ne o zaman? Sual akla geliyor. Hidayet ne? Hidayet iki ayet-i kerimede Allah Teala tarif ediyor. Bakara 120, Al-İmran 73. Kul ünne hüdallahi vel hüda. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'ın Resulleri diyor ki ey insanlar, Allah'ın sizde bir emaneti var. Bu emanet ruhtur. Emaneti geri veriniz. Cimri kimdir? Cimri bırakın zekatını vermeyen kişi cimridir. Ama cimri bir de neyi vermeyendir? Emanet. Evet, emanetini. Yani komşu gelmiş demiş ki ya arkadaş, bana bir, senin araban var, benim de arabam yok, bir yerden bir yere gideceğim, bana ödünç verir misin? Tamam demiş. Adam üstüne koymuş, bir daha demiş ne arabası yavrusun? Senin böyle bir şey yok bende. Git işine demiş. Ne yapıyor o adam? Yani cimriyim de ötesinde. Zira zekatı vermeyi ne yapıyor? Emanete ihanet ediyor. Emaneti geri vermiyor. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide de Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Enfal 27'de ne diyor? Allah diyor ki benden size bir emanetim var, ruhtur. Bu ruhu hayattayken bana verin. Ama kişi dinlemiyor Resulü. Ya eyyühellezine amenü la tehinu Allah ve Resulü ve la tehinu emanetikum. Ey iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Kimdir Allah ve Resulüne ihanet edenler? Allah ve Resulüne ihanet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, günahları örtülmeyenler. Kimdir Allah'ın Resulüne ihanet edenler? Resul'e tabi olmayıp günahları mağfiret edilmeyen, sevaba çevrilmeyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün konferansın konusu çok önemli. Kur'an ayetleriyle günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. İnsan hayatının vazgeçilmezidir. Dinin bir ve ikinci safhası mutlaka bunu gerektiriyor. Birinci safha günahların örtülmesidir. İkinci safha günahların sevaba çevrilmesidir. Şimdi biz dua kitaplarını inceledik. İnsanlar acaba Allah'tan ne talep ediyorlar? Ne diyorduk? Veren daim Allah'tır. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Alan da biz kullarız. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki hepiniz de lalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim istesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet neydi? Allah'a ulaşmak. Ruhun dünyasına. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse hep dileyeceğiz, dileyeceğiz diye. Dilek ne? Dilek bir niyettir. Dilek bir taleptir. Yani niyetiniz olmasa Allah katından ne kıymetiniz var duanız olmasa. Dolayısıyla hep Allah'tan talep edeceğiz. Allah'tan talep ettiğimiz an mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımı bize gelecektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ben Allah'a tövbe eder, Allah'tan mağfiret isterim. Eğer Allah Resulü bize örnekse, o tövbe ediyor ve günde 70 kere tövbe ediyor ve Allah'tan mağfiret talep ediyorsa bizim de ne yapmamız lazım? Bizim de tövbe edip Allah'tan mağfiret dilememiz lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Mağfiret talebinin önemini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken günahlarından şikayet eden sahabilere şöyle söylüyor. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi giderir, sizin yanınıza günah işleyen ama Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirir. Ne diyor Allah Resulü? Herkes hata yapabilir. Neden öyle? Bizim nefsimiz var. Nefsimizde 19 afet var. Herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. Öyleyse her halükarda bu tövbeyi mutlak surette gerçekleştirmemiz lazım. Tövbenin gerçekleşmesi o günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Nasr suresi indirildiği zaman İza ca'a nasrullahi vel fethu ve reyten nasi yedhumuna fi dinli afvacen fesabbe bihamdi rabbike ve estağfirinnehu kâne tevvâbe. Bu Nasr suresi inzal olduğu zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor. Ey Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Ey Allah'ım, bana mağfiret et. Öyleyse görüyorsunuz ki bu mağfiret olayı herkes için geçerli. Kur'an nasıl herkese farz ise bu farz surelerinden bir tanesi de Nasr suresi. İza ca'a nasrullahi. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Vel fethu ve reyten nase. İnsanlar fevç fevç dalga dalga İslam'a girecekler. Bu fevş fevş dalga dalga ne zaman İslam'a girecek biliyor musunuz? Dinlerin birleştirilmesi. Yani Hristiyanlar anlayacak ki ezeli ve ebedi tek bir din var. Yahudiler anlayacak ki dinler farklı, ezeli tek bir din var. Müslümanlar anlayacak ve o zaman hepsi fevş fevş nerede birleşecekler? İslam'da birleşecekler. O zaman herkes İslam'da birleşince geride kalan insanlar çok azınlıkta kalıyor ve onlar da artık ulu orta diğer insanları rahatsız eder duruma gelemiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki mucize-i baki Kur'an'da her şey açıklanıyor. Tabii ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konuda söyledikleri çok şey var. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim sahibimsin. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum. Benim gücüm yettiğince senin ahdine ve senin ahdine bağlıyım. Ahd-ü misak vaadi. Ben senin nimetlerini bana karşılıkta kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Ben günah işleyen bir kulum, acizim. Beni mağfiret et ya Rabbim. Çünkü günahları senden başkası mağfiret etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Genellikle bu tövbe ruhbanlık sınıfıyla karıştırılıyor. İşte Hristiyanlar eskiden geliyorlarmış bir şeyin perdenin arkasında günahlarını itiraf ediyorlar. O da diyor ki ben seni azat ettim. Hatta öyle olaylar yaşanmış ki bu Protestan mezhebinin çıkışına da sebep oluyor. Herkes gidiyor parasını cebine koyuyor. Ondan sonra papazın yanına gidip perde arkasına itiraf ediyor, cenneti satın alıyor. Öyle olunca kilise bu korkunç şeyi görüyor yani. Parayla cennet satın alınıyor. Protestan mezhebindeki bir Allah dostu da gidiyor, şikayet ediyor. Diyor ki ben cehennemi satın almak istiyorum. Kimse bana vermiyor. Lan diye işte rahipler diyor. Bunların cehennem satın almayı git kendi işlerine, sen deli misin, divane misin? Hayır diyor, onlar cenneti satın almayı, ben ise cehennemi satın almak istiyorum. Bana vermiyorlar nihayetinde. Niye istiyorsun? İstiyorum diyor. E tamam kardeşim, madem sen istiyorsun, sana biz cehennemi verdik. Ondan sonra bak bir çıkışta diyor ki o kişi, bütün insanlara sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, ben cehennemi satın aldım. O zaman korkmanıza gerek yok. Dedim artık öyle. Ulu orta şurada. Ulu orta paranızı vermeyin. Çünkü ben cehennemi satın aldım artık. Hiç kimse. Hani Hazreti Bekir de diyor ya Rabbim, o kadar vücudumu büyüt ki cehennemden benden başka kimseye ne olmasın? Yer kalmasın. Bu neyin eseridir? Bu kalbindeki merhametin eseridir. İşte Efendimizin başkaları için yaşamak, sevmek ve sevilmek bunu gerektiriyor yani. Ben yaptım, bana dokunmayan bin yaşasın olayı ayrı geçerli değil. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak ve onların mutluluğu için her türlü fedakarlığı göstermektir. Görüyoruz ki kesinlikle durum kişinin sevgisine, Allah'ın da affı mağfiretine. Yani günahları örten Allah'tır, günahları sevaba çeviren de Allah'tır. Onun için ruhban sınıfıyla karıştırmamak lazım. Bizden istenen Allah'a ulaşmayı dilemek, bunun bedeli günahların örtülmesi. Bizden istenen 12 tane insanla Allah'ın taneti müşteri tabi olmak, bunun bedeli de günahların sevaba çevrilmesidir Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az. Daima tövbe kapıları açıktır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Ve şüphesiz ki Allah can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kesinlikle kabul eder. Ne zaman can boğaza geliyor? Ölünün yanında bulunan kişilere bakarsanız göreceksiniz ki onlar size bakıyor ama başkalarıyla görüşüyorlar. Siz onlara bakıyorsunuz, konuşuyorsunuz, hayır o başkasına dönüyor. O anda anlıyorsunuz ki perde açılmıştır. Artık öbür aleme geçmiştir. İşte can boğaza gelmeyinceye kadar tövbe kapıları daima açık ve kişinin kalpten ulaşmayı dilemesiyle mutlak surette mürşidine de ulaşması lazım. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu talebi kalbinizde gördü. Dördüncü basamakta mutlaka Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. 99 esmanın sahibi Rabbimiz. O 99 esmadan bir tanesi de Er-Rahim'dir. Rahim esmasıyla tecelli edince sizdeki Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir açıyor. Ne yapıyor? Baş gözünüzde icab-ı mestüre var. Mürşidi mürşit olarak görmüyorsunuz. Başka bir deyimle sevgili kardeşlerim, ahiret hayatına açık olan uzuvlarınız algılamıyor. Mürşidi mürşit olarak görmüyor. Kur'an ayetlerinin manasına varmıyor. Kalbine indirmiyor, kendisine mal etmiyor. Böyle olunca sağır dizisi ve kör olan bir kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah rahim esmasıyla tecelli edince bütün perdeleri kaldırıyor. O zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Mürşidin sözlerini alaya sözler değil, manasına varıyor. Ve kalbine indiriyor. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın şifresi. Dilemezse 100 kere Kur'an okursa Kur'an kursaklarından geçmiyor, kalbine inmiyor. Allah Resulü mümin kulağından sulanır, öyle değil mi? Kulağından sulanır. Bunu sulayacak olan kişi kim? Allah'ın Resulü. Nereden biliyoruz? Ayet-i kerime gayet açık. Araf 204. Feiza kuriyel Kur'anu fesemi'u lehu ve ensitu le'allem turhamun. Kur'an kural ikrat ettiği zaman dinleyin, susun. Olur ki rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Benim rahmetim halifelerimin üzerine olsun. Soruyorlar ya Resul, halifelerin kimler? Benim sünnetimi ihya edenler. Yani Allah'ın veli mürşitleri. Öyleyse rahmet onlarla birlikte. Hazreti İsa'ya soruyorlar, iman nedir? Allah'ın gönderdiğine bağlanmaktır, iman etmektir. Dolayısıyla sağır diz ve kör olan bir kişi bu dilekle gören, işiten, idrak eden birisi olur. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Ve göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişinin kalbine %2'lik rahmet giriyor. Ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Bugün ifade etmiştim. İki grup insan var. Huşu içinde namaz kılanlar, Mü'minin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi. Bir de huşudan yoksun namaz kılanlar. Camiyi doldurup huşu içinde yoksun, yani huşu yok ama namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki kıyamet gününde camiler dolup taşacak ama kalplerinde ne olmayacak? Hidayet olmayacak. Yani camiler dolup taşacak ama kişi huşu sahibi olmayacak. Kimdir bu huşu sahibi olmayanlar? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte kalpten ulaşmayı dilemeyenler namaz kılıyorlar ama namazında sev içindedirler. Maun suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesi. Ama huşu içinde namaz kılanlar, Mü'minin suresinin 1. 2. ayet-i kerimesi, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilediği zaman dört kalp şartının sahibi olan kişiyi Allah huşu sahibi kılıyor ve huşu sahibi kılan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat var. Sahabe sual soruyor. Mübeşşirat ne? Salih rüya diyor. Ve Peygamber Efendimiz başka bir açıklamasında üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte müjdeli rüya kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah gösteriyor mutlaka ve gidip o kişi mürşidine tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde nasıl Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Bir dilekle bütün günahlar örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Mürşidini gösteriyor. Mürşid önüne tövbe ettiği zaman bu sefer o güne kadar işlediği günahların hepsini de sevaba çeviriyor. Mürşide tabiyetle günahların sevaba çevirmesi. Şimdi birçok insan diyor ki mürşid yoktur. Biz kendi kendimize tövbe ederiz. Sevgili kardeşim, dört tane ayeti kerime mürşid önüne yapılan tövbenin kendi kendine yapılamayacağını söylüyor. Bunlardan bir tanesi Nisa 64. İkincisi Hud 112. Nisa 80, Furkan 70, Mümtehin 12. Burada Allah Teala'nın Resulüne biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için dileseydi, Allah iki tarafın tövbesini kabul ederdi ve böylece onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse Allah Teala kapıları sonsuza kadar bize açmış. Evet, nefsimiz var, 19 afet var. Ona uyarak günah işliyoruz. Ama ümitsiz değiliz. Rabbimizin rahmetine ümit varız. Ve ne yapmamız lazım? El açıp Rabbimizden tövbe-i istiğfarda bulunmamız lazım. Hele hele bu tövbeyi mürşid önünde yapıyorsak, o zaman o güne kadar işlenen bütün günahları Allah Teala ne yapıyor? Sevaba çeviriyor ve o kişi Allah'ın bir dostu oluyor. Doğarken kişinin günahı da yok, sevabı da yok. Ama mürşid önünde tövbe ettiği zaman kişinin sevapları çok ama günahları yok. Çünkü bütün günahları ne yapmıştır Allah Teala? Sevaba çevirmiştir. Öyleyse Allah Teala herkesten kesinlikle bunu istiyor. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta mürşidin önüne tövbe ve Allah Resulü diyor ki tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bu tövbe mürşidin önüne yapılan tövbedir. Hicret sona ermez. Hicret nedir? Ruhun bizden ayrılarak seyri sülükle Allah'a ulaşması. Hangi ayet bunu söylüyor Allah Teala? Ankebut 26. Ne diyor? Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi olduğu zaman ve amene lehu Lut inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse hicret sadece bizlerin dünya üzerinde bir mekandan başka bir mekana zorlaki olarak gitmesi değildir. Asıl hicret nedir? Allah'ın emaneti olan ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ayet-i kerime bunu açıklıyor. Öyleyse her halükarda Allah Resulü ne diyor? Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaati emrediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ben size cihadı emrediyorum. Nefsinizi tezkiye edin. Ben size hicreti emrediyorum. Öyleyse hicret de farz mıdır? Evet, hicret de farz. Hicret nedir? Ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Hicreti emrediyorum. Ben size kul olmayı emrediyorum. Ben size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Ve 7-8 aylık süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik kademelerine kişi bir bir geçiyor. Sonuçta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Her kademede kişinin kalbinde 107 fazıl birikimi sağlanıyor. Ve kişinin 7 kademedeki nefs seskesi ruh da Allah'ın zatına ulaşmıyor. Ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kutsal kitapların hepsinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması evliya olmak bir dilektir. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi, kapten mi?
1: Kapten.
0: Dünya mı, Allah mı?
1: Allah.
0: Habil mi, Kabil mi?
1: Habil.
0: Evet, eğer bunları yerine getiren birisiyseniz bilin ki kesinlikle siz kalpten ulaşmayı dileyen, tövbesini gerçekleştiren, günahları sevaba çevrilen birisisiniz. Ve mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz Allah'ın izniyle. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer konferansın konusuna binaen siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, günahların örtülmesini istiyorsanız, siz de bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesini istiyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Hayırlı olsun, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sadece Allah'ın cennetine değil, 7 cennetin sahibi olmanızı, dünyayı da sonsuz mutluluklar içerisinde geçirmenizi Efendimiz nimet verici Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Başka bir konferansta Rabbimizin tekrar bizleri bir araya getirmesini de Rabbimizden diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimizden.
2: Biz de sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiğin müşride ulaştığınız tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zamanın değerlendirilmesi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi, hazinemdir buyurduğu zamanı nasıl verimli kullanabiliriz? Allah'ın bu kainattaki en kıymetli hazinesi nedir derseniz, altın, gümüş, para falan değil, zamandır. İsteseniz de istemeseniz de 24 saatler mütemadiyen zamanı kullanıyoruz ve geçiyor. Zamanı en güzel değerlendirmemiz zikirle olur. Dünyada yapılacak olan bir işiniz varsa o işi yaparken içinizden Allah'ı zikretmeniz, Allah-u Teala'nın bir büyük nimetine sahip olduğunuzu gösterir. Allah-u Teala'nın söylediğini hiç unutmayın. Sakın o insanlar gibi zikre başladıktan sonra aradan çok uzun zaman geçip de zikirden vazgeçip kalpleri kararlanır gibi olmayın. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bu hakikati söylüyor. Ne diyor Rabbimiz? Elem yanillezine Araf 16 değil. Hadid 16. Elem yanillezine amenu en takşa kulubuhum li zikrallahi ve mâ nazile minel hak. Ve lâ yekûnike allezîne util kitâbe min qablî fe tâlehum âlemet fe kâset kulubuhum fe kesiluhum fâsikûn. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Yani zikre başlamışlar, zikir yapmışlar, ondan sonra zikri unutmuşlar. Ve fasıklardan olmuşlar. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyuruyor hadis-i şerifinde, fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Demek ki zikir azalmaya başlayınca şüphe devreye giriyor ve zikir devreden çıkınca o zaman kalp katılaşıyor. Hadis-i şerifte ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin insan sahibi, hayırlı bir salih bir kişi ise bu halini daha fazla arttıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. Öyleyse eğer olay buysa, o zaman Allah'ın indinde en kıymetli hazine zamansa, bu zamanı Allah'ın emirlerini yerine getirmekte kullanmalıyız. Allah'ın istediği şey bu. İkinci sual, zamanı Allah'ın istediği gibi değerlendirmekte kişinin niyetinin etkisi var mıdır? Elbette vardır. Allah-u Teala niyeti daima aksiyondan daha değerli tutar. Yani niyet amelden üstün demektir. İşte böyle bir dizayn içerisinde olan asıl olan niyeti, zamanı en iyi şekilde değerlendirmekten muradımız her davranışta hayır kazanan hüviyette ulaşmanızdır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, Allah'ın emirlerini en güzel şekilde yerine getirirseniz, iki ayrı açıdan da derecat kazanırsınız. Eğer siz başkalarını mutlu etmek istikametinde kafanızı yoruyorsanız, bu planları kurduğunuz sürece hep mutlu olursunuz. Devamlı derecat kazanırsınız. Bir insan ben falancaya şöyle bir iyilik yapacağım dese, gitse onu tatbik sahasına koysa, başaramasa da o kazanmıştır. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi kötü düşüncenin sahibi ama bu düşüncesini aksiyona koymuyor, tatbikata koymuyor, derecat kaybetmiyor. Ama kişi kötüyü düşünüyor ve yapıyor. birebir derecat kaybediyor. Ama kişi eğer iyi yapar da yapamazsa derecat kazanıyor. Kim olursa olsun iyi düşünür yaparsa bire 10 kazanıyor. Ama müşhidine tabi olanlar 1'e 700'e kadar da artabiliyor. Öyleyse kulun bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse onu hemen aleyhine yazmayın. Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapamazsa onu bir sevap olarak yazın. Şayet o iyiliği yaparsa bunu 10 kat yazın. Evet, gördüğünüz gibi bu hadis-i şerifte gayet açık ortada. O zaman hepimizin iyi düşünmesi, iyi hayatımıza tatbik etmesi ve iyi faaliyet içerisinde olmamız asıldır. Üçüncü sual, zamanı değerlendirirken zamanın yaratıcısı olan Allah'ı düşünmenin önemi nedir? Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sitte eyyâm sümme istavâ ilel arş âlemu mâ yelcû fil ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ yecrû fîhâ ve huve ma'akum eynemâ kuntum vallâhu bimâ ta'melûne basîr. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona oruç edeni, yükseleni bilir. Siz nerede iseniz o sizinle beraberdir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Allah'ın bize verdiği en büyük hazine olan zamanı en güzel değerlendirdiğimiz zaman parçası Allah'ı gerçek anlamda düşündüğümüz zaman parçasıdır. Dikkat edin ki şeytan bizi bundan alıkoymak için akla gelmedik çarelere başvurur. İnsanları düşünün, namaz kılıyorlar. Namaz kılarken akılları o anda değil. Ya geçmişte ya gelecekte. Ne zaman aklınız o anda olur? Allah'ı düşündüğünüz zaman sadece. Ve bu düşünce içerisinde kıldığımız namazın bizi ne kadar mutlu ettiğini kesinlikle yaşarız. Allah Teala açıkça ifade ediyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Otlu mahiyye ileyke minel kitabi. Vakimü salata enne salata tenavnen fahşai vel münker ve le zikrullahu ekber." Ki Allah'ın zikri en büyüktür. Şeytan Allah'ın zikri en büyük olmasına karşılık bizi bundan alıkoymak için her türlü hile ve desteğe başvurur. Ya geçmişle bizi meşgul eder veya gelecekle. Ama Allah Teala ne yapıyor? Beni zikredin diyor. Nitekim Kehf suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimelere bakalım. Evet. La tekunu li şeyin inni fa'ilun zalika gada illa en yaşa Allah. 24. Vezkur rabbeke izâ nesîte. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret. Ve de ki Rabbimin beni bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umuyorum. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en güzel standartlarda kullanabilmek için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur verir, güzellik verir. Allah zaten Allah demek en güzel şey demek.
3: Sağlık ve sıhhat sağlar. Allah diyen kulunu Allah yakmaz.
4: Huzur sağlar.
3: Çok güzel şeyler sana. Allah katında ilerlemeyi, beş vakit namazı, arta kalan zamanda tesbih çekme, ibadet etmeyi, ondan sonra kendine tek kalıp kendine kalben bağlanmayı, ondan sonra huzur, mutluluk diyorum.
1: Allah'ı zikreden bir insan dış dünyasındaki insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Güzel olur, güzel huylu olur. Daha iyi diyalog kurar, daha iyi olur, daha mutlu olur, daha pozitif, daha enerjik bence.
4: Saygı, sevgi, güzel ahlak. Allah ve Resulünü sever, anasına babasına saygı olur, ailesine hoş geçiren Peygamber Efendimiz cennet halinde benimle beraberdir.
2: Kalpte Allah sevgisi olan her türlü kötülüklerden de uzak olur. Allah zaten onu kötülüklerden korur.
4: Allah adı uludur, emrini tutan kuludur, evliyalar yoludur, ilahe ilahe illallah.
3: Çok güzel o. Karşısındaki insanlara güzel karşı, Allah katında olan, ibadetin Allah katında şey yapan, vicdanı olur, mehremeti olur, insana güzel eğitici olur. Güzel şeyler yayınlar, ya söyler.
2: Yani keşke insanlar 7/24 hep böyle Allah'ı zikretsek, şey etsek.
0: Nimiz abimiz Allah diyen kolunu ya Allah yakmaz dedi. Zikir yapmak insanı cehennem ateşinden korur mu? Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki bir insanı cehennem azabından en iyi koruyacak olan zikirden daha müessir bir vasıta yoktur. Hadis-i şerif bu. Öyleyse gerçekten zikir bizi azaptan da her türlü azaptan koruyan yegane vasıta. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullah'tan daha müessir bir ameli işlememiştir. Zikir herkes için verilen bir Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Zikrin kendine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek amin olanın başlangıcını ifade eder. Allah Teala'nın cennet ile cehennem arasında koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın böyle bir dileğin sahibi değilse de gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hadis-i şerifte Ademoğlu kendisini Allah'ın azabından zikirden daha kurtaracak müessir bir amel işlememiştir. Azap 41'de bu sebeple Allah Resulü buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Zümer 54 Allah'a yönelin, teslim olun yoksa zayi yardım olunmazsınız. Ve Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi eğer Ya eyyühellezine amenü tettekullaha yec'alekum furkane. Allah size furkanlar verir. Rum 31. Allah'a yönelin. Böylece takva sahibi olun. Allah'a yönelin. Takva sahibi olun. Ve eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde zikirle huşu sahibi olan kişi perşembe-i cumaya bağlayan gece hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. O kişi de gidip ne yapması lazım? Mürşidine tabi olması lazım. Furkan 70. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman o gün kişinin yaptığı bütün günahları Allah Teala sevaba çevirir. Yani Resulullah'ın şefaati gerçekleşir. Nefs tezkiyesiyle mürşid ilişkisi, mürşid olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşittir ki Allah'ın tabi olmamızı istediği farz emir, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz an Allah-u Teala bize 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi de kalbimize imanın yazılması. Eğer Allah Resulü hadisinde nezafetü minel iman temizlik imandan gelir buyuruyorsa demek ki nefs tezkiyesini ancak kalbimize imanın yazılmasıyla başlayabiliriz. Kalbimize imanın yazılması da devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle mümkündür. Ama devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ancak mürşidimize Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman devrin imamının ruhu gelmez. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman kalbimize iman yazılmaz. Mürşide tabi olmadığımız zaman günahlar sevaba çevrilmez. Mürşide tabi olmadığımız zaman ruh vücudu terk etmez. Mürşide tabi olmadığımız zaman nefs tezkiyesine, ıslah edici amellere başlayamayız. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman felaha ulaşamayız. Mürşidimize tabi olmadığımız zaman irademiz güçlenmez. Konumuzla ilgili videomuz var daha. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zamanın verimli kullanılması konusundaki emrinin kalbe yerleşebilmesi için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz, ibadet, dua. Namaz kılmak diyorum. Namazla secdeye varmak.
4: Sen Allah'ı seversen Allah seni sever. Sen Allah'ı sevmezsen Allah seni sevmez.
3: İbadet etmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a duamız ulaşır. Dediğim gibi namazımız ulaşır, iyiliğimiz ulaşır,
3: duamız ulaşır. İbadetlerimiz.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
1: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım sana ulaşmayı diliyor, senin ermiş evliyalarından olmayı istiyorum şeklinde.
2: Tabii ki var.
3: Aynen.
2: Allah'ım dinimizden ayırmasın, kendine ulaştığımızda da hiçbir günahımızla bizi azaba çekmesin diyorum.
3: Çok. Hacca gitmeyi istiyorum, kapanmayı istiyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı, senin ermiş evlenen olmayı diliyorum.
4: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Beni de sana kalpten ulaştır.
0: Bir misafirimi sen Allah'ı seversen Allah seni sever. Sen Allah'ı sevmezsen Allah da seni sevmez. Allah Teala sadece kendisini sevenleri mi sever? Hayır, Allah Teala herkesi seviyor. Allah onu en az seveninden en çok sevenine kadar hepimizi sever. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş insanlar içinde Allah bir sevginin sahibidir. Siz ne yaparsanız yapın, sadece sizin mutlu olmanızı ister Rabbimiz. Hayatımızın hangi safhasında yanlışlıklardan dönerseniz bizi kabule hazırdır. Bütün bunlara rağmen elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzellikleri iterseniz Allah sizi cezalandırmak istediği için değil, siz cezalandırılma yolunu kendiniz seçtiğiniz için cehenneme gidersiniz. Kendiniz seçtiğiniz için şu dünyayı da mutsuz bir dünya olarak yaşarsınız. Yoksa Allah Teala Zümer 53'te o nefslerine karşı adlı yaşayan kullarımı söyle, Allah'ın rahmetine ümit kesmesinler. Hatır 5'te ya eyyühen nasu enne vaadallahi hakkın فَلَا تَغُرْنَنُكُمْ حَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْنَنُكُمْ مَتَعَ الْغُرُورِ Ey insanlar, sakın dünya hayat sizi aldatmasın. Gurur da sizi şeytanın affına güvendirerek aldatmasın. Eğer olay buysa, o zaman Bakara 257-57 Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. وَالَّذِينَ كَبِرَ اُلْيَامُ تَعُوتَ Ama kafirler dostu, kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. O halde dünyayı kendimize zindan etmek istemiyorsak, ölüm sonrası hayata Allah'ın cennetine gitmek, bu dünyayı mutluluk içerisinde geçirmek istiyorsak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili hocam, bir sualim olacak izninizle inşallah. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi iki günü birbirine eşit olan ziyandadır hadisini açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok sevgili mutluluklar diliyoruz ve bir kere daha sualim okuyacak olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Sizin açıklığı her geçen her gün derecat kazanırız veya kaybederiz. Eğer bir insanın iki günü birbirine eşitse neticede ikinci gün derecat kazanmamıştır. O zaman zarardadır. Herkes bir sonraki gün mutlaka evvelki günden daha kazançlı noktada olmalıdır. Çünkü insanlar daimi zikirle emrolmuşlardır. Her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatın sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Böyle bir liyakat bizi mutlaka ama mutlaka hizmete götürmelidir. Bunu sağladığınız süre içerisinde hep daha mutlu bir insan oluruz. Evet, iki günü eşit geçen ziyandadır. Bugün A derecatın sahibi ise, yarın da yine A derecatın sahibi ise, o zaman ikinci gün derecat kazanmamış demektir. Derecat kazanmayan insan derecat kaybetmişti. İki tane alternatiften ya insan derecat kazanır ya derecat kaybeder. Derecat kazanmıyorsa o zaman derecat kaybetmiştir. Ve kaybettiği için de ziyandadır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de zamanını Allah için kullanan, Allah'a dost olduğunu ispat edenlerin mutlaka Allah'ın bir Resulüne, mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'a yol gösteriyor işte. Sen onları seversen, Allah'a seveni seversen Allah da seni sever.
6: Mürşid ilim sahibidir mutlaka.
3: İyi kimseler, evliyalar, enbiyalar, ondan sonra onlara katılmak, onların yolunda ilerlemek. İnşallah Allah karşımıza öyle insanlar çıkarsın, kötü insanlar değil.
7: Hazreti Hızırları falan biliyoruz. Yani hani dini dört dörtlük yaşayan bir insan değiliz şu an. Ülkecek de, Türkiye olarak da, hani kendi şahsım olarak da yaşayan bir insan değiliz. Ha, sadece dine sığınmış bir insanlarız biz daha doğrusu. Hakiki dinimizi yaşamıyoruz. Yapmak isteriz tabii ki. İnşallah Allah'ın tez günde başımızın eğimizi kapattırır da.
1: Siz de böyle Allah dostlarına bağlanıp dininizi onlardan öğrenmek istemez miydiniz?
2: İsterdim, çok isterdim. Ben zaten çok severdim ama işte bizim imkanımız olmadığını çok isterim.
7: Ya şimdi bu zamana kadar öyle bir bağlantı, katılım yapmadım. Bilmiyorum, bu konuda da hiç düşünmedim.
1: Onlara bağlanmak bize ne sağlar?
3: Çok güzel şeyler sağlar. Günahtan kaçınmayı, sevabı işlemeyi, iyiliği kötüyü öğrenmeyi.
1: Dinimizi daha iyi yaşayabilir miyiz?
6: Aynen, dinimizi daha iyi yaşayabiliriz. Daha bilmediklerimizi öğrenmiş oluruz.
0: Konumuzla ilgili bir videomuz dedik vardı ama bu dinlediğimiz misafirlerden bir tanesi. Hepimiz yine sığınmış insanlarız. Ama hakiki dinimizi yaşamıyoruz. Hakiki dinin yaşanmıyor olmasının sebebi nedir?

0: hafif bir sebebe dayıyor ki buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerini hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bütün hakikatler var olduğu halde o hakikatlerin insanlara ulaştırılmasını iblis korkunç zekasıyla bir şekilde engel oluyor. Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Halbuki herkes mutluluğu arıyor. Allah-u Teala mutluluğu da şu kainatta en kolay basit bir sebebe bağlamış. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an artık öbür tarafı Allah'ın garantisine 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala herkese hibe ediyor, lütfediyor. Tüm bunların hepsi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor inşallah. O zaman ne yapılması lazım? Dinimizi Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize midir? Evet. Hidayeti Kur'an'da aramak söz konusu. Kur'an'ın dışında hidayeti ararsan hidayete asla eremezsin. Hidayetin adresi Kur'an'dır. Hedefi Kur'an'dır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hepimizin bu muhteva içerisinde Kur'an'a eğilmesi, Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve saygıyla mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar ve telefon oyunlarıyla oynamalarının, zamanı boşa harcamalarının önüne nasıl geçebiliriz? Allah sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çocuklarımızın bilgisayar ve telefon oyunlarıyla zamanı boşa geçirmesinin önüne nasıl geçirebiliriz? Onlara sorumluluk vermek suretiyle. Dikkat edin, bilgisayarlarla oynamak çocukların hoşuna gidiyorsa bu çalışan kafaların eseridir. Orada nasıl aksiyonların nasıl tahakkuk edeceğini çocuk adım adım öğrenir. Önemli olan ona belli oyun saatleri tayin etmektir. Bu da anne babanın vazifesidir. Yasakladım demek, fişi çekip çocuğu bilgisayarsız bırakmak, çocuğu cezalandırmak, dövmek her zaman mümkündür. Ama bunu yaptığınız zaman büyük bir hata işlemiş olursunuz. Onun da bir şahsiyeti olduğunu hiç unutmayacaksınız. Onu ikna ettiğiniz zaman çocuk hem dersini çalışacaktır hem de mükafat olarak oynama yetkisinin de kendisine verildiğinin idrakine varacaktır. Öyleyse ne yapmak lazım? Yasaklamak, ondan el çektirmek değil, ona sorumluluk vermek, onu teşvik etmek belli noktalarda daha güzel olur. Yani mükafatlandırarak terbiye etmek, cezalandırarak terbiye etmek değil. Allah'ın sünnetullahı, Allah-u Teala'nın kanunları bu minval üzere. Dolayısıyla eğer çocuklarımıza onları liyakatini artıracak, mükafatlandıracak sorumluluklar verirsek, yanında da arada sırada iş değişimi babında bilgisayar onlarınla meşgul olması zararlı olmadan onları kontrol altında tutmak mümkündür. Ama bütün zamanını bunlarla harcıyorsa ve de Allah istikametinde bir faaliyeti yoksa o zaman gerçekten zararlı bir sonuç. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallere devam ediyor. Edirne'den bir kardeşim, muhterem hocam. Allah Teala'nın evvel ve ahir olmasını açıklar mısınız? İnşallah. Sevgili kardeşlerim,

0: Hiçbir şey yokken Allah vardı. Yani kainat yoktu. Gökler yoktu, yerler yoktu, gezegenler yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. O zaman o evveldir. Bir gün kainat cennet ve cehennemle dahil olmak üzere her şey yok olacak. Aslına rücu edecektir. O ahirdir yine Allah hep var olacaktır. Huvel evvelu vel ahiru. O evveldir ve ahirdir. Ve zahiru vel batın. Zahir de odur. Batın da odur. Karaman'dan zahir Rahman esmasının tecellisi, batın da Rahim esmasının tecellisidir. Karaman'dan bir kardeş Muhterem Hocam, günümüzde insanlar Allah'ın cennete girebilmek için İslam'ın 5 şartına bağlanmışlar. Allah'a dünya ayetine ulaşmayı dilemeden sadece ibadetlerle cennete girebilmek mümkün müdür? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse peygamberler dahi hiç kimse kalben ulaşmayı dilemeden kurtuluşa eremiyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmetini alabilmek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir dilektir. Bu dileği kimin kalbinde görürse Allah Rahim esması ile tecelli ederek ona rahmetini gönderir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir buyuruyor. Biliyoruz ki 19 hasletten biri tevhid. Bizlere tevhidin muhtevasını ve dindeki yerini açıklar mısınız? Evet. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaatledir. Allah Teala, Allah size cemaat neyledir? Cemaat yani cem olmanın adresi hidayettir, delalet değil. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. O zaman ümmet neyle cem olur? Hidayetle cem olur. Ümmet hidayetle cem oluyorsa o zaman cem olmanın adresi hidayettir. Ve kişi kalben ulaşmayı dilediği zaman bu hidayeti dilemek olur. Allah Resulü hepiniz delalettesiniz buyuruyor. Hidayete erdirdiklerim sesine dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayeti dilemek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğiniz an Allah-u Teala'nın yardımı devreye giriyor ve mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırıyor. İşte Allah'ın yardımı cem olmakla beraberdir muradı. Allah'ın yardımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraberdir. Demiş oluyor. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, küfür ne demektir? Kimler kafirdir? Delalet ile fısk ile ilişkisini anlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyorsa ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkandan, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis şükürle küfür birbirinin zıttı. İblis küfredenlerden olmamızı, Allah ise şükredenlerden olmamızı istiyor. Ve Allah Teala diyor ki Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde en hedeynâhu sebîle imma şâkirem ve imma kefûre. Biz sizi sebîle ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olan o kişi şirktedir, o kişi küfürdedir, o kişi delalettedir, o kişi fısktadır, o kişi şeytanın kulu dostudur, o kişi isyandadır, zalimdir, fitnededir, zar dilsi ve kördür. 19 tane negatif özellik söz konusu. İşte bu başlangıçta herkes birinci fıskadır. Aynı zamanda delalettedir. Fakat kişi eğer kalben ulaşmayı dilir, amin olur. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Tekrar zikir azalmasının içine girer, yozlaşma sebebiyle zikrini unutursa o zaman ikinci fıska düşer. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki eğer cihattan dönerseniz Allah üzerinde zillet tokasını boynunuza takar. Tövbe etmedikçe o tokat sizden alınmaz. Allah tövbe etmedikçe o zillet üzerinizden kaldırılmaz. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah insana neden hem nefsi hem de şeytani düşman olarak vermiştir? İki düşman neden vardır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, melekler diyorlar ki Allah Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Her devirde arzın varisi halifedir. Allah Teala yeryüzünü ona miras olarak vermiştir. Ben bir halife yaratacağım. Melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Halbuki biz seni hep tesbih takdis ediyoruz. Meleklerin serbest iradesi olmadığı için onlar devamlı tesbih ediyorlar ve Allah'ı kusuyorlar. Ama Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala insanı yaratıyor ve ona esmaları öğretiyor. Aynı esmaları meleklere soruyor. Bu esmaları söyleyin. Meleklerin bir nefsi yok, hata yapma şeyleri yok. Dolayısıyla disketlerinde ne varsa onu söylüyorlar. Meleklere söyleyince قَالُ سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Yani meleklerin disketinde ne varsa ona yeni bir ilave yok. Ama aynı isimleri Allah-u Teala Adem'e soruyor ve Adem bir bir esmaları söylüyor. Öyleyse buradan nedir? Nefsin manevi kalbindeki afetleri temizlemek suretiyle ona pozitifleri ilave etmek söz konusu. İsimleri bir bir söylüyor. İşte burada melek insanın başlangıçta kan dökecek, fesat çıkaracak bir nefsi var. Fakat bu nefsini tezkiye ve tasfiye ederse meleklerin önüne geçip meleklerden üstün oluyor. Nefs itibariyle. Ruh itibariyle cinlerde ruh yoktur. Kısacası nefs itibariyle meleklerden üstündür. Ruh itibariyle de cinlerden üstündür. Kısacası İnsanoğlu üç vücudun sahibi ve her şeyden üstün olarak insan yaratılmıştır. Ama kendisine düşeni yapması halinde. Şayet nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle emrolunan insanoğlu bunu yapamazsa o zaman yarattıkların içerisinde en alt derecedeki bir standarda inecektir. Yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü insan olur. 6. sual Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Liyakat, iştiyak ve mükafat kanunlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onun mükafatını Allah-u Teala %100 otomatik olarak verir. Ama serbest irade sahibi bizlerin Allah'ın o liyakatine ulaşabilmemiz, iştiyak sahibi olmamıza bağlı. İştiyakımızla bir gayretin içinde oluruz. Ve o gayret bizi tabi olduğumuz mürşidin himmetine götürür. Himmet Allah'ın nusratını davet eder ve Allah'ın nusratıyla liyakatın sahibi oluruz. İstenilen mükafat. Yani şöyle diyebiliriz. İhtiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bu altılı muhteva İhtiyakla başlıyor ama mükafat da noktalanıyor. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim muhterem hocam, bir insanın hiç bir şey yapmadan sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek suretiyle evliya olabileceği bir türlü anlayamadım. Evliyalığın bizim açımızdan ulaşılması çok zor bir kurum olması gerekmez mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Allah Teala insanı çok seviyor ve bu da bu bahsettiğin şey, evet diyorsun ki benim aklım almıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek suretiyle evliya olabileceği. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Onun tek bir dileğine. Şöyle düşün. Biraz ben misal vereceğim. Çok zengin, çok çok zengin bir baba var ve oğlu ne diyelim, bir şey istiyor kendisinden. Mutluluğu. Dolayısıyla eğer bu sadece benim verdiğim bir misal, sakın bunu normalde düşünmeyin. Yani insanla, insan evladıyla kendi evladı arasındaki ilişkiyi ifade etmek babında bu misali veriyorum. Her şey gücü yetiyor. Tabii zahiri alemde her şey gücü yetiyor ve evladı da bir şey istiyor. O zaman baba zahirde imkanın sahibi ise, evlat da bir şey istediği zaman onun en güzelini ne yapar? Sadece ve sadece talebiyle verir. İşte Allah bizleri çok seviyor. Tarifi gayri mümkünsüz. Bugün insanlar, hangi insan, 8 milyar insan var bu dünyada, her insan kendisini sever. Babası da onu sever, annesi de onu sever ama hiç kimse Allah'ın onu sevdiği kadar sevemez. Çünkü herkes muhakkakten bu dünyada beraberdir ama Allah ise onu yaratandır. Yaratan daima her şeyden daha ötede onu sevendir. Severek yaratmıştır ve onu en üst seviyede koruyor. Dolayısıyla kendisine Allah-u Teala dost kılmak istiyor bir basit dilekle. Geri kalan vasıta emirleri yapmadan evliya olabilir mi? Hayır. Nasıl oluyor? Allah-u Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Şura 13 ve Rad 27'de ben onu kendime ulaştıracağım. Ruhun Allah'a ulaşmasının öndeki engelleri Allah söz verdiği için kaldırıyor. Allah söz verince o sözün yerine getirmemesi mümkün değil. Allah-u Teala'nın söylediğini yerine getirmemesi imkansız. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse evet, zor gibi siz düşünüyorsunuz ama Allah indinde en kolay şey sadece bir dilek. Geri kalanı Allah gerçekleştirir. Biz dileyeceğiz, bizim işimiz o. Ama geri kalan 7 Furkan'ı Allah'ın rahim esmasıyla vermesi Allah'a ait. 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırması Allah'ın işi. Hacet namazını kılmamız halinde mürşidin göstermesi Allah'ın işi. 7 imeti Allah-u Teala bize vermesi Allah'ın işi. 7 kalp şartına bizi sahip kılması Allah'ın işi. 7 kademe de nefsimizi tezkiye etmemiz Allah'ın işi. 7 tane gök katı yükselmemiz Allah'ın işi. Ve bütün bunları sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını bize Allah'ın lütfetmesi, hediye etmesi yine Allah'ın işi. Allah bu kadar insanı seviyor. Allah razı olsun. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-sarafa. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Burdur'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Cuma hutbesinde bir hoca şöyle dedi: bir kişi Allah'tan korktuğunda Allah'a yaklaşır. Allah'a olan sevgisi, muhabbeti artar. Onun için bizim de Allah korkusunu kalbimize yerleştirmeliyiz ki kalbimiz felaha ersin. Bu konu doğru mudur? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Şimdi bu suali Kur'an çerçevesinde incelersek şunu görüyoruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. İşte sevgisinin işareti. Bakara 29'da "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardi cemîan." O Allah ki yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı ey insanlar. Câsiye 13 sadece yeryüzündekiler değil, bütün kainatı Allah insan için yaratmış. "Vesahara lekum mâ fis semâvâti vel ardi cemîan." Öyleyse mahlukatın sayısı kadar insanı seven Allah-u Teala ile bizim aramızda korku değil, sevgi hakimdir. Seven sevdiğine yaklaşır, korkan korktuğundan kaçar. Kur'an-ı Kerim'de korku niçin ifade edilmiş? Allah Teala Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Lillezine istecibu lirrabbil mühüsna." Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler en güzeli vardır. Ama ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı da olanlar olsa onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Onların barınacağı yer ateştir. يَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Kötü hesaptan korkarlar. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesabın sahipleri ömrü boyunca kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlardır. Şer bize derecat kaybettiriyor, günah bize derecat kaybettiriyor, seyyiat bize derecat kaybettiriyor, zulüm bize derecat kaybettiriyor. Ama bunun karşılığında hayır bize derecat kazandırıyor, sevap bize derecat kazandırıyor, hasenat bize derecat kazandırıyor, salihat bize derecat kazandırıyor. Öyleyse kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden azsa o zaman o kişi kötü hesabın sahibidir. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceler varsa o kişi kurtuluştadır ve Allah-u Teala ancak onunla Allah arasında sevgiye değerli bir ilişki vardır. Sevgi yaklaştırıcıdır, korku uzaklaştırıcıdır. Burada da eğer illa da korkuyu da devreye alacak olursak, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah Teala bizi çok seviyor. Eğer Allah'ın emretmediği yanlışları yaparsak, o zaman onun üzerimizdeki sevgisinin azaldığını göreceğiz. İşte bu noktaya gelmek istemiyorsak, hayatımızda Allah sevgisini hakim kılmamız lazım ki, muhterem Efendimiz her zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, bunlar hep sevginin türevleridir ve en zirve noktada sevgiyi de aşkı da aşan bir hayranlık söz konusudur. Allah razı olsun. İkinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Talep yetersizliği yaşıyorum. Manevi güzellikleri yaşamam için talebimi nasıl arttırabilirim? Zikrini arttırmalısın sevgili kardeşlerim. Yani manevi güzellikleri yaşamanın anahtarı zikirdir. Kalbe ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. Bütün mükafatlar bununla elde edilir. 3 saat zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimi gerçekleşir ki iradenin teslimi otomatik olarak tahakkuk eder. O zaman yapılması gereken şey, eğer ruhunu teslim etmişsen fizik vücut teslimi için harekete geçmelisin ve o istikamette bir gayretin sahibi olmalısın. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerini en güzel biçimde dinlemek, öğrenmek ve bunu hizmet noktasında başkalarına da öğretmek, onların mutluluğu istikametinde vesile olmak ve tabii bunun jeneratörü, lokomotif gücü zikirdir. İster ayetlerin öğrenmesinde, ister Allah yolundaki hizmette müşevik unsur zikirdir. Zikri hangi oranda gerçekleştirebiliyorsak o anda manevi güzelliklerin sahibiyiz. Üçüncü sual Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Beled suresi 10'dan 17 ayetine kadar Allah bize ne anlatıyor, nasıl algılamalıyız? Beled suresinin 10'dan 17'ye kadar وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ onu iki yola ulaştırırız. Gay yolu, hidayet yolu. Fakat o akabeyi aşmadı. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kürenin azadıdır. Allah Teala fizik vücut teslimini Kur'an-ı Kerim'de dik yokuşu olarak buyuruyor. Çünkü Allah'ın ikramı olarak 3 saat zikri bize teslim eden Rabbimiz, bu zikri 6 kat arttırmamız lazım. 18 saat zikre ulaştığımız zaman fizik vücut teslimini gerçekleştirebiliriz ki bunun dışındaki 6 saatlik bir uyku söz konusu. Yani uykunun dışındaki bütün zaman parçalarını zikirle geçirmemiz lazım. Bu da mutlak surette Allah'ın yardımını gerektiriyor. İşte Allah-u Teala وَاِنْ تَنْسُرُ اللّٰهِ Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَنْسُرُ اللّٰهِ يَنْسُرَكُمْ وَاِسَوْبِ تَعْقْدَامَكُمْ Ey iman edenler, ey Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın yardımı bizim zikrimizin artışıdır. Ama bizim Allah'a yardımımız onların mutluluğuna vesile olmaktır, hayrına vesile olmak. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibi. Allah'a davet etmek. Fekû rekabetin akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Eğer ruh emanetse nefsimiz de rehineyse fizik vücutta köle olarak ifade edilebilir. Kölenin azadı. Şimdi devam ediyoruz 17'ye kadar. 14, 15, 16, 17. Veya yorgun aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi, akraba olan yetimi veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amin olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden, merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Allah razı olsun. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul edilen bir davacıdır buyurmaktadır. Kur'an'ın aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve bir davacı olmasını açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten herkes Kur'an'ı okumalıdır. Bizim Allah arasındaki ilişkilerde Kur'an da bir vesiledir. Mürşid de bir vesiledir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi vermiştir. Allah Teala'nın bana verdiği mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi kim ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri hayatına tatbik ederse, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Kur'an'ın da giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. O zaman bu dileğin sahibi olan kişinin bütün günahlarını örtüyor. Enfal 29'a göre. Henüz mürşidine ulaşmış değil. Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi. Belki buna biz Nisa 85'i de gösterebiliriz. Men yeşfe şefaaten haseneten yekün lehu nesibin minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekün lehu kafle minha. Kim bir güzel şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nesibi var. Kim bir kötü şefaatle, bu tabi Kur'an'ın davetiyle gerçekleşen Allah yolundaki hizmet erlerinin başkasını Allah'a davetinde oluşan bir olay. Hayra davet etmek aslında Allah'a davet etmektir. Şikayeti kabul edilen bir davacı, mürşid ayetleri tilavet ettiği zaman eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman hasarlarına engeller konuluyor. Eğer mücadele ederse, daha doğrusu yüz çevirirse huzurlarına engeller konuluyor. Mücadele ederse o zaman kalbine, kalbi tab ediliyor. İşte bu Kur'an'ın hükümlerinin o kişi tarafından tatbik edilmeyişi ve davacı ve davalı. Davacı karşı tarafın cezalandırılması manasındadır. Gerçekten Kur'an okunduğu zaman eğer kişi ilgisiz kalırsa davacı devreye giriyor, hasalarına engeller konuluyor. Sonra huzurlarına engeller konuluyor, ikinci kat cehennem ve kalbinin tab edilmesi, üçüncü kat cehennem, tam Kur'an-ı Kerim'in yerine getirilmemesi, hayatına tatbik edilmemesinin bir neticesi. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat sevgili Cabar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sorumuz olacaktı. Müsaadeniz varsa sorumuzu sormak istiyoruz. Günahı çok fazla olan bir kişinin affı mümkün müdür? Affı mümkünse nasıl tövbe etmelidir inşallah? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, günahı çok fazla işlemiş bir kişinin affı mümkün müdür? Bu affı mümkünse nasıl tövbe etmelidir? Allah Teala Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ diye ki, ey nefsleri üzerine israf yüklenmiş, haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Öyleyse kişinin günahı ne olursa olsun Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Çünkü kişinin rahmeti, Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Nasıl tövbe etmelidir? Mümkündür tabii. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde işlediği günah ne olursa olsun o günahın miktarı kadar Allah Teala ona sevap yazıyor ve böylece günahlarını örtüyor. Neyle? Sadece kalben ulaşmayı dilemesiyle. Öyleyse kişinin günahı ne olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal 29'a göre Allah bütün günahları örtüyor. Başka bir ayette Nisa 31'de de aynı hakikati dile getiriyor. Eğer diyorsunuz büyük günahlardan, yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. Büyük günahlardan kaçınmak bir dilektir. Ulaşmayı kalben dilediğiniz an büyük günahlardan kurtulursunuz. Mesela şirk büyük günahtır. Ulaşmayı kalben dilediğiniz an şirkten kurtulursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Zulümden kurtulursunuz. Her türlü negatifliğinden kurtulursunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı da örter. Ve sizi şerefli bir makama ikram olunacağınız bir yere koyar. Allah razı olsun. Mürşid önüne tövbe ettiği zaman o günahların hepsini sevaba çeviriyor Allah Teala. Bir de mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahların da tamamen örtülmesi, sevaba çevirmesini istiyorsak o zaman Allah'ın davetiyle tövbe-i nasuhla tövbe etmek durumundayız. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, bir kardeşiniz bana Allah'a ulaşma dileği Efendimiz'den itibaren olduğunu, bu Mehdi'nin işaretidir dedi. Daha önceden tasavvufta böyle bir dilek duymadığını söyledi. Bu kardeşimize nasıl bir cevap verebilirim? Hayır sevgili kardeşim, ilk insandan itibaren var. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan Habil ve Kabil Allah'a kurbanlar adamışlardı. Allah Habil'inkini kabul ediyor, Kabil'inkini kabul etmiyor. Ve ne diyor Allah Teala? İbadeti kabul edilen kişi takva sahibiydi. İbadeti kabul edilmeyen ise takva sahibi değildi. Maide 27'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Maide suresinin 27. ayet-i kerimesi onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını aralığına geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sürmüşlerdi. Kurban ikisinin birinden kabul edilir, Diğerine ise kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Yani o da ibadet yapmış ama nefsinin esaretinden kendisini kurtaramamış. Çünkü takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Mürşidine tabi değil. Ruhun teslimi, yani yedi safhanın yedisi yok. Ama vasıta emirleri işliyor. Fakat Allah Teala kabul etmiyor. Ameller boşa gidiyor. İşte amelleri boşa giden kişi Allah katında bir sermayenin sahibi olmadığı için Allah'tan yardım alamayan bu kişi Kabil kardeşine hücum ediyor. Seni öldüreceğim. Ama Allah'ın koruması altında olan yedi safa dört teslimi yaşayan Habil ise ben sana el kaldırmam diyor. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Allah'a ulaşmayı dilemek takva mıdır? Evet. Hem Bakara 223 hem de Rum 31'de Allah Teala öyle buyuruyor. Münibine ilehi ve takvuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ama Bakara 223'te takva sahiplerinin Allah'a mülaki olanlar olduğunu buyuruyor. Öyleyse takva, birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safa takva müşride tabiyettir. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Bu yedi safa takva ilk insandan başlayan kıyamete kadar devam eden bütün herkeste var. Çünkü Allah'ın peygamberlerine ve şeriat kitabının hepsinde birinci safa takva var. Bu Mehdi'nin işaretidir. Daha önce tasavvufta böyle bir dile duymadığını söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde var. Ve bütün tasavvuf ehli bunları yaşamış. Mesela ne diyor? Ehli dünya dünyada bir beyaz Allah dostu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, ehli dünya dünyada, ehli vokvada her birisi mi sevdi ama bana Allah'ım gerek. Niye cennet cennet diyor, cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç o isteyene ver gibi onları, bana seni gerek seni. Hepsi Allah'a ulaşma dileğini ifade etmişler. Allah Resulü de 7 hadiste bunu zikrediyor. Yüce Allah kulunu dünya hayatıyla kendi nikası. Bir tarafta Allah'ın nikası var, bir tarafta dünya hayatı var. İmanın nikahı Allah olduğu buyuruluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, tamam hocam, uzun süredir zikir yapıp namaz kılmama rağmen hacet namazında hiçbir şey göremiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hacet namazında Allah'ın hacet namazıyla Allah'ın yardımı istemektir. Devam edeceksin. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Ama kıldığın şey, namazların karşılığını mutlaka Allah sana veriyor. Ya günahından derecat kazandırıyor, ya burada karşılığını sana veriyor veyahut da ahiret hayatında mutlaka karşılığını verecektir. Öyleyse yaptıkların hiçbirisi boşa değil. Sen Allah'ın kapısında sabırla Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederek gayretini en üst seviyede yerine getirmelisin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günah işleyip pişman olup tövbe ettikten sonra huzur namazını düşünerek güzel bir şekilde verdiğimi yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Ama birkaç gün sonra bir yaparken huzur namazına odaklanmakta güçlük çekiyorum. Diğer günlerde de huzur namazına odaklanmadığımı yapmak için neler yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Her geçen gün biraz daha Allah'a yaklaşan ve şeytandan uzaklaşan bir konumdasın. Aslında zikrini arttırdığın zaman huzur namazını düşünme payın artacaktır. Allah'ın izniyle. Ve de Allah yolundaki başkalarının mutluluğu istikametinde sana yüklediği görevleri, hizmetleri yapmalısın inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mütterim Hocam, Allah sonsuz güç sahibi ise melekler ve ibadet niçin var? Bizim imanımız ve isteklerimiz Allah tarafından görülürse ekstra olarak niye namaz ve duaları etmek mecburiyetindeyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Ve bize yapmasını emrettiği her neyse onlar hep mutluluğumuzun vasıtası. Nasıl acıkan kişi karnı doyurmak istikametinde bir yemek yemesi gerekiyorsa, nasıl susayan kişi mutlaka su içmek durumundaysa, mutlu olmak isteyen de Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emir ve neylere uymakla mükellef. Mutluluk Allah iledir. Allah'ın zikri iledir. Allah'ın sevdiği insanlara yardım etmektedir. Allah'ın emir ve neylerine uymaktadır. Dolayısıyla hepsi dua etmek bir mutluluğun vasıtasıdır. Namaz kılmak, zikir yapmak. Hepsi kesinlikle mutluluğumuz istikametinde elzem olan vasıtalardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Bir insan Allah'ın dinini sevgiyle nasıl yaşayabilir? Açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, bir insan Allah'ın dinini sevgiyle nasıl yaşayabilir, açıklar mısınız? Sevgiyle yaşamak, zikirle Allah'a yaklaşmaktır. Dinin sahibi Allah'tır. Mesela bir kişiye Allah'ı seviyor musun sualini yönelttiğin zaman, tabii ki o da ne biçim laf. Hiç, elbette Allah'ı seviyorum. Ama ikinci sual sorduğun zaman ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Ne istiyor? Ama Allah'ı zikretmek sevginin alameti farikasıdır. Sen zikretmiyorsan nasıl sevdiğini iddia edebilirsin? Yetmez. İncil'de bir ayet. Sevgi Allah'ın emirlerine itaattir. Allah'ın emrine itaat etmeyen bir kişi, etrafındaki kardeşini sevmeyen bir kişi Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? İşte Yuhanna 4:20'de Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevemez. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgiyle dini yaşamak kesinlikle insanları sevmekten geçer. Onları mutlu etmekten geçer, onları Allah'a yaklaştırmaktan geçer. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
3: Ey kulum diyor. Ben diyor size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır.
9: Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz yaratılış. Birinci sual konunun başlangıcına dersek kainat nasıl yaratılmıştır? Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah peygamberlerine gönderdiği kutsal kitaplarda kainatı ben yarattım buyuruyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 30'da اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَوَاتَ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Yani kainat yoktu diyormuş Allah Teala bize bu ayet-i kerimede. Her şey bitişikti. Bir tek nokta halinde. Gökler ve yerler yoktu. Biz onların arasını ayırdık. Yani biz yarattık buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın halik olması hasebiyle yarattığı ilk şey nedir? Allah'ın enerjisi. Nükleer fizik ve nükleer kâhındaki karşılığı nötronlar. Allah Teala Zariyat suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِ شَيْنْ خَلَقْنَامْ زَوْجَنِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Biz her şeyi çift çift yarattık. Umur ki tezekkür edersiniz. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, bunlardan hareketle Allah-u Teala sağ spinli elektron, sol spinli elektronu, sağ spinli karşıt elektron, sol spinli karşıt elektronu vücuda getiriyor. Yani enerjiyi Allah-u Teala maddeye dönüştürüyor. Bu bizim zahiri alem için. Ama gayb alemi için de Allah-u Teala sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino'yu vücuda getirmek suretiyle oradan da sağ spinli bir karşıt elektron, sol spinli bir karşıt elektron, yine gayb alemi için bunları vücuda getiriyor. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın enerjiyi maddeye dönüştürmesiyle 3676 tane karşıt elektronla 3675 tane elektron çevrede de bir olmak üzere en basit atom hidrojen atomunu vücuda getiriyor. Ve Allah Teala hidrojen atomu için Tekvir 15-16'da فَلَا اَخْسُمْ اِلْهُنَّسَ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ kasem eder o merkezi çekirdeğe ve onun etrafında cevher eden elektrona. İşte bütün kainat bu sistem üzere. Makro alem, güneş etrafında gezegenler, mikro alem, çekirdeğe,